Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Şakası yok bunun, artık yorgunum. Gidiyorsun aldığım nefesim yokluğum.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sunar.
1: ...92.8 Bloomberg KT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 9 Eylül. Çarşamba ve bir sert çarşamba günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Günaydın Filiz Hocam.
2: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
1: İyi yayınlarımız olsun. Önce bir 9 Eylül'ü kutlayarak başlayalım istersen. İzmir'in kurtuluşunu.
2: Evet, evet. 7 Eylül Aydın, 9 Eylül'de İzmir. Biliyorsun ben Aydınlıyım. Dolayısıyla evet, bu tarihlere çok vakıfım. O nedenle hep şunu söylüyorum Süheyla, yani son dönemde. Yani bu vatan kolay elde edilmedi. O nedenle hani bu vatanın kıymetini bilmek lazım. Dolayısıyla Atatürk ve silah arkadaşlarını her seferde bu vesileyle rahmetle ve minnetle anıyoruz.
1: Evet, rahmetle minnetle anıyoruz ve yayınımıza başlıyoruz efendim. Sizler de sorularınızla yorumlarınıza katılabilirsiniz. Bir 80'ler furyası başlamış. Böyle ara ara bir furyalar başlıyor. İlk bunlar başladıklarında sosyal medyada Filiz Hocam hatırlarsan hep şeyde yapmayın, görüntülerinizi bir yere vermeyin. Bakın sonra onu kullanacaklar. Bedava bir şey vermezler size. Var onun bir sebebi deniyordu. Şu an hiç kimsenin hiçbir şey umurunda değil. Herhangi bir yerden güvenliği düşünmeden herhangi bir şey alabiliyoruz. Böyle bir hale geldik yapay zeka noktasında. Hayatımızın bir parçası fazlasıyla oldu. Ama işte ne kadar biz bunun gerçek kısmını konuşabiliyoruz, ne kadar makyajıyla uğraşıyoruz, bunu ilerleyen dakikalarda kullanırız, konuşuruz. Sizlerden de ricam varsa yapmış olduğunuz hali hazırdaki 80'ler fotoğraflarınızı atabilirsiniz bize. 536-266-81-81 536-266-81-81. Sağ olsunlar, bizim için yapmışlar bir fotoğraf. Söylüyorum size hep. Filiz yine Perihan Savaş. Ben Selma Güner olmuşum. Onu gördüm. 80'lere gittiğimizde otomatik olarak Selma Güner oluyormuşum. Onu gördüm efendim. Peki şimdi işin neşesi bir tarafa. Ya ben çok neşeli değilmiş bugünkü konumuz. Bende daha neşeli konu var diyorsanız yine yazabilirsiniz. Ama biz neyle başlıyoruz şimdi? Acaba burada kimlerin neşesi kaçacak? Kimlerin neşesi yerine gelecek? Neden bahsediyorum efendim? MSCI. Ayrıca Dow Jones Indices, S&P ile birlikte, sonra FTSE Russell, bizden bir takım talepleri vardı. Böyle olmaz, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyorlardı. Özellikle borsa tarafına, hisseler tarafına ve dolaylı yoldan aslında fonlar tarafına da bunu söylemiş oluyorlardı. Ne diyorlardı? Gelişmekte olan ülke kategorisindesiniz ama neden çeper ülke gibi davranıyorsunuz? Normal değil bu kazançlar, normal değil bu yükselişler, normal değil bu düşüşler diyorlardı bize. Biz de bunu Filiz hocamızla daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Sonrasında biliyorsunuz SPK arka arkaya adımlar attı. Önce fonlarla ilgili adımlar attı. Haftanın başından beri konuştuğumuz, yani Temmuz, Ağustos, Eylül arka arkaya 3 ay içerisinde önce değerleme, sonra yönetim, sonra vergiyle ilgili, teşekkür ederim Yasemin, arka arkaya adımlar geldi. Şimdi bir baktık. Dün de bunu Bekir üzerinden duyurmuştuk. Bekir Gürdamar, kendisinin kulis haberiydi. MSCI eleştirileri ortadan kaldıracak bir düzenleme getirdi diyor. Bloomberg.ht.com'un haberine baktığımızda diyor ki ilke kararları ile şirketlerin fiili dolaşım oranı hesaplaması ve pay sahipliği konusunda önemli değişiklikler. Nedir o önemli değişiklikler? Süheyla bize aç onu söyle diyorsanız eğer. Şöyle ki efendim, en önemli değişiklik şu. Eskiden bir şirketin sermayesine ya da sermayesine veya oy hakkında %5'e ulaştığınızda bildirim gerekiyordu. Kendinizi bildirmeniz gerekiyordu burada. Şimdi o eşik %3'e indirildi. Diyelim ki şirketin 100 milyon lotu var. 5 milyon lotta bildirim yapıyorsanız şimdi 3 milyon lotta bildirim. Yani piyasada daha küçük ortaklar da artık görünür hale gelecek. Şimdi bundan çok rahatsızlık duyanlar var. Oh çok iyi oldu diyenler var. Hangisini demek gerekiyor? Filiz Hoca ile bunu konuşacağız. Düzenlemenin en göze çarpan kısmı bu ve en fazla tartışma yaratan kısmı da bu. Fakat asıl büyük meseleye geldiğimizde fiili dolaşım yeniden hesaplanacak. Yani MSCI açısından daha önemli kısmı bu aslında. Fiili dolaşımdaki pay artık kabaca şöyle anlatalım biz bunu. Gerçek piyasada dolaşılabilir olarak kabul edilen pay olacak. Böyle anlatalım. Bu mantık daha net olur herhalde. Kimler peki fiili dolaşımda değil? Ben orada takılı kaldım diyorsanız eğer bana. Kimler fiili dolaşımda değil? Devletin sahip olduğu paylar değil. Şirketin kendi sahip olduğu, girip aldığı paylar değil. Şirketin kurucuları ve ilişkili kuruluşların payları değil. %10 ve üzeri ortak, büyük ortakların payları değil. Bunlar fiili dolaşımda değiller. Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür üst düzey yöneticiler, şirket sandık vakıf payları, teminatlı paylar bazıları, hukuken alım satımı kısıtlı paylar, yasaklı hacizli paylar, yurt dışında işlem gören paylar. Filiz Hocam, değerlendirmeni isteyeyim mi? Mesela bu hukuki alım satımı kısıtlı paylar, böyle bir yasaklı hacizli paylar. Bir enteresan orası, bir enteresan duruyor ama ben onu şimdilik bir kenara koyayım. Senden bu gelişmeler arka arkaya nedir, ne değildir? Sen nasıl buldun? Ben kısa bir özet geçtim ama atladığım ne var? Her birini değerlendirmeni rica edeyim. Evet.
2: Öncelikle Süheyla, bence gayet güzel anlattın. Ağzına sağlık. Çok iyi özetledin bence. Çok teknik bir konu bir kere.
1: Evet, çok teknik
2: bir konu. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu işte SPK'nın son dönemde yaptığı düzenlemelerin son silsilesi denebilir. Yani son devamı niteliğinde görmek lazım. Ki bence MSCI uyarıları açısından baktığımızda bence en önemlisi diyebilirim. Çünkü özellikle MSCI'nin bu fiili dolaşım konusunda ciddi eleştirileri vardı. O nedenle onu aslında ciddi anlamda gideren bir düzenleme demek yanlış olmaz. Hatta şöyle, dün akşam bu düzenleme geldikten sonra şu tarz yorumları çok görmeye başladım. Tamam, artık biz bu MSCI meselesini kapattık. MSCI'nin o bize söylediği eleştirileri hallettik. Artık tamamdır şeklinde görüşleri de gördüm. O nedenle büyük oranda MSCI eleştirisini karşılayan bir düzenleme. Peki düzenleme neyi getiriyor? Sen çok güzel anlattın. Yani bir kere bir, işte senin de söylediğin gibi, yani bir gerçek ya da bir tüzel kişi BİST'te bir şirkette payı %3'e ulaştığında ya da altına düştüğünde artık hemen bu bildirilecek. Eskiden bu oran %5'ler civarında, %5'ti. Bu oranı daha aşağı çektik. Dolayısıyla bu neyi gündeme getirecek? Bir, özellikle fonlar tarafında bu daha çok konuşuluyor. Daha %5'e gelmeden eğer bir şirket tarafında, bir hisse tarafında yoğunlaşmaya başladıysa ya da piyasa diliyle orada hisse toplamaya başladıysa, bunu artık piyasa daha erken görmeye başlayacak. Hani şu tarz sosyal medyaya baktığınız için işte X kurumu böyle bu tarz böyle bilgiler veren tweet adresleri var. Şu kurum şurada yoğunlaşmaya başladı, şu hisseyi toplamaya başladı gibi. Evet. Artık hani bu tarz bildirimlere gerek kalmayacak. Çok daha erken bir şekilde ne yapabileceksiniz? Özellikle bu fonlar tarafında nerede yoğunlaşılıyor, burayı görmek mümkün olacak. Yani kimde ne var, hangi hisse var, bunu çok net bir şekilde görmek mümkün olacak. O açıdan bu önemli, bu kıymetli.
1: Araya çok giriyorum herken... Filiz Hocam, çok önemli noktanın altını çizdin. Yani bazı şeylerin böyle aslında kıymeti harbiyesi yokmuş gibi düşünüyoruz da var. Yani görünmediğini düşünüyoruz ama görünüyor. Sosyal medyadaki bu paylaşımlar yatırımcıyı etkiliyor. Hele ki küçük yatırımcı. Evet. Bir haber aldım diye. Yani gerçekten orada bir durum olsa, bir şey olsa, yani sen orada bir işe yaramayacak olsan neden seni konuyla ilgili haberdar etsin? Nitekim biz bunun o nevi... manipülasyonların boş çıktığını da gördük, manipülasyon olduğunu da gördük sosyal medya üzerinden yapılan. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Haber alacağınız yer sosyal medya olamaz bu konuda. Buyur Filiz Hocam, dinleyelim.
2: Evet, yani bu düzenleme, yani %5'ten %3'e düşürülmesi bu hisselerin kimlerde toplandığını daha erken görmenizi sağlıyor, şeffaflığı getiriyor. Evet. Ve bununla bağlantılı olarak da işte hakim ortakların, yöneticilerin ve bunların kontrol ettiği fonların elinde tutan payları da fiili dolaşımdan düşecek. Dolayısıyla şeffaflık artıyor bu anlamda. Bir diğeri şu ki daha önemlisi gibi görünüyor. Fiili dolaşım oranları her gün yeniden hesaplanacak. Dolayısıyla gerçekte aslında bir şirket kağıt üzerinde ne kadar halka açık, gerçekte ne kadar halka açık, bu çok daha sağlıklı bir şekilde hesaplanmış olacak gene itibariyle baktığımızda. Yani burada da baktığımda yani diyor ki mesela bir şirketin, diyor, bir kişi ya da kurum serbest fonlar üzerinden veya farklı yapılar üzerinden BİST şirketinde dolaylı olarak %10 veya üzeri paya ulaşıyorsa, diyor, bu da, diyor, MKK'da daha görünür hale gelecek. Yani sadece görünürdeki ortaklık değil, Yani sadece doğrudan sahip olduğunuz ortaklıklar değil, %10 sınırına dahil eden dolaylı serbest fonlar üzerinden ve farklı yapılar üzerinden, daha karmaşık yapılar üzerinden eğer siz bir payınız varsa burada, bu da ne yapılacak? Hesaba katılacak. Dolayısıyla %10'u aştığınız zaman bu da fiili dolaşım hesaplamasına dahil edilecek bu noktada. Dolayısıyla aslında hani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Gerçek anlamda bir şirketin ne kadarlık payının hani fiili dolaşımda olup olmadığı burada anlaşılmış olacak. Ona göre de tabii bu fiili dolaşımın daha doğru bir şekilde hesaplanması, yani dolaylı yolları da işin içine katarak doğru şekilde hesaplanması neyi gündeme getirecek? Şirketin ya da hissenin endeks ağırlığını değiştirecek. Ona göre hani endeks ağırlığı görece daha güçlü olan bir şirketin fiili dolaşım payının yeniden hesaplanmasıyla hani endeks ağırlığı düşebilecek. Dolayısıyla bu da farklı bir durumu gündeme getirecek. O açıdan da bu da çok çok kıymetli. Çünkü özellikle burada MSCI'ın daha çok altını çizdiği nokta fiili dolaşım. Hani burada daha sağlıklı bir yapının oluyor olması. O nedenle de gene itibariyle bakarsak yani burada kısa vadede belki tüm etkiyi tüm piyasada beklememek gerekecek. Burada özellikle fiili dolaşım yeniden hesaplandıktan sonra dolaşımı sert düşen, dolayısıyla fon sahipliği yoğun olan sığ hisselerde endeks ağırlığı kaybını göreceğiz bundan sonraki sürede. Özellikle dolayısıyla fonlar da uyum sağlama kaynaklı olarak bu tarz hisselerde satışa geçecekler. Özellikle bu tarz dediğim gibi dolaşımı sert düşen, fon sahipliği yoğun olan sığ hisselerde satış baskısı getirebilir bu. Gene itibariyle bakarsak o açıdan yeniden bir hesaplama yapılacak. Dolayısıyla hem şeffaflık açısından hem gerçek anlamda ne kadarlık bir hani şöyle ifade edilebilir burada. Hani artık gerçekte kaç lot dolaşımda dönemi başlıyor demek bu noktada çok yanlış olmayacak aslında hisseler için diyebilirim. Dolaylı sahiplikler de görünür olacak. Dolayısıyla endeks ağırlıkları değişecek. Fon yapıları üzerinden de tabiri caizse danışıklı dövüş işlemleri de sona ermiş olacak böylece.
1: Yani ben senin söylediğini kısaca özetleyeyim. Yani diyelim ki efendim burada bir 100 milyar lira piyasa değeri var. Değeri olmuş 100 milyar lira ama fiili dolaşım %20. MSCI diyor ki sende diyor 20 milyar lira değer var. Ben diyor bunu anlıyorum. Bil diyor benim gözümde diyor böylesin. Kısaca böyle de söyleyebiliriz herhalde. Ne dersin Filiz hocam?
2: Evet, Süheyla. Kesinlikle öyle. Ben de çok böyle kelimelerim teknik bir konu olduğu için
1: Seçerek
2: yanlış
1: konuşuyorsun.
2: söylememe adına evet çok teknik bir konu. O nedenle de mümkün mertebe doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Sen daha güzel anlattın onun için ağzına
1: Estağfurullah.
2: sağlık.
1: Estağfurullah. Yani sabahın bu saatinde şu gerekiyor. Yani biraz daha eğlenceli hale getirdiniz. Herkes daha kolay anlıyor. O yüzden ama çok da böyle eğlenceli de olmasın. Çünkü nihayetinde hepinizin cebiyle alakalı bir konuyu konuşuyoruz. O yüzden efendim bir dengede anlatıyorum sizlere. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi peki böyle bir durumda biz şey diye düşünelim mi? Oley işte süvariler yapması gerekeni yaptı. Tamam, o zaman şimdi burada misafirlerimizi ağırlayabiliriz. Yabancılar gelebilir gibi düşünelim mi? Yoksa ne kolay öyle yabancı? Sadece sen burada MSCI'ın seni düşüreceği durumdan çıkmış oldun. MSCI mutlu şu an. Ne yabancı gelir, ne içeridekiler bundan mutlu olur diyor musun? Yani bundan sonra bizi hangi aşama bekliyor? Kimin avantajına bu, kimin dezavantajına senden dinlemek isterim.
2: Tabii yani söyle genel piyasanın nabzını tuttuğunda yani dün geceden beri baktım yani iki türlü görüş var yani bir görüş işte artık bundan sonra özellikle fonlar tarafında bunu daha çok dile getiriyorlar. Hani manipülasyon dönemi bitti artık bundan sonra yabancıların istekleri de karşılandı yabancı daha çok gelecek diyen bir görüş var. Bir diğer görüşte yani fonlar artık her şeyi satacaklar fonlar tarafında işte o eski ciddi anlamda satışları göreceğiz bu ciddi olarak Borsa İstanbul'u baskılayacak diyen bir görüş var. Ya bence hani her iki görüş de biraz fazla uçta gibi görünüyor. Bence önce bir şeyi görmek lazım. Yani yeni MKK verisini bir görmek lazım. Fon bazında uyum hesabını bu noktada görmek lazım. O zaman belki çok daha sağlam temele dayanabilir. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Atılan adım çok doğru ve çok sağlam bir adım. Her ikisi de özellikle dün tamamlanan adım. Dolayısıyla özellikle MSCI'ın bize söylediği önemli eleştirileri karşılayan bir adım. O açıdan çok olumlu değerlendiriyorum. Ben hep şu notta dedim biraz, hani SPK'nın atacağı adımlarla hani bu MSCI uyarıları büyük oranda karşılanır noktasındaydım. Tabii dediğim gibi kesin konuşmak mümkün değil. Yani ben bu alanda uzmanı değilim. Hani bu anlamda fon yöneticileri bu konuya çok daha belki sağlıklı cevap verebilirler, ama ben hani kendi mantığım, anlayabildiğim kadarıyla, cevap verebileceğim kadarıyla büyük oranda MSCI eleştirilerini karşılayan bütün hepsini topladığımda nokta uygulama tarafta tabii kıymetli olacak. O açıdan Borsa İstanbul yatırımcısını, özellikle küçük yatırımcıyı ciddi anlamda koruyan, borsada şeffaflığı, hesap verilebilirliği artıran bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun kısa vadede Borsa İstanbul'un geneline değil belki, ama özellikle belirli noktalarda fonların buna uyum sağlaması noktasında tabii ki baskıları da olacaktır ilk etapta, ama sonrasında daha orta vadede daha sağlıklı, daha hesap verilebilir, daha şeffaf bir borsa olacaktır diye düşünüyorum. Onun için doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede etkileri olsa da.
1: Evet, Tunç Bey de demiş ki şimdiye kadar yapılanlarla ilgili acaba cezalar olacak mı? Ben bunu merak ediyorum demiş. Yoksa bunu unutalım mı denecek? Bu kısmı da önemli. Evet, düzenleme yapıldı ama öncekiler içerisinde bir ceza gelecek mi diye sorgulamış kendisi. Sedat Bey de demiş ki fon düzenlemesi şimdilik BIST 30 ve MSCI için pozitif görünüyor. Şeffaflık hepimiz için iyi olacaktır demiş. BIST 30'a evet böyle bir sürekli bu eleştiriler vardı biliyorsun. Kim BIST 30, kim BIST 100, ne nerede belli değil deniyordu. Sence bu eleştirileri de artık arkada bırakmış olabilir mi Borsa İstanbul?
2: Tabii kesinlikle öyle söyle. Özellikle bu yani yeni fiili dolaşım hesaplaması ile birlikte daha gerçekçi bir rakam olacağı için dolayısıyla endeks ağırlıkları değişecek. Ona göre yeni son tabloyu göreceğiz. O açıdan bence kıymetli. Dediğin gibi yani BIST 30 tarafında da zaten bundan önceki gelen adımlarda da hem istisna dışı olması, hem işte dediğim gibi bu BIST 30 içindeki hisseleri daha az etkileyecek olması, onların bu tarz problemlerin olmaması sebebiyle onları daha çok ön plana çıkaracak. İlk hafta o fiyatlamayı çok göremedik. Şöyle gördük yani BIST 100 eksi 30'a baktığımda geçen hafta bazında %10 düştü. İşte X TÜMİYE'ye baktığımda orada da %6 %7 düştü. Ama BIST 30 tarafında o kadar güçlü düşüş olmadan bu hafta baktığımda daha pozitif bir seyir görüyorum BIST 30 tarafında. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu düzenlemeler BIST 30 tarafını daha ön plana çıkarıyor diyebilirim. Fonlar bazında da öyle. Uyum sağlama sürecinde daha çok yüklendikleri taraf burası oluyor.
1: Peki sizlerin konuyla ilgili görüşü nedir efendim? Bize aktarabilirsiniz diye dilerseniz. Hem pay sahipliği bildirimi, pay sahipliği oranı, hem fiili dolaşım. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir? Yani her şey artık yatırımcının için rahat etmesi için yeterli mi? Ben şimdi çok sağlıklı bir şekilde sırf bu sebeplerden kendim biraz daha geride duruyordum. Halbuki riskli yatırım araçlarını seviyorum. Şimdi bu benim biraz daha içimi rahatlattı ve gönül rahatlığıyla borsaya gelebilirim diyor musunuz? Görüşünüz nedir? Tam tersine veya çok güzeldi benim için. Ben bir koyuyordum, 10 alıyordum. Çok da mutluydum. Artık Borsa İstanbul'a o kadar da yakın durmayabilirim mi dersiniz? Görüşünüz nedir? Bizlerle paylaşmanızı rica ederim. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp numaramız. Twitter'da Süheyla YS. LinkedIn'de bugün paylaşmamış olabilirim. Belki birazdan paylaşırız Filiz hocamızla. Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Gelmek isterseniz yayınımızda görüntülü izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Doçent Doktor Filiz Ayılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi reklamlara gidelim. Ardından buradayız efendim. Kesintisiz sohbetimize katılmak isterseniz Twitter'da Süheyla YS hesabında link var.
0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la iş başı devam edecek.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, bankanın güzeli.
10: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
10: Bloomberg HT.

0: Sis frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivision.com.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
7: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Siz radyoda reklamları dinlerken bu fon düzenlemesinden bireysel yatırımcı nasıl etkilenecek? Yeniden pozisyonlanılması tüm bu durumların kurumsal yatırımcıya etkisi ne olacak kısmını konuşuyorduk efendim. O arada işte ben Filiz hocamıza tatlı tatlı uğraşıyordum, sataşıyordum. Yayına geri dönmüş olduk. Buyur Filiz hocam, kaldığın yerden tamamlamanı
1: Evet,
0: rica edeyim. Sonrasında
1: tabii.
0: çok konumuz var
1: Tabii
0: bildiğin
1: şöyle
0: gibi.
1: hızlıca geçeyim. Yani dolayısıyla biz o etkileri görmeye başladık. Fonların uyumlanma süreci gereği
0: Evet.
1: işte satışlarını görüyoruz. Dolayısıyla bu satışlar bazı fonlarda tabii ki düşüşü getiriyor. Düşüş gelince tabii yatırımcı bu kez hızlı bir şekilde o fonlardan çıkıyor. Sadece dediğim gibi o fonlarla kalmıyor. Getirisi iyi olan fonlar tarafında da ben buradan da çıkayım o
0: Evet.
1: zaman deyip nereye geçiyor? Para piyasası fonu. Hatta para piyasası fonunu da hisse yoğun fon gibi algılayıp orada bile durmayan yatırımcı var. Bu soruluyor çünkü hocam ben para
0: Evet.
1: piyasası fonundan o kadar çok soru aldım ki para piyasası fonları ile ilgili. Bu kez mevduat tarafına geçen mevduatta bekleyen yatırımcı var. En azından benim çevremde böyle yatırımcılar var. Onun için o etkiyi çok net bir şekilde görüyoruz diye düşünüyorum. Hani orada şeyleri göreceğiz. Bence hani uyumlanma sürecine fonlar çok hızlı başladılar diye düşünüyorum. Biraz daha yayılarak değil de hızlı başlandı diye düşünüyorum. Belki bir miktar daha hani ilk hafta itibariyle en kötünün artık belki bu noktada geride kaldı. Bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Ve sanki öyle bir hava var gibi bakalım göreceğiz bu noktada gelişmeleri.
0: Evet, Filiz hocam, şimdi mesela ne yaptınız? Bu durum sizi daha borsaya yakınlaştırır mı, uzaklaşmış mıydınız? Ne düşünüyorsunuz diye sormuştum sizlere. İlbey Bey de demiş ki fark ettim ki özellikle son bir senede spekülatör mantığıyla hareket eder olmuşum. Yatırımcılığa dönüş demek benim için bu kararlar. Artık böyle spek yapan insan gibi değil de yatırımcı gibi davranacağım diyor kendisi. Peki altın, geliriz efendim altın konusuna, ama en önemli noktayla bir devam edelim şimdi biz. Sizlerin soruları geldikçe de Filiz hocama ileteceğim, merak etmeyin. Radyo yayını bittiği gibi gideriz. Dolayısıyla son yarım saatimiz. Ona göre ivedilikle gönderirseniz efendim sorularınızı, hiçbiri havada kalmamış olur. 536 266 81 81 536 266 81 81. Brent petrolün varili 99 dolar. Şimdi 100 dolar seviyesinde rahat en az bir haftadır geziniyor ve bu buralara oturuyormuş, yerleşiyormuş gibi duruyor. Birinci sorun Filiz hocam, sen yaptığın teknik analizler üzerinden böyle bir yerleşme bekliyor musun? Gerçekten bu seviyeler 80'ler 90'lar buralarda daha ne kadar kalır kalmaz? Kalıp kalmamasını bir tarafa koydum. Şimdi dizel ve benzin arasındaki makas açılıyor. Dizel dediğimizde efendim ticari yakıtların, ağır sanayinin yakıtı. Akaryakıt piyasasında ticaret dediğimizde, sanayi dediğimizde aklımıza ilk gelen yakıt dizel. Bizim için 10 yıl geriye gittiğimizde neydi? Aman işte dizel alalım arabayı, benzinli almayalım, işte daha az para öderiz kısmıydı. Şimdi o makas tam tersine. Türkiye'de de makas açık, yanılmıyorsam 6,79 puan gibi bir açıklık olması lazım. Şeyde de bu, yüzdelik bazda konuşuyorum efendim. Bütün dünyada da açık. Almanya'da da böyle, Polonya'da da böyle, ABD'de de böyle. Yanılmıyorsam 5,38 dolar olması lazım. 5 dolar 38 sent miydi galonu ABD'de dizelin? Bunu belirtelim, yani yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Dolaylı yoldan maliyeti etkileyebilecek rakamlardan bahsediyoruz. Yani nakliyedir, gıdadır, her şeyi etkileyebilecek, ham madde, her şeyi etkileyebilecek bir meseleden bahsediyoruz. Burada makas açıldıkça açılıyor. Brent petrolün varili olmuş 99 dolar. Biz buradan ne anlayalım özetle?
1: Evet Süheyla, yani şöyle son dönemdeki hakim senaryonun biraz üzerine çıktık. Son dönemde işte genel hakim beklenti hani 90 doların biraz üzerinde. Burada özellikle kritik eşik 95 dolardı. Teknik olarak baktığımızda risk senaryosu yani kurumların çalışması gereken risk senaryosu 95 dolar üzeri. 95 doların altında kaldığı sürece 90'ın biraz üzerinde. Hala tabii ki çok yüksek ama en yüksek riski çalıştırmıyorsunuz ama 95 hatta 96 doların üzerinde kalıcılıkta yeni bir patika açılıyor 110 dolara doğru giden. Orası da çok kritik bir eşik noktasında. Şimdi dolayısıyla birazcık artık o daha görece iyimser diyebileceğim hani bunun daha üstüne çıkmaz buralarda dengeleniriz en fazla olsa olsa noktasının biraz ötesine geçmeye başladık diyebilirim. Bu şununla alakalı. Peki biz sahada barış mı vardı ki artık en kötü geride kaldık, işte en fazla olsa olsa 90 dolarlar noktasındaydık. Barış olacağına inandığımız için hayır değil. Şöyle bir durum vardı. Öyle veya böyle evet bir anlaşma yok. Fakat özellikle gemi geçiş sayısı, tanker geçiş sayısı çok fena değil. Orada işte çok farklı görüşler vardı. Amerika orada bir koridor oluşturdu. Oradan geçen gemilerle işte buradan eskiden 20 milyon varil geçiyordu günde. 10 milyon varil geçiyor. Orada farklı farklı böyle kirli diyebileceğimiz bilgiler vardı. Fakat şimdi özellikle bakıyoruz, bir anlaşmanın olabilmesi çok mümkün değil. Bu noktada artık hani şunu piyasa çok daha iyi kanıksadı. Yani Amerika artık Kasım seçimlerine bu minvalde gidecek. İşte seçim var, gideyim oturayım bir barış yapayım, biraz daha şu petrol fiyatları geri gelsin noktasında değil çok fazla. Ve çok belki askeri tarafı da çok tırmandırmaz noktasındaydık, ama son 2 haftadaki gelişmeler Amerika'nın da özellikle saldırılara cevap vermesiyle birlikte pek öyle olmadığı anlaşılınca bu noktaya geldik. Şimdi dolayısıyla özellikle tanker geçiş sayılarının çok düşük noktalara gelmiş olması da burada bir miktar daha petrol fiyatlarını belirli dirençlerin üzerine çıkarıyor diyebilirim. Dolayısıyla çok kritik yerdeyiz bu anlamda. Teknik olarak söylüyorum. Yani 96 doların üzerinde yeniden 110 dolar bandına gidebilecek, hatta işte 100 doların üzerinde bir süreç olacak. Onun için tabii bunun da haliyle nereye? Merkez bankalarının özellikle bu enerji fiyatlarındaki artışın birincil değil ama ikincil etkileri bağlamında nasıl sonuçlar doğurabileceği meselesi de ikinci tartışma. Burada tabii bir diğer ana tartışmada bununla bağlantılı olarak hani uzun vadeli tahvil faizinde ciddi bir işte hararet vardı son 1-2 haftada. Orada belki çok ciddi bir gerileme görmedik ama en azından hani yükselişin önü biraz kesildi. Fakat bu petrol fiyatları yukarı gittikçe, merkez bankaları daha şahinleştikçe ve o şahinliğin gereğini de yapamazlarsa eğer hakkını başta Fed olmak üzere tahvil faizlerini nasıl etkiler? Bir de tabii tahvil faizlerini yükselten son dönemde kısmi nedenlerden biri de enflasyon yüksek olacak olması, enflasyonun belirsizliği de eklendiği için o da ister istemez uzun ucu tabii birazcık daha yukarıda tutuyor. Bir de üstüne Fed bunun başta Fed olmak üzere hakkını veremezse ekstra bir orada stres birikiyor. O açıdan yani bence önümüzdeki hafta gelecek Fed kararını ben açıkçası en çok bu anlamda önemsiyorum. Yani uzun uç tarafında Amerika'da nasıl bir fiyatlamaya sebep olabilir? Onun için ben biraz şu noktadayım. Yani sırf Fed bence enflasyon için değil ya da Walsh çıkıp Jackson Hole'da enflasyon bizim için önemli dediği için bize daha fazla bilgi vermedi. Özellikle Bessent'ın hazinenin attığı adımlara destek olmak adına gerekirse bu nedenle de faiz artıracak gözünün yaşına bakmadan bir Fed'de olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bir enflasyon verisini görelim. Ona göre dolayısıyla sözün özü birazcık daha ben de dahil kendimi de koyuyorum. Hani bunun çok ötesine geçmeyiz. Buralarda dengeleniriz noktasının ötesine geçmeye başladık bu noktada.
0: Buralarda dengeleniriz noktasının ötesinde izliyorsun ama senin söylediklerin içerisinde benim cımbızladığım başka bir şey var. Sen tahvillerde daha yukarı bir seyir bekliyormuşsun. En azından buralarda kaldı diye böyle bir onu olumlu algılıyorsun. Efendim Filiz Hoca'nın en azından buralarda kaldığı dediği seviye ABD 30 yıllıklar
1: Evet.
0: 5.24, öyle söyleyeyim size. Yani sen
1: Evet.
0: daha yukarıda bir şey bekliyor musun aslında ama kimseyi korkutmamak için mi biraz daha sessiz kaldın?
1: Süheyla tabii şöyle yani mesela geçen hafta tahvil piyasası ile ilgili
0: Filiz hocamız dondu. Birazdan gelir. Tahvil piyasası ile ilgili dedi. Hocamız döndüğünde Yasemin seni tekrar bağlaman gerekecek onu. Hocamız döndüğünde biz ne konuşacağız? Tahvil piyasasını tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta Fed demiştik. Fed kısmını konuşacağız. Kendi faiz kararımız ne olacak? Sizler de merak ediyorsunuz çünkü. Senin bu söylediğin dizel benzin makasının açık olması. Hocanın söylediği eğer ki bu 99 dolarlara yerleştiyse eğer. Böyle buralar yeni normalse bu bize dolaylı yoldan hatta bazı yerlerde doğrudan enflasyon demek. Enflasyon ve kur artışını konuşursak biz ne konuşacağız bu durumda diyorsunuz. Bizi ne kadar etkileyecek bunu merak ediyorsunuz. Hocamız döndüğünde yayını aldığımızda kendisine soracağız efendim. Pek tabii kendi faiz kararımızı da soracağız. Ayın 10'unda saat 2'de açıklanacak biliyorsunuz faiz kararı. Şimdi beklentiler daha ziyade pas geçebilir yönünde ama faiz indirebilecek mi? Bunun için yeri var mı? Çünkü aynı beklentiler genel geçer baktığımızda kendi Merkez Bankası'nın %35 seviyesine de çekmesini bekliyor politika faizini. Bu ne kadar mümkün olacak? Yani bu toplantıda adım atmazsa eğer ne demektir de hocamızla ayrıca konuşacağız geldiği gibi. Geldi mi Filiz hocam? Sesini duyuyorum sanki ben senin bir yerlerden. Bağlantı sesleri kesildi çünkü. Geldi mi hocamız? Evet ama birazdan sesini duyacağız. Sesin yok şu an. Geldiği gibi efendim tekrardan kendisinden rica edeceğiz anlatmasını. Tahviller kısmında kalmıştık. Önümüzdeki haftaya dikkat çekiyordu. Burayla ilgili söyleyeceği önemli bir cümle vardı. Orada kendisi düştü hattımızdan. Evet, duyabiliyoruz bence senin sesini. Şimdi
1: Evet,
0: kaldığın
1: duyabiliyor
0: yerden
1: musunuz şu
0: evet
1: an?
0: dinleyelim seni
1: Hı-hı.
0: Filiz hocam. Bu
1: Tabii.
0: konuyu tamamlayalım sonra diğer mevzularımıza geçelim.
1: Tabii Süheyla, yani yaptığım analizde şunu gördüm. Yani bana diyor ki analiz, ABD 10 yıllıkları tarafında yani %5'in volatil bir seyir ve %5'in test edilme olasılığı görece daha güçlü çıkıyor analizde. Dolayısıyla neden? Yani kolay kolay aşağı gelme ihtimali neden güçlü değil? Çünkü yapısal nedenler var. Yani böyle geçici bir nedenden dolayı yukarı çıkmış bir panikle olmuş bir durum değil. Zaten görece yüksekti. Ama fitili de işte son FOMC'de piyasayı ikna edemeyen borç olunca fitil ateşlendi. Nedir o? İşte kamu borcunu azaltmanız lazım. Bütçe açığını azaltmanız lazım. Savaşın geride kalıyor olması lazım. Petrol fiyatlarının düşmesi lazım. Dolayısıyla petrol fiyatları kaynaklı enflasyon endişesinin olmaması lazım genel olarak baktığımızda. Sadece bu değil ki, mesela ABD 10 yıllıkları tarafında da tahvil piyasasında şu da fiyatlarının üstü kapalı. İşte Trump seçimi kaybedecek, topal ördek konumuna düşecek, demokratların ekonomik kararlar üzerinde etkisi artacak. Sırt tırnak içerisinde yönetimi aksatma adına bile bundan sonra ciddi adımlar olacak. Yok, ek bütçenin onaylanmasıdır, farklı konulardır. Mesela bunun getirdiği stres var. Yani tahvil piyasasında ana meseleler bunlar. Ha, şu yok muydu? Yani kamu borcu yüksek değil miydi Amerika'nın 40 trilyon dolara çıkmadan önce? Birdenbire mi çıktı? Değil. Ama tabii de şu var, işte Japonya faiz artırabilir. İşte carry trade tarafında bir çözülme olabilir. Yani birçok stres var. Ama bunlar, yani bu yapısal diyebileceğim meseleler masanın üzerinde zaten duruyordu. Fakat eklenen yapısal meselelerle birlikte burası hepten daha sorunlu hale geldi. Şimdi nedir o mesela? Ne eklendi sonra? Ha, bir de yapay zeka kaynaklı özel şirketlerin borçlanmaları var. Bunlar daha azalmayacak. Hazinelerle yarışıyor şirketler bu anlamda, borçlanma konusunda. Daha da aşağı gelmeyecek. Bir de bunun üzerine şunu eklerseniz, hani enflasyon görece yukarıda kalacak ama daha böyle faiz artırmakta gönülsüz bir Fed olacaksa eğer, o zaman uzun dönemde de enflasyon yüksek olacak, belirsizlik yüksek olacak fiyatlaması gelince, o zaman burayı ne düşürecek? Hani orada da o tartışılıyor. Amerika bu borcu nasıl yönetebilir? İşte mesela şunu söyleyen var. Daha güçlü büyüyeceğiz. Güçlü büyüyerek, işte Trump onu söylüyor. Verimlilik kaynaklı olarak güçlü büyüyerek biz bu borcu kompanse edeceğiz, veya daha yüksek enflasyona razı olacaklar. Daha yüksek enflasyon durumunda daha rahat borç ödeyecekler diyen var. Dolayısıyla sözün özü, tam da böylesi bir noktada fitili ne ateşledi bu yapısal sorunlarla birlikte? Fed'in piyasayı ikna edememesi. Şimdi kalkıp görece yeniden iyi bir enflasyon, yüksek bir enflasyon, hele ki bir de son Jackson Hole sonrası, Cuma 11 Eylül'de 15.30'da gelecek olan veride, özellikle çekirdek taraf 0.3'ün üstü aylık bazda gelir, beklentinin üzerinde gelirse Fed'in hiç kaçarı yok, kaçacak tarafı yok. O zaman diyecek ki piyasa, tepki fonksiyonunda asimetrik bir şekilde sen önüme enflasyonu getirdin. İstihdam piyasası son verilerde iyi, 3 katı geldi. Ha, onu da söyleyeyim, yani tarım işi istihdam 3 katı geldi ama hani böyle alt detaylara baktığında öyle çok aşırı ısınan bir istihdam piyasası yok. Yani faiz artırımını gerektirmiyor, faiz indirimini de gerektirmiyor. Kararı nereye bırakıyor? Şeye bırakıyor, enflasyona. Çünkü kamu tarafında ağırlıklı, geçen ay negatifti, orayı pozitife çeviren bir etki var. Her sektörde ciddi bir canlılık yok, onu da söyleyeyim. Alt detaylarda bir miktar daha manşetten daha böyle soğuk bir veri görüyorsunuz diyeyim. Toparlayayım. Dolayısıyla şimdi tam da bu noktada fitili şey ateşlediği için, bir de şu da var, hani Amerika'da hazine çıkıp İşte geri alım tahvil programı açıkladı, olmadı. İşte genel hesabı kullanırız dedi. O genel hesap bir miktar işe yaradı gibi. 1 trilyon dolarlık orada tamamıyla tabii ki tahvil almayacak Amerika, ama en azından hani öyle bir durumu oldu. O bir miktar en azından dediğin gibi düşüş getirmedi ama yükselişin önünü kesti. Dolayısıyla böylesi bir ortamda tahvil tarafında bu anlattığım yapısal sorunlar çözülmeden, yani kamu borcudur, bütçe açıdır, bunları kısa vadede çözemezsin ama hiç değilse şu savaşın biraz geride kalıp enflasyonun aşağı gelmesi lazım ki birazcık daha böyle sakinleşme görebilelim o tarafta.
0: Ömer Bey de diyor ki Fed son açıklamalarında zaten piyasayı ikna etmeye veya beklentileri yönlendirmeye çalışmayacağını söylemedi mi demiş. Önemli olan ne söyledikleri değil ne yaptıkları efendim. Bir de kimin müdahale edildi. Yani Fed bir şey müdahale etmiyor olabilir ama hazine gelir müdahale eder. Biz bambaşka bir şey görürüz. Senden dinleyelim Filiz hocam.
1: Evet, doğru bir eleştiri ama son Walsh'un konuşmasına baktığımızda elbette net bir ileriye dönük sözel iletişim yapmadı ama gereksiz bir ketumluğu vardı. Hani piyasa orada eleştirdi. Yani ileriye dönük sözel iletişim yapmamak farklı bir şey ama sana bir makro ekonomi ile ilgili bir soru sorulduğunda buna cevap vermek farklı bir şey. Ya da
0: Tabii.
1: en azından bana şunu söyle. Senin reaksiyon fonksiyonun nedir? Tepki fonksiyonu nedir? Ne olursa faiz artırırsın. Ben onu bileyim. Veriye bakayım, diyeyim ki yani
0: Tabii.
1: Fed bana dedi ki şu veri böyle gelirse ben faiz artırırım ya da bu veri gelmezse. Dolayısıyla orası çok eksikti. Piyasa orada haklıydı. Walsh mecburen ne dedi? Mesela dedi ki ben sadece PC'nin verisine bakmıyorum. PC üzerinde gelen PC rakamının ne kadar mal ve hizmet bunun üzerinde, yüzde kaçı üzerinde, bu da yayılım diyoruz yani. Yayılıma da bakıyorum ben. O da benim için bir ölçüt dedi. Dolayısıyla piyasa sadece gelen özellikle PC tarafında seviyeye bakmayacak. Alt detaylarda işte bu mal ve hizmetlerin toplam sepet içerisindeki ne kadarı belli bir eşiği geçiyor, sıkıntı yaratıyor. Bunlara da bakacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ve şunu gördük. Mesela istihdam piyasasını biz kötü görür diyorduk son istihdamdan önce geldiği için, Kevin Warsh'un konuşması olduğu için. Öyle değil, biz iyi görüyoruz dedi. Enflasyonu da son iki veri iyi gelse de sizin kadar iyi görmüyoruz dedi. Şimdi ne oldu? Piyasa anladık ya, enflasyona daha fazla tepki vermem gerekir dedi. Onun için bu farklı bir şey. Ha bir de şu var. Şimdi bir diğer tartışma konusu şu. Mesela Christopher Waller konuştu geçen hafta. Çok şahin üyelerden biri. Eski Warsh'la birlikte adı geçiyordu Fed üyeliğine. Dedi ki yani ben şuna katılırım dedi. Yani Warsh'un söylediği şey doğru. Hani çok fazla merkez bankalarının elini kolunu bağlamaması lazım. Ama hani konjonktürü de doğru seçmeniz lazım bir yönü itibariyle. Onun için o bir yerde Warsh belli bir noktada piyasa o boşluğu doldurduğu için belirsizliğin çok olduğu bir dönemde. Evet, belirsizliğin oldu. Zaten Warsh bunu savunuyor. Diyor ki ya belirsizliğin olduğu dönemde elimizi kolumuzu bağlamamız lazım. Fakat o belirsizliğin olduğu dönemde de belki bazen piyasayı da yönlendirmeniz gerekir. Warsh'un iddiaları
0: Evet.
1: doğru oluyor olsa da böylesi bir ortamda çok karşılık bulmuyor. Sözün özü şu. Mecburen sırf enflasyon için değil bakın. Bence tahvil piyasasındaki yangını durdurmak adına mecburen geri adım belli noktalarda atmak zorunda kalan, belki buna çok geri adım da demek doğru olmaz. Çünkü reaksiyon fonksiyonunu açıklıyor en nihayetinde. Bu bir ileriye dönük sözel iletişim değil. Ama en azından o konuda da ketumluğunu birazcık geride bırakmak zorunda kalan bir Warsh oldu diyebilirim aslında.
0: Peki, aman başkan sen de hep tep olmuş yatırım araçlarını konuşuyorsun demiş Yorçuk Kazım. Efendim yayın süremiz sadece bir saat olduğu ve bu süre içerisinde herkesin toplandığı şeyleri konuşmamız gerektiği için olabilir mi? Varsa ya şunu da yorumlar mı Filiz hocamız dediğiniz bir şey sorun konuşalım. Ne var ne yok hızlı hızlı geçerek konuşuyoruz. Bazen mevzu hepinizin ilgisini çok fazla çekiyor. Sadece böyle çok kısa 5 dakikalık nerede ne varmış hızlıca konuşup iki başlık üzerinde durarak yayın yaptığımız da oluyor. Gündemimize göre değişiyor biliyorsunuz. Neyse merak ettiğiniz sorun hocamızdan da değerlendirmesini rica ederiz bu yayın içerisinde. Diğer yayınlarda diğer konuklarımızla. Tunç Bey çok uzun yazmışsınız. Ben kısaca şöyle özetleyeyim sizin yazdığınızı. Biz şimdi bu hareketlerin sonunda bir resesyon gelir mi? Stagflasyon gelir mi? Ekonomiyi nasıl etkiler? İşte enflasyon buradan yüklenir mi? Bir şey olur mu? Konuşuyoruz ya Filiz Hocam. Tunç Bey de
1: Evet.
0: başka bir açıdan bakıyor. Diyor ki bu kadar çok piyasa diyor paraya boğuldu. Artık bunun bir mantıklı tabana oturması lazım. İşte bir kriz yaklaşıyor. Yani kendi elleriyle kriz yaratacaklar diyor. Sen böyle bir senaryoyu kabul eder misin? Yani biz böyle bir dünya küresel olarak ABD üzerinden gelecek artık bu nerede nasıl tasarlanıyorsa böyle bir kriz böyle bir beklenti içerisinde misin? Yoksa ne alaka? Lütfen altına geçer misin mi diyorsun?
1: Süheyla yok. Yani şu an bunu beklemem. Ama hani dediğim gibi bu tarz görüşler de elbette ki var. Özellikle bu borcu biraz daha kompanse edebilmek adına. Ben bunu beklemiyorum. Çünkü neden? Bunu toparlayabilmeleri mümkün olmaz. Hani sadece Amerika'nın değil, Amerika'dan sonra bence özellikle diğer ülkelere yansıyacak finansal kriz açısından diyebilirim.
0: Peki Mustafa Bey de diyor ki yabancı gelmez ki bu düzenlemelerle demiş. Şimdi yabancı hemen gelir gelmez demek değil zaten efendim söz konusu düzenlemeler. Ama şunu söyleyeyim sana yabancı yokken de hani Filiz hocam Borsa İstanbul'un Mutlu Mesut sürekli yükselmeye devam ettiği bir dönem vardı hatırlarsan. Hatta düşmeyen borsa yapmışlar diye bahsediyorduk. Düşmeyen borsa da bugün diyorduk. Ve yabancı falan yoktu efendim o dönem hatırlarsanız. Hatta yatırımcısı da diyor ki aman gelmesinler hep ortalığı onlar karıştırıyormuş biz böyle çok mutluyuz diyorlardı. Yabancının gelişiyle ilgili nasıl bir süreç beklersin? Tüm bu düzenlemeler aslında onlara bunun kapısını açmış oldu mu? Yabancı olmasa bile bu şeffaflıkta yerli yatırımcı daha rahat ettiği için daha fazla işlem hacmi ve daha fazla kazanç ve daha fazla yükseliş bunun garantisi midir, değil midir sana sormuş olayım.
1: Tabii söyle yani o dediğin dönem yanlış hatırlamıyorsam yabancının gelmediği ama hani bizim rally yaptığımız dönem özellikle pandemiden hemen
0: Evet.
1: sonraki dönem işte mesela
0: Evet.
1: 2022 dönemi.
0: Evet.
1: Şimdi orada çok güçlü bir hani borsayı götüren bir rally vardı. O da başta enflasyon. Hem enflasyon rallisini gördük orada.
0: Hı.
1: Sadece enflasyon değil çok ciddi halka arzlar var. Çok ciddi halka arza katılımlar var. Dolayısıyla onun getirdiği de bir etki oldu. Ve belli bir noktaya kadar geldik. Ama daha yani istikrarlı bir şekilde bakacak olursak eğer daha sürdürülebilir olacak bakarsak mutlaka bence yabancının ilgi duyuyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer ekstra bir katalizör etkisi yoksa içerisi için söyleyeyim. Çünkü öyle bir nokta var ki benim hani 2022'den sonraki sürece de
0: Hı.
1: baktığımda yabancının buraya ilgi duyması sonrası yerli yatırımcının da bu tarafa doğru kaydığını görüyoruz. Tabii bu dönem şöyle bir dönemdi. Mevduat faizlerin çok yüksek olduğu, risksiz getirinin iyi getirdiği bir dönemdi. O nedenle de hani borsada iyi bir katalizör olmadan makroekonomik anlamda, diğer anlamda yerli buraya çok ilgi duymadı. Bence bunun en güzel örneği şu oldu. Bu yılın başı, Ocak'ta işte savaş öncesi dönem.
0: Hı.
1: Ne zaman buraya çok güçlü ilgi oldu? İşte borsa daha iyi gidecek, faiz indirimleri olacak, daha savaş çıkmamış. Ama bakıyorsunuz içeride bir işlem hacminin güçlenmediği. Ama ne oldu? BlackRock'la ilgili bir haber geldi. İşte BlackRock gelecek, Türkiye'de payını artıracak. Hatta BlackRock'ın alabileceği hisseler dolaşmaya başladı. İnanılmaz bir yerli ilgisinin de olmaya başladığını gördük bu tarafa. Onun için hani şu anki konjonktürden konjonktüre bu mesele değişir bence. Şu anki konjonktürde benim gördüğüm yani burada özellikle faizlerin de görece yüksek olduğu bir ortamda yabancının gelmesi burayı hareketlendirir. Ve daha sağlıklı bir piyasa yapısı açısından da bakarsak mutlaka yabancının gelmesini bu anlamda ben önemsiyorum. Yani şu görüşe çok katılmıyorum. Genel bir konjonktürden bağımsız değerlendirme yapacak olursam eğer işte yani yabancıya ihtiyacımız yok ki biz bize yeteriz. Pek o noktada değil mi? Bir de şu da çok önemli. Nasıl

0: Risk çıkar noktasında olursak Fed'in faiz artırdı. Hangi UBS'ti galiba? Dün gördüm. İki tane faiz artırımı bekliyor mesela Fed'den bu yıl. Şimdi böyle bir ortamda savaşın güçlü olduğu bir ortamda nasıl olacak da yabancı buraya çok ilgi duyabilecek? Sadece bu da değil. Bir de kendi dinamiklerimiz de bu noktada bizim çok çok önemli olacak. Diyelim ki küresel taraf biraz toparlanıyor olsa da içerideki politikalara güvenin devam ettiği bir ortamın olması lazım. Eğer o olursa yani birazcık şu küresel tarafta savaş biraz geride kalır, biraz petrol fiyatları düşer, enflasyon endişeleri azalır, tahvil piyasasındaki hararet biraz azalırsa ben içeride açıkçası Türkiye'de sadece Borsa İstanbul tarafında artık ucuzluğun da bir hikaye olarak yabancı kanadında işte CDS'in gerilemesiyle birlikte yabancı kanadında ekstra bir neden olabileceğini düşünüyorum. Onun için hem küresel tarafın hem de bizdeki politikaların aynen bu şekilde devam ediyor olması lazım.
1: Peki. Carry Trade gelenler Merkez Bankası'ndan erken faiz indirimi istemiyorlar demiş Erol Bey.
0: Evet.
1: Erken faiz indirimi mi olur? Gelelim kendi faiz kararımıza. Dediğimiz gibi Perşembe günü saat 2'de açıklanacak efendim. Merkez Bankası sence nasıl bir adım atacak? Beklentin nedir?
0: Söyle, ben sabit tutmasını bekliyorum. Ve ilk indiriminde Ekim'de olacağını düşünüyorum. Yani bu OVP açıklandıktan sonra bir miktar özellikle haftalık borçlanmaya piyasanın beklentisinden daha erken geçince Merkez Bankası yani Eylül'de değil de Ağustos'un sonu bu Eylül beklentisi arttı piyasada. Tamam, Merkez Bankası birazcık daha erken başlayacak bu işe. Ben o noktada değildim. İki, bir şeyi görelim dedim. Sonra büyüme verisi geldi, beklenti altı geldi. Alt detaylara da baktığımda tüketim tarafında, yatırım tarafında o baskıyı görüyorum. Bu ikinci bir ekstra güç oldu. Reel sektör tarafında açıklamaları daha çok duyuyoruz. Artık hatta bir tabir kullanmıştım biriyle konuşurken bıçak kemiğe dayandı. Şöyle bir cümle söyledi. Hocam bıçak kemiğe dayanmadı dedi. Kemiği kesti dedi bıçak reel sektör tarafında. Hani o noktadayız. Şimdi o zaman acaba büyüme de yavaş gelince bir de üstüne enflasyon verisi geldi. Beklentinin altı. O zaman tamam Merkez Bankası bir de üstüne OVP geldi. Hani OVP'yi de konuşuruz belki. Orada da işte bir seçim ekonomisine delalet eder diyenlerin sayısı çok fazla. Ben o noktada değilim çok fazla. Onu da söyleyeyim. Bir de onu da koyduğunda tamam o zaman Eylül'de gelir Merkez Bankası noktası. Ben o noktada değilim. Şimdi söyle baktığın zaman gerekçelerin var. Yani indirmemek için de gerekçe var, indirmek için de. Ama bence ne ağırlık basıyor? İndirmemek için gerekçe. Bir kere bir zaten 300 bas puan örtük bir faiz indirimi yapmışsın. Onun bir sonuçlarını görmen lazım. İki, enflasyon verisi geldi ama alt detaylarda çekirdekçe yukarı gitmiş. Çekirdek katı yüksek. Hizmet enflasyonu katı yüksek. Yükselmiş hizmet enflasyonu. Dolayısıyla öyle çok çok tamam yani medyandır, budanmış enflasyondur. Hani iç talepteki yavaşlamayı gösteren tarafta ana eğilim yatay kalmış. Ama genel olarak baktığımda manşetin gösterdiği kadar faiz indirimini gerektirecek bir veri değil. Bir de şu var, beklentiler bu haldeyken eğer Eylül'de sırf bu nedenle bence gelmemeli. Çünkü Merkez Bankası görece şahin durarak en azından daha böyle beklentileri yönetiyor. Şimdi son ay son gelen ankette de hane halkı reel sektör yukarı gitti. Şimdi bütün bunların üzerine bak gördünüz mü işte biz dememiş miydik? Merkez Bankası hızlı faiz indirimine gidecek derse piyasanın beklentisi çok güçlenir. Yani mesela şu an 35 medyan beklenti eğer Eylül'de gelir mesela 35'i diyelim ki şöyle bir matematikle gidelim. Ekim'de 100 indirecek, Aralık'ta 100 indirecek 35. Ben öyle yapmayayım dedi Merkez Bankası. Eylül'de 50 indireyim, 50 Ekim'de indireyim 100. Gene 35'e gidiyorsun. Fakat bunun piyasadaki yansıması farklı olabilir. Onun için bence burada beklemesi daha doğru. Gerekçesi ne var? Mesela ne olabilir? İç talep çok yavaşlamış, büyüme yavaşlamış. Yani bu belki bir gerekçe olabilir. Ama buna rağmen gelmemesi daha doğru olur. Eylül enflasyonu %2 gibi gelecek. 1 puana yaklaşık bir yıllık enflasyonu düşüş olduğunda Ekim'de gelmesi bu noktada belki çok daha doğru olabilir. Burada biraz şunu da görüyoruz. Yani piyasada yönlendirme eksikliği de var burada bir miktar. O nedenle de
1: Bölüyorum.
0: hani belki
1: Çok özür dilerim. Çok alakasız bir yerde bölüyorum. 10 saniyeliğine reklama gitmem gerekiyor. O reklam torbasının içerisinde kalmış o azıcık. Hemen gidip dönelim. 10 saniye efendim. Lütfen bir yere kıpırdamamanızı rica ediyorum.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam. Bloomberg ET Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
2: Peki, Filiz hocamızdan sözünü tamamlamasını rica edelim.
3: Tabii, dolayısıyla söyler yani hani orada gerekçesi o olur. Büyümedeki işte iç talepteki yavaşlama, Merkez Bankası'nın söylemi değişmeyecek büyüme verisiyle birlikte. Çünkü çeyreklik veri beklentinin üzerinde geldi 1.1. Çeyreklik bazda baktığında momentumu artan bir ekonomi görüyorsun. Sonuç olarak bence ben gelmemesini bekliyorum bu noktada. Hele ki son OVP birlikte gelirse birazcık daha beklentileri yönetmesi, çıpalaması zor olur Merkez Bankası açısından. Onun için sabit tutacağını düşünüyorum. Ama metin de çok kıymetli olacak şimdi. Acaba Şahin mi hala sıkı duruşunu devam ettiren bir metinle mi gelecek? Yoksa Ekim'de bir faiz indirim için açık kapıyı aralayacak bir metin mi olacak? Ben elbette ki Şahinlik dozunu koruyacak ama bir açık kapı bırakan metin de olabileceğini düşünüyorum. Ha, orada da şu soru var. Yani petrol fiyatları 99 dolara gelmişken hani o açık kapıyı da nasıl bırakacak? Bir de o da ayrı bir tartışma tabii ama en azından hani sanki bir zemin yapacak diye düşünüyorum ben bir sonraki ay için.
2: Bir sonraki ay için zemini hazırlayacaktır. Biz metinde bunu görürüz ama ben bu ay pas geçmesini bekliyorum diyorsun. Manevra alanını test etti ama test ettiği ortamın içerisinde Brent petrolün varilinin 99 dolar olduğunu unutmamak gerekiyor diyorsun. Dolayısıyla önümüzdeki maçlara bakalım diyorsun. Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili beklentim budur dedin. Fiili faizle ilgili zaten atacağı adımı attı. Biraz daha vakti ihtiyacı var. Neyin ne olacağını görebilmesi için Merkez Bankası'nın dedin Filiz hocam. Peki vaktimiz daralırken OVP ile ilgili en baştan daha yayın başlamazdan önce sordular sana. OVP'yi kısaca bir değerlendirmeni rica edeyim çok istedikleri için. İkincisi 2027 yılına takılmış durumdalar. Sen iki arada bir derede zaten ondan da bahsettin. Ben bir seçimle ilgili bir şey okumuyorum orada dedin. Neden 2027'ye bu kadar takılıyorlar? OVP'de senin gördüğün nedir? Çok kısa rica edeyim oradan altına gideriz.
3: Tabii söyle şöyle yani bir kere... Bir son dönemlerde gördüğüm en gerçekçi OVP diyebilirim. Hangi açıdan? Yani ben nereye bakacaktım? 2027'ye bakacağım ağırlıklı benim. Çünkü artık 2026'yı kapattık. 2027 bizim için önemli. Çünkü 2028'de bir seçim var. Baharında normal zamanda yapılacak olduğunu varsaydığımızda. Dolayısıyla da 2027'ye bakacaktık. Bir de Merkez Bankası da enflasyon raporunda 2027 enflasyon tahminini açıklamayınca daha da bir önemli hale geldi. Neden? Çünkü işte Merkez Bankası ne zaman başlar? Ne kadar faiz indirir? Ne, o çıpamız ne olacak bizim? 2027'nin sonunda beklediği enflasyona göre karar verecektik. Şimdi evet. O açıdan baktığımda piyasa beklentisinin çok üstünde. Gerçekçi. Şöyle piyasanın beklentisi 2027'de %23 medyan. Onun biraz altında ama gerçeğe çok yakın. Piyasa 18 olsa olsa 19. İkili rakamı görmeyiz biz 2027 enflasyon tahmini. Çünkü neden? İddiasız bir Merkez Bankası olur. 2028'in baharında. Seçime gidecek bir Merkez Bankası. Biz bir de şuna çok alışkınız yani OVP'lerde çok iyimser enflasyon tahminlerini görüyoruz. Çok iyimser büyüme tahminlerini görüyoruz. Gene öyle olur. O nedenle de çok iddialı duran %20'nin altı. Çünkü %20 psikolojik bir eşik ekonomi yönetiminin dilinde de böyle. Evet. Onun altına hemen olur. %15'te yukarı çekerim. Gerçekliğe de ayak uydururum. Ama çok da piyasaya yaklaşmaz nokta. Hiç öyle olmadı. Piyasa beklentisi bu anlamda 18-19'ların çok üstünde. Piyasa şeyine yakın. Bunu kıymetli buluyorum. Bir de 2026'yı da çok iyi o savaş etkisidir, farklı nedenler, öz eleştiri de yaptılar orada. Hepsini yansıtmışlar. Çünkü bazınız doğru olmalı ki başlangıcınız devamı da doğru olabilsin. O da kıymetli. Fakat tabii OVP'ler genelde tutmadığı için ne kadar gerçekçi olsa da hani piyasa onu çok satın almıyor maalesef. Öyle bir durum söz konusu. O nedenle hani bak bu çok gerçekçi bir metin. Dolayısıyla çok rasyonel bir yönetim var olarak görmüyor piyasa bunu. Piyasa bunu daha çok şöyle de gören taraf çok. İşte bak gördün mü gene ne kadarlık bir revizyon geldi. Şeklinde okuyan tarafı da çok. Ama daha rasyonel, daha böyle nasıl söyleyeyim. Daha böyle hani bu iş nereye gider olarak baktığınız zaman gerçekçi. Fakat orada ayrım şu. Şimdi Merkez Bankası'nın beklentinin çok üstünde enflasyon açıklaması rasyonel olarak evet gerçekçi ben gerçeklerle yüzleşiyorum. Ona göre de bir politika uygulayacağım demektir bu bir taraftan. Öte taraftan da hayır bu bir tolerasyon mu? Yani bundan sonra daha yüksek enflasyonu tolere edebilirim. Bunu şöyle de okuyabilirsiniz. O zaman daha az faiz indir, daha hızlı faiz de indirebilirim ben. Şimdi %15 enflasyon ya da %18 ile gelen bir Merkez Bankası 21 ile gelen arasında fark var. 21 ile gelen de daha gevşek, daha güvercin bir Merkez Bankası okuyabilirsin. 18 ile gelen de her ne kadar gerçekçi olmasa da Merkez Bankası öyle çok da gevşemeyecek, sıkı durmaya devam edecek olarak okursun. Şimdi buradaki ayrım önemli. Piyasa orada şunu tercih etti biraz. Eylül'de işte faiz indirimi olur. Nereye baktı? Bütçe rakamlarına baktı Süheyla. Bütçe rakamlarına bakıldığını, bir de büyüme rakamlarına baktı. Evet, büyüme rakamı da aşağı yönlü revize edilmiş 4.3'ten 4.2'ye, ama görece bu sene 3.3'ten 4.2'ye çıkacak büyüme. Yani yaklaşık bir puanlık bir büyüme var. İki, bütçe bölü GDP, yani bütçe mali disiplin tarafında bir gevşeme piyasada çok konuşuluyor. Çünkü bu yıl 3.5 bekleniyor. Hatta geçen sene
2: Evet.
3: 3.5'tan 3.1'e çekilmiş, 3.5'a çıkarılmış. Alt detaylarda, faiz dışı harcamalarda enflasyonun üzerinde artış olunca, acaba bu bir seçim ekonomisi mi? Seçim ekonomisi ise Merkez Bankası daha hızlı faiz indirmeyi göze alır mı? O nedenle mi? Bu bir tolerasyon mu enflasyon olarak okudu? Ben pek o kadar, yani öyle ciddi bir seçim ekonomisi işareti olduğu kanaatinde değilim bu noktada. Ve Merkez Bankası'nda çok hızlı, doğrusal bir faiz indireceği noktasında değilim. Yani para politikasında görece o veri bağımlı sürecin devam edeceğini düşünüyorum bu noktada
2: Peki.
3: diyebilirim aslında.
2: Peki, süremizin sonuna geldik. Altını konuşamadık. 1-2 dakikan olur mu altın konuşmak
3: Tabii
2: için?
3: tabii kesinlikle
2: Tamam.
3: Süheyla
2: O zaman
3: var.
2: efendim Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Gelmek isterseniz burada Filiz hocamızla saatlik, bazen günlük, haftalık, bazen dakikalık bakıyor biliyorsunuz. Seviyeleri rica edeceğim. Kendisinin öngörüsü nedir? Altın konuşmak için gidiyoruz. Gelmek isterseniz bekleriz. Gelemiyorsanız gününüz umalım çok iyi başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
4: Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
17: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
18: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum.
4: Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
18: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
19: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
21: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
22: Ultraşar.
21: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
22: Festi.
21: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
22: Enfes.
21: Opet'te bulacaksın.
23: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
24: Serkan!
25: Efendim abi?
24: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
25: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
24: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
26: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
27: Empara. Empara, bankanın güzeli.
20: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Finansal danışman Ali Ağoğlu ile birlikte gündemdeki gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Ali Bey günaydın.
2: Günaydın Zeynep Hanımcığım.
1: Şimdi içeriden başlayalım. Zaman kalırsa tabii dışarıyı da sizinle konuşmayı isteriz ama öncelikle tabii içeride bir haftaya orta vadeli programın yansımalarıyla başladık. İşte dezenflasyon sürecinde bir miktar süreç uzayacak mı? Hedefler biraz ötelendi mi? Öncelikle buradan yola çıktı genelde yorumcular. Maliye tarafına bakıldığında bir miktar daha aslında belki gevşek gidebilecek bir süreç rakamlara bakarak takip ettiğini aktaran yorumcularımız oldu. İşte yapısal tarafa vurgu yapanlar oldu. Sermaye piyasalarıyla ilgili çıktıları Bekir Gürdamar'la konuştuk. Farklı yönleriyle yayınlarda ele almaya çalıştık. Siz orta vadeli programı nasıl okudunuz?
2: Valla doğrusunu isterseniz bütün açıklanmış, bu üçüncüsü yanılmıyorsam, açıklanmış olan üç tanenin herhalde tek tutan rakamı dolar kuru oldu gibi görünüyor. Yani onun dışında tutan herhangi bir şey o öpelerdi.
1: Ama bir niyet mektubudur. Hani ne yöne doğru gidilmek istediğine ilişkin bir belki haritadır diyelim.
2: İşte zaten tam oradayım. Bu güzel bir laf. Harita veya bir yol gösterici, ışık tutucu bir şey. Tuttuğunuz ışıkların sizi bir yere götürmesini bekliyorsunuz. Oralara pek gidebildiğimizi söylemek mümkün değil. Yani hani daha önceki o öpelerde, hakeza bunda da özellikle enflasyon hedefindeki revizyon çok ciddi ve büyük oranlı oldu. Ve hani bu Merkez Bankası'nın da teknik olarak elini birazcık rahatlatıcı bir şey görünüyor. Ama bence de hani ikisi birliktedir. Büyük ihtimalle o enflasyon rakamını ne OVP kendi başına ne Merkez Bankası kendi başına oraya koymamıştır. Birlikte bir müzakereyle gelmiştir ama benim gördüğüm OVP ile ilgili hani kur dışında biraz performansa ihtiyacımız var ki o dediğiniz yol haritasının harita özelliğini koruyabilmesi için. Çünkü ben tekne ve yelkenle uğraşan birisi olarak önümdeki haritalara mutlaka güvenmem lazım. Ki güveniyorum yani. Onlar gerçekten deneyimlenmiş iyi haritalar. Ve o haritalara göre biz yol buluyoruz, gidiyoruz. Şimdi burada da OVP'nin en azından orada bir kara parçası, burada bir işte akıntı olduğunu bana söylüyor olması lazım. Henüz bunları söylediğini pek görmüyorum. Görmedim ben yani. En azından daha önceki OVP'lerde de. Ya özellikle büyüme tarafında mesela bir revizyon var aşağı yönlü. Makul gibi geliyor. Ona bir itirazım yok ama özellikle bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranında da hem 2027 için hem de bu sene için bir yükselme var. Orada enflasyon oranına karşı vergi artışları ile ilgili bir uyumsuzluk var. Vergi artışları yeni vergiler mi gelecek yoksa işte cezaları bir tür verginin içine koyup bize daha fazla mı ceza kesecek ki şu anda trafikte bayağı ciddi bir performans var orada. Özellikle yılın tamamını, bu senenin tamamını ilk 3 ayda kapattık gibi bir haber çıkmıştı Mart ayının sonunda ya da Nisan'da. Hani öyle bir performansla böyle bir artışı sağlayacaksak ne hala ama tasarruf görmeyi çok isterdim ben doğrusunu isterseniz. Onu ben görmedim. Yani çünkü zaten ben bu şu anda uygulanmakta olan dezenflasyon programının teknik olarak iki ayağı her zaman iki ayağı oluyor. Birisi para piyasası, birisi maliye politikası. Para piyasasında Merkez Bankası'nın ben elinden geleni yaptığını düşünen taraftayım. Ona da çok fazla haksızlık edilmemesi gerektiğini söylüyordum. Bu birkaç defa tekrarladım ben bunu. Öteki taraftan maliye tarafında ya yeni vergi artışı veya tasarrufla önemli bir destek beklenirken para politikasına bu destek çok gelmedi. OVP'den de bu konuda daha böyle o dediğiniz yol haritasında daha böyle güçlü sinyaller gelmesini beklerdim. Hayır onlar gelmedi. En sonunda söyleyeceğim de 2027 hedefi hem gerçekçi olması açısından iyi bir şey hem de biraz gevşenecek mi ya da hani şu anda çok sıkı olan para politikası tarafı bir miktar gevşetilecek mi diye baktığımda evet böyle bir ihtimal varmış gibi görünüyor bana. Bu beraberinde işte 2027'nin Kasım'ında veya Ekim-Kasım'ında bir seçim olur mu sorusunu da sordurmadı değil açıkçası. OVP'den benim edindiğim izlenimler bunlar. Tek bir şeyim var, talebim var. Bunların bazılarını 2027'de tutturalım yani. Sadece dolar kurunun değil, diğer özellikle enflasyon tarafının Büyüme biraz ulaşılabilir bir büyüme. 4.2 ulaşabiliriz ama özellikle enflasyon tarafında biraz performansa ihtiyacımız var. O yüzden de hiç değilse 21 bence makul de bir hedef. Yani tutturulması ihtimali dahilinde olan bir hedef. Biraz tutturalım şu OVP biraz kendini ispat etsin ki ona biz biraz daha dikkatli bir yol haritası olarak bakabilirim. Ona güvenelim. Yatırımlar veya diğer tercihler ona göre yönlendirilebilsin. Biraz kredibiliteye ihtiyacı var OVP'nin.
1: Yine eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Bilkent Üniversitesi yine Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hakan Karan'ın da konuyla ilgili paylaşımları oldu. OVP sorularım şöyle diyor. 2027'de faiz dışı bütçe harcamaları %38,4 artarken nasıl olacak da enflasyon %21'e düşecek diye bir sorgulamada bulundu hoca. Diğer tarafta da tabii enflasyon raporuyla tarihler çok yakın olduğu için ikisinin arasındaki 6 puanlık revizyon 3 hafta içinde gereken bir gelişme olmadığına göre enflasyon raporu basın toplantısında kafalarda %15 diye 21 vardı ya da sadece daha yüksek olacağı bilinen ama belirsiz bir rakam vardı. Merkez Bankası iletişiminde bu kadar zora sokmanın anlamı var mıydı şeklinde bir soru yöneltmiş. Orta vadeli programdan 3 hafta önce enflasyon raporu gibi kritik bir toplantıda Merkez Bankası tahminlerini neden yeni hedefe göre yapamadı şeklinde bir soru ortaya atmıştı. En çok ihtiyacımız olan güven sağlama konusunda neden bu kadar basit hatalar yapıyoruz? Koordinasyon gerçekten bu kadar zor mu diye bir soru sormuştu hoca. Onu da böyle paylaşmış olayım en azından. Var mıdır konuyla ilgili yapmak istediğiniz ek yorum yoksa isterseniz?
2: Yok yani benim de ben
1: merkezde devam edeceğim.
2: Çok farklı bir şey yok. Yani ben de benzer şeyleri söylemeye çalışıyorum açıkçası. Evet. Yani güven meselesi kritik burada.
1: Tabii. Şimdi güven meselesine tabii sermaye piyasaları kanadından MSCI'ye de gireceğim ama öncesinde madem para politikası dediniz. Önce bir Merkez Bankası'na parantez açalım. Ekonomistlerin önemli bir kısmı yarınki toplantıda politika faizi sabit kalır diyor. Yarın için 100 bas puan faiz indirir diyen bir HSBC'yi gördüm terminalde. Bizim yayınlarda da Banu Kavcı Tokalı pazartesi günü bir veri danışmanlığı kurucusu söyledi. Burada da Banu şunu söylüyor. Hani Eylül ile Ekim arasında ben açıkçası teknik anlamda bir fark görmediğim için yani Ekim yerine Eylül'de 100 bas puan faiz iner diye düşünüyorum dedi. Ekim'de indirir diyenler de zaten genellikle tekil değil. Hani Aralık'ta da bir 100 bas puanlık faiz indirimi eşliğinde geleceğini bekliyorlar hamlelerin. Şimdi siz merkezden neler bekliyorsunuz? Hem yarın hem de yılın geri kalanında ve özellikle tabii petrol fiyatına ilişkin gelişmeler burada belirleyici olabilir mi diye soracağım. Baz etkileriyle beraber bir de tabii matematiksel bakmak lazım ama şimdi mesela bugünkü petrol fiyatına bakınca Goldman diyor ki tekrar ben 120 doları bir düşünürüm. Bununla ilgili bence ihtimal arttı. Şimdi Bessent diyordu ki 40 dolar. Hangisini fiyatlayacağız? Neye göre merkez bankaları küresel çapta tabii politika belirleyebilecekler?
2: Hani biraz şöyle söyleyeyim. Aç tavuk rüyasında darı görürmüş. Misali 40 dolar Bessent için.
1: Serap mı görüyor?
2: Hayal yani şöyle hayal. Amerika'nın stratejik rezervleri 1980'lerin seviyelerine inmiş. Yani gerçekten tank dibini kazdıkları bir dönemde rezervlerin olmadığı yerde nasıl bir müdahaleyle siz petrolü 40 dolara getireceksiniz? Müdahaleden kastım kalkıp petrol satmak değil ama en azından talebin karşılanabilmesi için bir yerden bir kaynak bulması lazım. Venezuela ile böyle bir anlaşma yaptınız ama o Venezuela'nın kaynağı Kasım'a zaten yetişmez. Hani iki yıla yetişirse ne hala? Yani öyle bir avantajları var ama bu bir kağıt üzerindeki anlaşma. Bugünü etkileyen bir şey değil. Yani 97 dolar. Gold'un 120'sine katılmıyorum. Ama ben 105 dolarlara kadar yani 100 doların aşılıp yeniden bütün her tarafta alarm zillerinin çaldığı bir petrol dönemi göreceğiz diye bekliyorum. Gönlümden geçen 60 doların altına inmesiydi. Hatta arize 50 dolardı. Ama ortada İran Savaşı diye bir şey yoktu bu tahmini yaptığımda. O gelince bambaşka bir dünya ortaya çıktı. Bizim için çıktığı gibi merkez bankaları bizim merkez bankası için de çıktı. Çünkü şu anda teknik olarak bir arz şokuyla baş etmeye çalışıyoruz. Ve bunu da faizle düzeltemezsiniz. Ya faiz bunun ilacı değil. Ama ve lakin ortada böyle bir problem varken de ben merkez bankasının yarınki toplantıda bekleyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü 97 dolar, 105 dolar arasındaki bir seviyeye gitti geldi. Giderken bir zaman geçecek, gelirken bir zaman geçecek. Yani düştüğünü, oranın zirve olduğunu varsayalım veya işte yine yüksek olduğunu varsayalım. Tekrar düşmesi için de bir zamana ihtiyaç var.
1: Ama iç talepte soğuma ifadesi de vardı son metinde.
2: Çok kanıtlarını hissettiriyor mu bu soğuma diye baktığımızda sanayi tarafında evet ama talep tarafındaki yavaşlama bence
1: yeterli
2: çok gözle elle tutulur, gözle görülür, yeterli değil görünüyor. Ben bekleyeceğini tahmin ediyorum. Ya daha sonra bana göre bekleyecek Merkez Bankası. Ne olur sorusunda gene Ekim'e kadar olan sürede petrol, özellikle Hürmüz. Çünkü 2-3 tane seçim kritik. Brezilya var mesela, seçimlerden bir tanesi Brezilya, İsrail ve Amerika. 3 tane bana göre önemli seçim var. Avrupa'da da var seçimler de. Bu 3 seçim bence önemli. Çünkü özellikle Brezilya'ya pek fazla konuşmuyoruz ama yani Lula hem yaşlı hem de karşısında Bolsonaro'nun oğlu var. 50-50 gibi bir durumda. Trump ciddi bir şekilde Bolsonaro taraftarı, yani babadan gelen bir taraftarlık diyelim. Brezilya seçimi Amerika'nın Güney Amerika'yı kontrol edip edebileceği ile ilgili bir gösterge. Onun devamında yine Amerika'daki seçimlere bunun bir yansıması olur mu olmaz mı? Tabi Netanyahu meselesi var, İsrail. Yani bunlar netleşecektir. Yani daha doğrusu biraz daha nasıl diyeyim, kamu araştırmaları gelecek. Onların sonuçlarına göre bir takım yorumlar yapılacak. Onlar fiyatlanmaya başlayacak. Yani seçimler açısından söylüyorum. O yüzden ben Merkez Bankası'nın bu sefer bekleyeceğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar ne yapar? Doğrusunu isterseniz ben 34 tahminimi yapmıştım yılbaşında. Halen daha da değiştirmedim onu. Hı hı. 300 bas puanlık bir indirim gelirse beni çok şaşırtmaz ama şartlarının önce oluşması lazım. Özellikle petrol, savaşlar ki Ukrayna Rusya'ya yeniden o meşhur ikilisini gönderdi Trump. Bu sefer herhalde derslerine iyi çalışmışlardır diye umuyorum. Çünkü daha öncekilerinde hiç ders çalışmadan gidiyorlardı toplantılara ve hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İnşallah bu sefer biraz daha derslerini çalışmışlardır. Çünkü Ukrayna Rusya bitmeden ben yani öyle bu bir tahmin. İsrail, Amerika, İran çatışması pek kolay kolay bitmeyecek. Tam tersine eğer bunlar sürer ve özellikle de ikisi birbirine eklemlenecek olursa Hazar Denizi üzerinden dünyanın işi çok zor olacak. Yani onun için bunların olmamasını biraz diliyorum. Onun için Merkez Bankası biraz bekler. En azından bu toplantıyı bekler. Sonrasında eğer burada bir yumuşama, gevşeme olursa seçimler nedeniyle, sonrasında Merkez Bankası'nın eli biraz daha güçlenecek. Çünkü biz şimdi 32'ye 37 diye bakıyoruz. Haftalık 37 diye bakıyoruz. Onun bileşiği şu anda 49'larda, 45'lerde pardon, bunun 45 ile 32'yi kastetmemiz lazım. Yani bu arada önemli bir fark var. Yani o yüzden merkezin indirecek yeri var aslında. Fakat şartlar buna uygun değil henüz daha. Çünkü bir problem çıktığında tekrar yükseltmek zorunda kalmaması. Çünkü 40 dönemi öyleydi. Geçici bir dönemdi. Bence o dönemde de ben Merkez Bankası'nın çok hatalı bir iş yaptığını düşünmüyorum. Çünkü politika faizini çekseydiniz bu sefer geceliği 43'e çekecektiniz. Çok daha zor olacaktı işiniz. O yüzden gecelik de bu iş kısa bir süre için yönetmek fena bir fikir değildi. Şimdi oradan geriye geldik, normalleştik. Normalleştikten sonra da önümüzdeki bu hafta ben herhangi bir şey beklemiyorum ama sonraki toplantıların iki tane toplantı kalıyor. 150'lerin 300 bas puanı kadar bir indirim olabilir. Dediğim gibi şartlar oluştuğu takdirde.
1: Şimdi bu faiz indirimlerini peki bankalar ne kadar hani tabiri caizse gole çevirebilir? O tarafı da bir konuşalım. Şimdi mevduat faizleri aşağı gelmeye başladı ama krediler tarafında tabii farklı sektörlerden sesler yükseliyor. Diğer tarafta OVP ile de belki üst üste toplayacak olursak burada hani stratejik sektörler açısından bakıldığında seçici bir şekilde bir takım hani kredi verebilmeleri esnekliğini sağlayabilecek şekilde bankalarda belki bu kredi artış tavanlarında yükselişler beklentisi içerisine geçmek gerekir mi? Böyle bir tahmininiz olur mu hiç?
2: Dediğim gibi faiz indirme dönemine geldiğimizde ikisini birden yaparlar. Şu anda bir şey yapacaklarını ben beklemiyorum.
1: Hani Ekim ve sonrası diyelim
2: Ekim
1: o zaman.
2: Ekim ve sonrası diyelim. Yalnız şunu da söylemek lazım.
1: Dördüncü çeyrek.
2: Şunu söylemek lazım. Şu ana kadar uygulanmakta olan politika, kur ve faiz ve kredi politikalarını bir araya getirdiğimizde veya para politikası tarafında Türkiye'de özellikle sanayi tarafında bence ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. İhracatçılar tarafında da öyle. Başlandı derken 1,5 yıldır neredeyse ben bunu söyleye geliyorum. Sizin söylediğinize benzer bir şekilde seçici bazı alanlar. Nokta atışları. Evet. Biz çünkü mecburen bir kural seti getiriyoruz. Bütün herkese uyguluyoruz bunu. Mesela ihracatçılara %3 ödeniyor şu anda prim, kur primi ya da teşvik primi diyelim. Bunun daha fazla olmasında herhangi bir sakınca var mı diye baktığımda sakınca görmüyorum ben. Yani bunu arttırabiliriz. %10 dediğiniz zaman 1/3'lük kısmı döviz kazandırıcı işlemlerde ekonominin gayri safi milli hasılanın o 1/3'lük kısmına özel bir uygulama yapacağız. Turgut Özal dönemindeki vergi iadesine benzer bir her yere uygulanan değil ama belli alanlara uygulanan, özellikle döviz kazandırıcı kesime uygulanan teşvik primini bir miktar arttırabilir miyiz? Arttırırız. Kredilerde de aynı şey yapılabilir. Özellikle ihracatçı kesim ve hatta Çin'le rekabet edebilme yeteneği olan, ki bunu da seçebilir miyiz biraz zor ama bu rekabeti sürdürebilecek olanları ve sürdürmesi gerekenleri, çünkü biz eğer bu rekabet veya bu şirketleri ayakta tutmaz isek çok uzun olmayan bir gelecekte Türkiye üretim yeteneklerini ciddi bir şekilde kaybedecek. Buna karşılık da Çin için müthiş bir pazar haline gelecek. Çünkü biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Küçük bir ülke değiliz biz. Ve o ülkeye de Çin'in pazar haline gelmesi gerçekten Türkiye'deki üretim sanayi tarafındakileri çok ama çok zorlayacak. Yani bunların biraz, hani demiyorum ki pamuklara sarıp koruyalım, onlar da kendi başlarına ciddi rekabet içindir ama şu an onları zorlayan, özellikle pazar kayıpları ile ilgili problemleri aşabilecek çalışmalarda hedefle, sizin söylediğiniz gibi, bu hedefi kim tespit edecek derseniz, bunu da devlet tespit etmesin aslında. Bunu da kendi STK'ları gelsin, derli toplu anlatsın ama bunu da hani bilimsel verilere dayalı olarak anlatsınlar ki ondan sonra devlet bu teşvikleri veya desteklerin bir kısmını versin. Son bir şey, finansmana erişimle ilgili benim bir süreden beri dile getirmekten vazgeçtiğim, biraz da sıkıldığım bir konu var. Hazır şimdi bu iş dünyasının STK'ları seçim atmosferine girmişlerken, onların bazıları için küçük bir hani öneri niteliğinde söyleyeyim. Finansmana erişim sıkıntısını herkes çok fazla ilk sıraya koyarak konuşuyor.
1: Özellikle emek yoğun sektörler.
2: Evet. Şimdi reel sektörün, ben en son bıraktığımda 25 milyar dolar civarındaydı. Sanıyorum o rakam biraz daha arttı. 30 milyar dolar civarında reel sektörün kamudan KDV alacağı var. Şimdi bu şu demek. Siz KDV'yi devlete bir şekilde ödemişsiniz. Bunun bir şekilde size diğer kalemlerden, özellikle ihracatçılardan, bunların geri alınmasıyla ilgili bir takım prosedürleri izlemeniz lazım. Vakit alıcı, belki de işinizin gereği o anda o KDV'yi geri çağıracak bir imkanınız yok ama devlette KDV sıfır faizde, KDV'yi ödemişsiniz, sıfır faizde kredi vermişsiniz gibi bir durum. Devletten bunun karşılığında yakıp o alacaklarına faiz çalıştırsınlar ki bilançolarını düzeltmesi için önemli bir kalem. Ya da bir zamanlar Özal'ın döneminde çıkan müteahhit bonolarına benzer bir şekilde KDV bonoları çıkartsın devlet. Hem bunlara faiz ödesin hem de şirketlere bunları versin ki o şirketler bunları teminat olarak kullanabilsin. İstiyorlarsa satsınlar, iskonto etsinler, istiyorlarsa reverse repo yapsınlar. Ama burada böyle bir imkan var. Yani devlete sıfır faizle verilmiş bir 30 milyar dolar var. Onun bir kısmını veya hepsini istesinler veya faiz istesinler, bilmiyorum ama sonuçta burada böyle bir kaynak var. O kaynağın bir kısmını bence tekrar devlet reel sektöre geri aktarabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir yandan tabii biz bu gelişmeleri izliyoruz. Diğer yandan tabii kredibilite ile ilgili bir başlık açtınız az önce. Orada isterseniz sermaye piyasaları tarafına da gelelim. Çünkü SPK'nın son dönemde attığı adımlar, özellikle başta MSCI olmak üzere, tabii bunun içerisinde işte S&P, Dow Jones'u, FTSE falan hepsini katabiliriz ama sizle de konuşmuştuk. Yani uluslararası fonların aslında yatırımcıların bir masaya oturduğunda kerteriz aldığı hep MSCI'nin ortaya koyduğu kriterler. Buraya yaklaşan bir takım hamleler yaptık. Bu anlamda hani gelişen ülke kategorisinden düşürülmememiz açısından aslında önemli bir takım adımlar da atıldı. Hem yeterli buluyor musunuz diye soracağım Ali Bey. Hem de bundan sonrasında atılması beklenen adım, mesela BIST 30 gibi bir endeksin kriterlerinde değişiklik yapılması mıdır? Yani bizi, matematiksel yeterlilik tuttu ama noktası doğmaması için MSCI'deki gibi diyor.
2: Evet. Yani şimdi endeks sağlayıcılar dediğimiz MSCI, Dow Jones, S&P vesaire, onların belli metodolojileri var. Biz de çok uzağında durmayan bir metodoloji kullanıyoruz. İşte S&P'nin hesaplaması, ki Amerika'daki S&P'nin hesaplaması piyasadaki açıklıkla paralel hesaplanıyor. Dow Jones direkt fiyat endeksi. O mesela bizim tercih etmediğimiz bir endeks. Bizimki açıklıkla ilgili. Şimdi açıklıkla, yani halka açıklık oranıyla ilgili.
1: Orada fiili dolaşımla ilgili bir soru işareti.
2: Şimdi onun oluşmamış olması lazımdı. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Bugün SPK'nın attığı adımlar, önemli bir kısmını destekliyorum ki çok daha önceden olması gereken şeylerdi bunlar. bugüne kadar birisinin bizi uyarmasını neden bekliyoruz ki biz? Ya biz kendimiz için bu kuralları getirmiş olmamız lazımdı. Neden? O kurallar zaten bir yerlerde var ve onlar uygulanıyorlar. O piyasalar doğru dürüst çalıştığı için onlarla ilgili herhangi bir soru işareti bile yok. Buna karşılık Türkiye ve Endonezya için ciddi soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Bunun illa bir rapora dökülmesi gerekmiyordu. Biz kendi kendimize bunu düzeltmeliydik. De ki bu uyarıdan sonra düzeltmeye karar verdik. Getirilen önlemler bence pozitif ve olumlu. En azından yoğunlaşmayı çok ciddi bir şekilde sınırlamış durumda. Uyum süreci verildi. Bence de uyum süreci verilmeden bu işi yapmak çok doğru olmazdı. Fakat denetim bence hızla gelmesi lazım. Birinci konu bu. İkinci konu biraz kurunun yanında yaş yandığı durumlar var. Şöyle ki portföy yönetim şirketlerine çok yüksek bir sermaye yeterlilik kuralı getirilmiş durumda. İşini iyi yapıp bu son dönemdeki yaşananların dışında kalan basiretli fon yöneticileri, butik olanlar da dahil olmak üzere, onlar bu işten biraz canları yanarak çıkacaklar. Şimdi bunun olmaması daha doğruydu. Hatta orada bence yönetilen fon tiplerine göre sermaye gerekliliğiyle ilgili bir kural getirilseydi bence daha isabetli olurdu. Yani riskli fonlara göre daha yüksek bir sermaye, risksiz fonlara göre yani para piyasası fonu için mesela daha düşük bir sermaye yeterli gibi bir kural getirilseydi, ki halen daha değiştirilebilir bu bence. Ben çok daha en azından o butik portföy yönetim şirketlerine işlerini iyi yapanların cezalandırılmamış olmasını sağlayabilirdik.
1: Şimdi problem sermayeleri miydi diye soran da oldu hatta.
2: Bence de çünkü şöyle sanıyorum dün Murat Salar'ın sabahki programını izlediğimde çok güzel bir laf var onun. Benden şey söylüyorum.
1: Evet, Murat konuktu.
2: Emanet para yönetiyor onlar. Sermaye gerekmiyor aslında portföy yönetim şirketine. Doğru yönetilen bir portföy yönetim yapısı içinde siz sadece yönettiğiniz fondan bir yönetim komisyonu alırsınız. Bir risk taşımıyorsunuz ki büyük bir sermayesi olsun portföy yönetim şirketinin. Risk taşımaz. Başkasının parasını yönettiği için o başkasının parası o riski taşır. Bunun için portföy yönetim şirketinin sermaye sahibi olmasına teknik olarak gerek yok. Teknik olarak söylüyorum. Ha, serbest fonlar işin içine girdiği anda durum biraz farklılaşıyor. Onu da özellikle serbest fonlardaki repo ve kaldıraç meselesini düzenlersiniz. Yine onların da sermaye ihtiyaçları görece olarak veya ciddi olarak azalır. O yüzden bence portföy yönetim şirketlerinin çok büyük sermayelere ihtiyaçları teknik olarak yok. Yeter ki onları iyi düzenleyin. Şimdi bu düzenlemeler geldikçe onları belli çerçevelerin içine yerleştirdiğiniz zaman bazıları daha fazla risk almak istiyorum diyorsa kendisi gitsin bireyler veya kurumlar. TÜREP piyasaları üzerinden bence misli, yani bugün Viyop'ta 1.10, 1.15, yurt dışında 1.20, 1.50 gibi kaldıraçlarla değişik enstrümanlar var. Bunları kullanabilirler ama Türkiye içinde en azından Sermaye Piyasası Kurulu'nun hinterlandında, kontrol alanındakilerde biz gerçeklerden çok sapmayacak bir yapıyı kurmuş olmamız lazımdı. Şimdi oraya doğru gidiliyor. Endeks'le ilgili de ben doğrusunu isterseniz kriterlerin içine bir tane kriter eklenmesini ben önermiştim. Onu bir kez daha tekrar edeyim hazır bu düzenlemeler yapılırken. O da vadeli kontratları olmayan bir hisse senedinin endeks 30'a girmemesi gerekiyor. Veya tersine birisinin endeks 30'a girebilmesi için endeks 30'a girme ihtimali ortaya çıktığı günden itibaren en az 3 ay boyunca vadeli kontratlarının işlem görmüş olması şartı getirilsin. Neden diyeceksiniz? Tek başına bir kağıdın hem işlem hacmi hem de katılımcılarının görece az olmasına rağmen fiyatının veya işlem hacminin artması, halka açıklığı vesairesiyle birlikte endeks 30'a giriyor. Bunu dengeleyici herhangi bir mekanizma yok. Tek taraflı gidiyor burada hisse senedi. Halbuki burada vadeli kontratları olsa, özellikle şu anda artık biraz zayıfladı onlar. Arbitraj fonları vardı eskiden. Arbitraj fonları aracılığıyla bu fiyat dengelenebilirdi. Dengelenemiyor yani vadeli kontratları olmadığı için. Yani endeksin kendi yapısı bir tarafa ama endeksin içine girecek hisseler için de böyle bir koşul olması bence piyasanın çok daha sağlıklı çalışması için destek olacaktır ve bana göre olmazsa olmazı olması lazım mesela. Bir endeks 30'a girmenin olmazsa olmaz koşulu en az 3 ay vadeli kontratların çalışmış, işlem görmüş, 2-3 tanesinin de vadesinin bitmiş olması. Yani sorunsuz bir şekilde vadelerini bitirmiş olması, tamamlamış olması. O yüzden hani ardışık 3 aylık kontrat açıyorsanız ki endeks 30'dakiler aylık açılıyor. Ardışık açıldığı 3 tanesini tamamlar, 3 kontrat biter, ondan sonra tekrar endeks 30'a dahil edersiniz gibi bir kriter gelirse bence endeks 30'a, MSCI'ye herkese destek olur.
1: Finansal danışman Ali Ağoğlu, çok teşekkür ederiz bu sabah yayınımıza, çok kıymetli katkılarınız için.
2: Ben
1: kısacık bir reklam arası verelim, ardından devam edelim.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Deniz Alaoğlu'yla sohbet ederken bakalım küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Bloomberg KT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'la beraberiz bir kez daha. Sadi, tekrar günaydın, hoş geldin yayına diyeyim ve sorayım. Son buluşumumuzdan bu yana var mı tabloda değişimler?
1: Zeynep, hafif negatife döndü, daha doğrusu kırmızılar ağırlaştı diyebilirim. Şu anda Nikkei'yi eksi de görüyorum. Tayvan kazançlarını geri verdi. Şu anda yeşillerde tutunan sadece Güney Kore var, ama orada da sanki kazançlarda bir zayıflamalar var. Hong Kong, Shenzhen ve Şangay'da da hep kırmızılar görüyorum. Dolayısıyla öğleden sonra seansta bu kadar kırmızı dedik, ama tabii çok hafif de bir baskı olduğunu belirtmekte fayda var Zeynep. Onun dışında tabii Japon yenini takip ediyoruz. 153'lü seviyelerde, 153.5 seviyesinde. Çin yeni 6.70 tarafına geldi. Yine PBOC'nin her sabah attığı böyle çıpalar var. Referans kur diyoruz aslında. Piyasaya biraz yön gösteriyor. O yönün, o çıpanın %2 etrafında ya da altında üstünde ancak piyasa gezinebiliyor. Aynı zamanda sinyal olarak algıladığımızı hep vurguluyoruz seninle. Yılın da en güçlü seviyesini attı. Dolayısıyla hafif hafif de olsa, kontrollü de olsa kurda değerlenmenin yolunu açıyor. Tabii kurda değerlenmenin yolunu açması ne demek? Genel itibariyle dünya için ne anlama gelir? Örneğin kurda daha fazla değerlenme olsa belki Çin'in ihracatı bir miktar bir tık yavaşlar, ama Çin öyle bir yavaşlamayı da, sert bir yavaşlamaya da şu anda izin vermeye de pek niyeti yok. Genel olarak da hem ŞKP'nin hem Merkez Bankası aşağı ya da yukarı çok fazla hızlı hareketlere meydan vermemek için çok dikkatli davranıyor. Birkaç not almıştım Zeynep. Bunlardan bir tanesi enerjiyle ilgili. Hem Güney Kore'nin hem de Japonya'nın Trump'a sözleri var. Büyük yatırım sözleri var. Trump da söyleniyordu bu yatırımlar nerede kaldı diye. Güney Kore ilk büyük yatırımına karar verdi. 22 milyar dolar olacak. Ne yapacak diyeceksin. Gaz santrali yapacakmış Texas bölgesinde. Dolayısıyla enerjini çok önemli. Nükleer santraller yine önemli olacak. Nükleer enerji tarafı, ki Japonya'da ilk adım 36 milyar dolarla atmaya çalışıyor. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'ne enerji alanından ayak basacaklar. Bana sorarsan maalesef. Yine enerji demişken Çin'de bağımsız rafineriler dediğimiz rafineriler aslında küresel petrol talebinde önemli bir paya sahip. Çin'in tüketiminin ya da ithalatının 1/3'ünü tek başına bu bağımsız rafineriler ya da özel rafineriler yapıyor. Ham petroldeki yükseliş bir tarafa, Venezuela'dan, İran'dan petrol akışı da sıkıntılı. Dolayısıyla marjlarında çok zorlanıyorlar. Talebin ya da siparişlerin azaldığı belirtiliyor. Küresel petrol talebini de etki edecektir diyeyim Zeynep. Tekrar söz sana bırakayım.
0: Bloomberg KT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Az önce Alaoğlu'yla da konuşmaya çalıştık. Orta vadeli programda çeşitli stratejik sektörler var, ama emek yoğun sektörlerden de elbette ses yükseliyor. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz tekstil ve hazır giyim. Onlar da orta vadeli programda stratejik sektörler arasında sayılmamaktan şikayetçiler. Konuyla ilgili yine Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay görüşlerini yayınımızda aktardı. Bir yandan da enflasyon önümüzdeki yıl %25 ila 26 seviyelerinde öngörüyoruz dedi. Bu detayla beraber, bu röportajla beraber biz de sabah raporunu noktalayalım. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
2: Toygar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hafta sonu orta vadeli programı takip ettik. Ekonomi yönetiminin 3 yıllık yol haritası niteliğinde. Burada önümüzdeki yıla ilişkin büyüme rakamları revize edilirken bu yıla oranla enflasyon hedefi de %21 olarak belirlendi. Siz genel olarak metne baktığınızda reel sektörü olarak nasıl okudunuz metni?
3: Ben Türkiye'nin hala sanayisizleşme patikasına devam ettiğini düşünüyorum. Bunu rakamla destekleyeyim. 2022 yılında mal ihracatının gayri safi milli hasıla içerisindeki oranı %27,5'tu. Yani toplam mal ihracatımız bölü gayri safi milli hasıla %27,5'tu. OVP 2029'da bu 14.2'ye iniyor. Yani evet, Türkiye büyüyor ama mal ihracatı dolayısıyla sanayi ürünleriyle değil. Yani çizilen bu patikada benim okuduğum konu bu. Olumlu bulduğum taraf, evet, sanayi

0: Yani mevcut sanayiye destekler veriliyor. Hazır giyim ve tekstil, yani bizim sektörümüz bu desteklerden faydalanan sektörler arasında OVP'ye ismen girmiş olması çok kıymetli. Ancak stratejik sektörler arasında sayılmamasını üzüntüyle karşıladık. Çünkü tekstil ve hazır giyim aslında 860 bin istihdam, 14 milyar dolarlık dış ticaret fazlası, 16.2 dolarlı aslında Türkiye'nin kilogram bazında 3. en yüksek ihracat birim değerine sahip bir sektör ve dış bağımlılığı en düşük olan, yani ülke içerisinde yaratılan katma değeri en yüksek sektörlerden bir tanesi. 3. 4. 5. 6. bölgelerde, yani Türkiye'nin orta ve doğusunda sanayileşmeyi başlatabilecek, sanayileşme altyapısını kuracak bir sektör. Yani bunun stratejik sektörler arasında yer almasını beklerdik. Böyle bir yorum yapmış olayım.
1: Peki sektöre biraz bakalım. İlk 8 ayda tekstil ve hazır giyimde, ya hazır giyim tarafında nasıl bir performans var?
0: İlk 8 ayda ben ikisini de yanıtlayayım. Tekstilde %1 artıyla, hazır giyimde de -2 yüzdeyle kapattık. İstihdamda 21 bin kişilik bir artış var. Bu da çok olumlu. İlk 6 ay için rakamlar var istihdam tarafında. Dolayısıyla bir stabilizasyon var. Biz geçtiğimiz sene 2026'nın bir stabilizasyon dönemi olacağını söylemiştik. Bu stabilizasyonu görüyoruz. Tabii burada 3500 liralık desteğin 250 kişi üstü işletmelere uygulanmasının, aynı zamanda Körfez'de çıkan savaş nedeniyle uzak doğudaki siparişlerin bir miktar Türkiye'ye gelmesinin etkisi var. Bundan sonraki dönemde ne olacak diye baktığımızda PMI'ler 50'nin altında, %47'ler seviyesinde. Dolayısıyla bir zayıflama gözüküyor. Zaten pazarda da bir zayıflama var. Yani biz %2 küçülürken hazır giyimde, pazar %9 küçüldü. Hem Amerika hem Avrupa pazarı. Dolayısıyla aslında pazardan pozitif olarak ayrışmış olduk. Yani Türk hazır giyimi pazar çeşitlendirmesini başarmış ki, bunu da rakamlardan görüyoruz. Avrupa'ya ihracatı azalırken diğer pazarlardaki artışla bunu büyük ölçüde kompanse edebilmiş durumda. Bu noktada benim söylemek istediğim şey, biz rekabetçiliğimizi çok önemli ölçüde kaybettik. Yani bugün itibarıyla, yani Ağustos 2026, 2022 Aralık arasındaki sektörün ana kaybının yaşandığı döneme baktığımızda işçilik ücretleri 5.1 kat artmış. Faiz oranları 4.1 kat artmış. Enflasyon 3.8 kat artmış. Yani bizim ham madde hariç diğer bütün girdilerimiz 4'e yakın ve 4'ün üstünde artmışken döviz kuru 2.6 kat artmış. Dolayısıyla maliyetler dolar bazında yaklaşık %30-35 oranında artmış durumda. Biz fiyatlamada gelebileceğimiz en üst sınıra şu anda gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bu politikaların bunu da gözeterek tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: 2027 yılına baktığımızda şimdi enflasyon raporunda da OVP'de de orada bir revizyon sürekli görüyoruz. İşte 9'dan 15'e, 15'ten 21'e yükseldi. Siz reel sektör olarak projeksiyonlarınızı yaparken önümüzdeki yıla ilişkin enflasyonu nerede görüp yapıyorsunuz planlamalarınızı?
0: İşin doğrusu öngörülemezliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönem ben hatırlamıyorum. Yani bunu baştan söylemem lazım. Benim enflasyon beklentim, evet, doğru politikalarla 21 tutturulabilir ama gerçekleşmenin ben yine 25-26'lar seviyesinde olacağını düşünüyorum. Yani 20'lere çok yaklaşamayacağız maalesef. Çünkü seçim dönemine giriyoruz öncelikle. Dolayısıyla bu bir etken olacaktır. Her ne kadar OVP içinde buna yer verilmiş olsa da ben enflasyon rakamının 25'ler civarında gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ancak bunun ötesinde politikanın sanayiye çok yardımcı olmayacağını da düşünüyorum. Çünkü döviz kurunu açıkça belirtmese de artış ortada. Yani 25-26'larda bir enflasyon ve 19'lar civarında bizim gördüğümüz kadarıyla bir

0: ilave bir döviz bazlı maliyet artışını kaldırabilecek durumda değiliz.
1: Peki sizin bir de konferansınız var, oradan biraz da bahsedelim isterseniz.
0: Evet, hazır giyim konferansının biz bu yıl 19.sunu düzenliyoruz. Bu yıl temel olarak katma değerli ve nitelikli üretimi, yani strateji haritamızda belirlediğimiz iki patikayı işleyeceğiz ve tabii ki bunun ancak ve ancak Türkiye markasıyla olabileceğini söyleyeceğiz. Dolayısıyla markalaşma, nitelikli üretimi içeren çok dolu bir konferans olacak ve Türkiye markasına.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan iki kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: Para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın 3. işlem gününü başlatıyoruz. Küresel piyasalarda bu sabah iki güçlü aslında tema aynı anda çalışıyor. Bir tarafta yapay zeka teması, diğer tarafta ise jeopolitik risklerdeki yükselen tansiyon. Buradaki ABD ve İran arasındaki gerilimin artışı ve petrol fiyatının 100 dolar seviyesine sınırına dayanması. Tüm bu detayların yanı sıra içeride ise önemli bir gelişme vardı. Dün akşam saatleri itibariyle karşıladık. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde pay sahipliği birimleriyle bildirimleriyle fiili dolaşım paylarının hesaplanmasına ilişkin ilke kararları yayınladı. Program içerisinde yine bu tarafı konuşacağız. Evet, peki piyasadaki görünüm nasıl? Bu sabah itibariyle nasıl bir risk, işte öyle güne başlıyoruz. Asya'da çip hisseleri yapay zeka talebine ilişkin iyimserlikle birlikte yükselişini sürdürürken, diğer tarafta Güney Kore KOSPI tarafına bakıyoruz. Yılbaşından bu yana %67'lik bir getiriyi sağladı. Ancak piyasaların diğer bir korkusu var ki o da Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını bir kez daha yükseltmesi, ABD-İran hattındaki karşılıklı saldırılar ve bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda arz kesintileri endişeleriyle birlikte Brent petrol tarafına bakıyoruz. 100 dolar sınırına dayanmış bulunmakta. Özellikle Fed denklemi açısından durum zorlaşmaya devam ediyor. Bir tarafta güçlü istihdam verisi, ardından bu kez Cuma günü açıklanacak olan ABD'deki enflasyon verisine çevrilecek gözler ve manşet tüfede aylık bazda 0.4'lük artış beklerken, enerji fiyatlarının özellikle enflasyonu nasıl yansıyacağı ve verinin gelecek hafta olan 15-16 Eylül toplantısında Fed'in buna yönelik faiz artışı ihtimalini güçlendirip güçlendirmeyeceğine ilişkin gözler Cuma günü açıklanacak olan veride olacak. Bu görünümün ardından bakıyoruz, 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişler peş sıra gelmeye devam ediyor. 4.80 civarında seyrediyor efendim ve 3. yen tarafına bakıyoruz. 3. gününde de değer kazanmaya devam ediyor. Bir tarafta AI kaynaklı risk iştahının yükselişi, diğer tarafta ise 100 dolar sınırına dayanmış olan petrolün vermiş olduğu endişeler. Peki bunların ışığında Borsa İstanbul'daki görünüm nasıldı? Dünkü kazançla birlikte kapanış sergiledi. %1.79'luk değer kazancı, 14.405 puana kadar da yükselen bir Borsa İstanbul görüntüsü vardı. Özellikle burada bankacılık endeksine baktığımız zaman %4'ün üzerinde bir değer kazancı. Holdingler endeksinde ise %1.95'lik bir değer kazancına işaret etti. Peki bugün de piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarında, evet, SPK'nın atmış olduğu adımlar, MSCI eleştirilerini ortadan kaldıracak düzenlemeyi yakından takip ettik. Ayrıntılarını program içerisinde konuşacağız. Brent petrol tarafında arz kesintisi endişesi nedeniyle 100 dolar sınırına gelmişken, Basent'tan ise yine güçlü bir savunma geldi. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz. Çünkü ABD Hazine Bakanı Basent tarafından yine yönelik yapılan müdahaleler ABD tahvillerinde olası bir satış dalgasını tetiklemesin diye koordineli müdahalelerle birlikte buna yönelik adımları görmüştük. Bazı ürünlerin ithalatını engellemek için harekete geçerken diğerlerine yeni tarifeler uyguladı. ABD ve Kanada tarafındaki

gerilimler de bir tarafta yükselmeye devam ediyor. Ticaret gerilimi, evet, bir tarafta askeri müdahaleler, diğer tarafta ise bölgede bunun yanı sıra ekonomik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. ABD ve Kanada tarafı arasındaki bu gerilim ne kadar daha artacak diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz efendim.

0: Evet, bugün gündem açısından daha sakin bir veri gündemi olacak ama ekonomi yönetimine baktığımız zaman yabancı basın toplantısını gerçekleştirecek, yabancı basın kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştireceği, buradaki soru cevap kısmından çıkacak olan mesajlar önem arz edecek bugünün özelinde. Ancak yarın çok da önemli ve kritik bir gün olacak. PPK kararını karşılayacağız. Özellikle burada kararda herhangi bir faiz indirim fiyatlanmıyor. Ancak PPK'nın Ekim ve Aralık ayları için nasıl bir sinyal vereceği de önemli olacak. Bunun yanı sıra inşaat maliyet endeksi bugün içeride karşılayacağımız veri olurken ABD mortgage başvuruları verisi ise bugünün diğer verisi olmaya devam edecek. Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz efendim. Evet, bunun yanı sıra Cuma günü de özellikle ABD'den gelecek olan enflasyon verisini karşılayacağız. Tüm bu detayları konuşalım kendisiyle o halde. Gidelim Meksa Portföy'e Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aylan bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Beyin Hanım.
0: Evet, şimdi hemen şöyle Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik sıcak bir düzenlemeyle başlamak istiyorum. Hem pay sahipliği şeffaflığını arttıracak hem de şirketlerin fiili dolaşım pay oranlarını değiştirebilir, hesaplanma biçimini değiştirecek iki önemli düzenlemeye gitti SPK. Şimdi önce düzenlemenin en dikkat çekici tarafıyla başlamak istiyorum. Pay sahipliği bildirim sınırının %5'ten %3'e indirilmesi pratikte neyi değiştirecek bizlere? Borsa İstanbul'da ortaklık yapısının en büyük yatırımcı hareketlerinin daha şeffaf hale gelmesi açısından nasıl değerlendirmek gerekiyor bunu?
1: Bu adım tabii önemli. Biliyorsunuz çok fazla sayıda %4.9 şey vardı. Şimdi 2.9'da bunu yapmak çok daha fazla kişiyle gerekecek. O açıdan çok daha fazla kapta açıklama olacak, daha şeffaf olacak. Açıkçası bu açıklamaları da takip etmek artık daha yoğun bir mesai isteyen hale gelecek. Ama şeffaflık açısından bence oldukça önemli.
0: Ve Mehmet Aylan, şimdi diğer tarafta ikinci bir madde var ki o da fiili dolaşım hesabında da kapsamlı bir değişiklik var. Yani dolaylı sahiplerin hesaba katılması ve %10 üzerindeki ortaklıkların yanı sıra yöneticilerin geri alınan payların ve bazı teminatlı payların dolaşım dışında bırakılması şirketlerin bugün gördüğümüz fiili dolaşım oranlarını ne ölçüde değiştirebilecek bu süreç içerisinde? Hangi tür şirketlerde daha belirgin değişiklikler biz görebiliriz bu kuralla?
1: Bence akşamki açıklanan en önemli madde bu. Hı-hı. Şimdi şey olarak çalıştığım bu halka açık bir şirket olmadığı için çok rahat bir örnek vereyim. Diyelim ki ben burada genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum ve farz edelim ki bizim grubunda bir şirketi var. Ben bu şirketin hisselerinden 1000 adet alsaydım, bu şirkette çalışan bir yönetici olarak, bu 1000 adet hisse fiili dolaşımın dışına çıkacaktı. Burada tabii biz şeyleri göremiyoruz. MKK'daki kimde neyin payı var vesaire, bu eski sınırlar açıklanmadı, 4.9 olsaydı görmüyorduk. Şimdi o 2.99'a inmiş oldu, yani 3 sınırına inmiş oldu ilk maddeyle. Ancak 4.99 5 yöneticinize verdiğiniz zaman yaklaşık 25'e yakın bir payı yöneticilerinizde fiili dolaşımda olarak görüyordunuz. Ama dünden sonra eğer sizin 5 genel müdür yardımcınız varsa, bu 5 genel müdür yardımcısının veya genel müdür yönetim kurulu üyesi, yani genel müdür yardımcısı en alt kademe olarak olduğu için ona örnek veriyorum. Bunlar fiili dolaşım dışına çıkmış olacak. Bu bence şey önemli, çünkü birlikte hareket edenler maddesi vardı. Hani onun fiili dolaşıma uygulanmış hali gibi görüyorum Pelin Hanım. Ve açıkçası dediğim gibi MKK bu kayıtları tam görebildiği için, işte 5'e geçmeyenleri bilemiyoruz. Ayın 11'inde yayınlanan

0: yapılacak liste oldukça önemli hale geldi. Özellikle endeks kağıtlarının belirlenmesinde. Ama buna da bir bu dün akşamki açıklamalar yapılmadan evvel büyük ihtimal MKK ile beraber Finansbank'la çalışma yapılmıştır diye düşünüyorum. Açıkçası bu ayın 11'inde yayınlanacak bildiğim kadarıyla liste, bu listeyle beraber endeks kağıdı değişikliklerinde de nasıl bir sonuç görecek, listelerin yayınlanmasıyla göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki Mehmet Bey, şimdi diğer tarafta özellikle burada işin yatırımcı tarafından da biraz değerlendirmek lazım. En kritik tarafı piyasa etkisi bu gelişmelerin. Bir şirketin yeni yöntemle hesaplanan fiili dolaşım oranının düşmesi ya da bunun karşılığında yükselmesi, hissenin hem hissenin likiditesini, işlem hacmini, bunun yanı sıra oynaklığını, özellikle endeks ağırlığını nasıl etkileyebilir? Yani bugün fonlar açısından özellikle yeni bir pozisyonlanma ihtiyacı doğabilir mi?
0: Açıkçası bunun demin de söylediğim gibi endekslere etkilerine bakacağız. Burada bir konuyu da atladık. Fonlardaki pay sahipliği de burada şeyden çıkacak. Fiili dolaşımdan çıkacak. Diyelim ki ben Mehmet olarak bir fondayım. Fonda da benim grup şirketimin payları var. Şirketin bir yöneticisi olarak o fondan dolaylı sahip olduğum paylar da fiili dolaşım oranından çıkacak. Bunun için hani bu çok kapsamlı bir çalışma gerektiriyor ve bu veri sadece otoritenin elinde var. Hani onun için şu an hangi şirket nasıl etkileyecek dediğim gibi 11'indeki listeyi görmek lazım. Ama fonlar üzerinden dolaylı pay sahipliğini de engellemesi özellikle bu yabancı endeks şirketlerinin soru işaretlerini bence gelecek bir adım. Ama orada bu yabancı endeks şirketlerinin en önemli noktası bu fiyatı çok yüksek seviyelere gelmiş şirketlerin endekslere girmemesi noktasında. O noktada ne kadar çözüm olacak açıkçası şu an benim elimdeki veri setiyle ben bunu söyleyemiyorum. Dediğim gibi ayın 11'indeki listeyi görmek lazım. O listede sorunuzun cevabı olarak eğer fiili dolaşım pay oranlarının çok dramatik şekilde düştüğünü görürsek tabii ki bu hisselerin düşen hisselerde endeks ağırlıkları azalacak. Endeks ağırlıklarının azalması özellikle endeksi takip eden fonlar tarafında da bu tahtalardan bir satış getirmesi sonucunu doğurabilir.
1: Peki son olarak şöyle bir de aslında bu düzenlemeye dair büyük bir resme bakmak istiyorum. Şimdi 11 Eylül, yatırımcı 11 Eylül'den sonra hangi verilere bakacak? En önemli nokta bu. Yani bugün SPK'nın hem bildirim eşiğini %3'e çekmesi, hem fiili dolaşım hesabını daha ayrıntılı hale getirmesiyle birlikte düşündüğümüz zaman Borsa İstanbul'da şeffaflık ve piyasa kalitesini arttırmaya yönelik nasıl bir değerlendirme alırım sizden ve burada yatırımcı ne yapmalı 11 Eylül'den sonra? Hangi veriye bakmalı?
0: Açıkçası organize bir şekilde hareket edilerek fiyat arttırılması ve bu kağıtların endeks matematiğiyle endekslere sokulup endeks ağırlıklarının arttırılmasının önüne geçecek bir uygulama. Ben oldukça faydalı buldum. Demin söylediğim gibi 5 tane yöneticide %4,9 aldırsanız zaten kaptaya yayınlanıyordu. Gerçekte %25 fiili dolaşımda gözükmesine rağmen gerçek bir fiili dolaşım değildi bu. Şimdi bunun önüne geçilmiş oldu. Daha şeffaf, daha endeks hesaplama, endekse giriş çıkış matematiğini bozmaya yönelik eylemlere karşı alınmış bir önlem diye düşünüyorum. Ama yine dönüp dolaşıp aynı şeyi söyleyeceğim. Endekse girecek çıkacak kağıtları sonucunda esas hedefe ulaştık mı ulaşmadık mı onu göreceğiz. Yasal otorite bunu düzenleyerek zaten o MKK ile koordineli çalışıp bunu hesapları yapmışlardır diye düşünüyorum. Ne kadar atılan adımların hepsinde buna niye ihtiyaç diye duyuldu acaba dediğimiz şeylerin altından hep başka şeyler çıktı. Orada düzenli etki analizi yapılarak adımlar atın.

0: da görüyorum. Bunu da takdir ediyorum.
1: Peki Mehmet Aylan, şimdi bu düzenlemelerle birlikte Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının artacağını düşünüyor musunuz? Yani bir tarafta da bunu çekebilecek, biraz sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşacağım ama en azından sağlıklı bir zeminin oluşturması yatırımcıyı çekme açısından nasıl bir değişiklik oluyor?
0: Ya açıkçası daha şeffaf, daha az yapay fiyat oluşumunun olduğu bir piyasa gerçek yatırımcıları çekti. Ama maalesef şu an dönüp baktığımızda özellikle sosyal medyanın etkisiyle bazı yanlış, bilinçli, çıkar karşılığı yapılan yönlendirmelerle de maalesef şu an oldukça bir kargaşa mevcut sosyal medyada. Bu dün de oldu. Yani bir piyasada o aldı, bu sattı derken tüm işlemlere bakmamak yani ya cahilliktir ya bilinçli yönlendirmedir. Yani başka bir açıklama ben bulamıyorum. Hani türev işlemlerde bir kere şeye çok karşıyım, hani o aldı bu sattı, çünkü bunların binlerce müşterisi var. Hangi müşterisi aldı, hangi müşterisi sattı, bunu anlamak çok zor. Yani bundan herhalde 30 sene önceydi, çok takip edilen bir kurum vardı. O kurum aldı mıydı onu takip edip, ki o zaman türev araçlar da yoktu, hani bir daha mantıklıydı. Onu takip edenler, peşine takılanları o kurum beş başka yerden aldığından fazlasını satarak kötü amaçlı kullanıyordu. Yani bu 30 sene önce olan bir olay. Ben o günden beri açıkçası bu o aldı bu sattılara çok fazla da ehemmiyet vermiyorum. Ama şu an günümüzde türev işlemlerinde olduğu, tezgah üstü opsiyonların vesairelerin olduğu bir ortamda sadece, biliyorsunuz sadece hisse senedi spotta anlık açıklanıyor. Türev piyasalarda gün sonunda. Arkadaşlar gün sonunda açıklanan rakama bakmadan piyasa yorumu yapıyorlar. Yani bu yatırımcıların özellikle bu tür konulara çok dikkat etmesi lazım. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. A hissesini bir kurum aldı. Vadeli'de de A hissesinde kısa pozisyon aldı. Eğer bu birebir aynıysa nette pozisyonu yoktur. Bu bir arbitraj pozisyonu. Ama bunun yanında şuna da bakmak lazım. Endeks kontratlarında neler yapıldı? Örnek, ben 30 endeks kontratını endeks ağırlığında bütün hisselerini alırsam ve aynı TL miktarda gider endeks kontratı shortlarsam yine sıfır net pozisyonda çıkar. Ama bunları anlatmak lazım. Bunları anlatmadığımız zaman maalesef sosyal medyadaki hadi cahillikten diyeyim yapılan, İşte şu aldı, bu aldı, şöyle olacak, böyle olacak hesaplarına şey yapıyorsunuz. Dönüp dediklerime baktığınızda olayın çok da o kadar büyük boyutlarda olmadığını görüyorsunuz zaten. Ama dediğim gibi hani ben bu hesaplara zaten çok ehemmiyet vermiyorum. Ama hani dün akşamdan beri yapılan sosyal medya şeylerini görünce açıkçası tüylerim diken diken de olmadı değil.
1: Evet, net bilgi, şeffaflık, doğru aktarım aslında burada yatırımcı açısından önemli. Peki, bugün piyasayı doğru okuduğunuz zaman önümüzdeki 3 ay, 4 ay için özellikle riskli varlıklara yönelik TL açısından bir zemin hazırlanıyor mu? Ne dersiniz? Yani bugün TL mevduatın cazibesinin azalacağı, Borsa İstanbul'un ise cazibesinin artacağı bir sürece giriyor muyuz? Yoksa bunu söylemek için henüz erken mi? Faiz indirim temasını çünkü konuşmaya başladık.
0: Evet, faiz indirim temasını konuşmaya başladık. Buradan şeye de geçelim. Hani Merkez Bankası yarın ne yapar?
1: Ne yapar? Evet.
0: Süreç nasıl bir yola gider? Açıkçası en son açıklanan enflasyon ve Eylül ayına yönelik enflasyon beklentilerini ilk hesaplamaları aldığımız zaman Merkez Bankası'nın bir aksiyon almaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de siz de yayın başında belirttiniz, 97 dolarlara gelen petrol fiyatı, motorinle ilgili marjların çok artmış olması bizim maalesef enflasyonumuza, enflasyonla mücadelemize oldukça büyük sekte vurdu. Bu OVP'de de bu rakamlar ortaya kondu. Eğer bu süreç bu şekilde devam edecek, biz 100 dolarlı, 90 dolarlı petrol fiyatları savaşlar ne?

0: nedeniyle düşen kapasite sonucunda artan marjlarla devam edeceksek dün benim bulunduğum yerde 90 küsür lira motorinin 90 küsür lira motorinin litresi. Yani hani bu geçen gün bir sizin kanalınızda yanlış hatırlamıyorsam tarladan sıfıra bile alsanız Antalya'dan İstanbul'a getirdiğinizde acayip bir fiyat çıkıyor ortaya. Domates üzerinden bir örnek verilmişti. Zannediyorsam 26 lira sadece domatesin kilosunda taşıma maliyeti gibi bir hesap yapıyor. Tabii şimdi bunların olduğu yerde biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Ve bu süreç maalesef savaş sebebiyle de en az bana sorarsanız çok güzel uzadı. Bu tarafta bir düzelme olursa daha hızlı faiz indirimleri görebiliriz. Ama şu anki bu durumda ben faiz indiriminin bu ay yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar da en fazla bir tanesi bu global konjonktürde bir değişiklik olmadığı sürece en fazla bir puan kadar indirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu indirim mevduatın cazibesini ya da para piyasaları fonların cazibesini azaltacak ölçüde mi olacak? Yoksa yatırımcı bugün korumak için kendisini orada pozisyonlanmaya devam mı edecek? Yoksa hiç konuşmadığımız dövize dayalı enstrümanlara yönelim mi artacak?
0: Açıkçası şu an oynaklık zaten çok yüksekti. Özellikle bu fon rehberiyle ilgili gelen hisse senet tarafı için söylüyorum. O taraftaki oynaklığı daha da arttırdı ve bu fon rehberinde verilen süreler içinde azalarak devam edecek. Hisse senetleri tarafında oynaklığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde halen cazip olan mevduat, işte para piyasası fonları, arbitraj fonları getirileri halen cazibesini koruyacak bence yıl sonuna kadar. Diğer kıymetli maddeler tarafında baktığımızda orada da bir sakinleşme var. Bu sakinleşme açıkçası bu şekilde devam edip altın biraz eski günlerine dönecek gibi geliyor bana. Hani portföylere konulukta oynaklığı azaltan enflasyona karşı hedge enstrümanı olan özelliğine tekrar geri dönecek gibi hissediyorum. Onun haricinde de sabit getirilerin cazibesi halen devam edecek ve en azından bu yılın sonuna kadar bu şekilde olacak diye düşünüyorum. 2027 yılı içinde açıkçası önümüzdeki dönemdeki bu hem ABD, İran hem Rusya, Ukrayna savaşlarındaki işte Karadeniz'deki ticaret büyük sıkıntıda ve Hürmüz'ü zaten çok uzun konuştuk. Hani bunlarda bir düzelme olursa 2027 için tekrardan planları güncellememiz gerekecek. Ama
1: Peki.
0: şu an için bu konuda hızlı bir faiz indirimi açıkçası programla çelişir diye düşünüyorum.
1: Peki, Mehmet Aylen çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir seans günü diliyoruz hem size hem de Mexa Portföy ailesine. Efendim, şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: QNB.
5: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivision.

0: Freshness.com.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: bulacaksın.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Bulutu entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Reklam.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif günaydın, hoş geldin. Evet, an itibariyle baktığımız zaman küresel piyasalarda bir tarafta AI iştahı, diğer tarafta jeopolitik risk derken ikilem yaşanıyor piyasada. Ayrıntılar ise sende.
1: Pelin merhabalar, iyi haftalar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Aslında küresel piyasalara baktığımızda durumun aynen senin söylediğin gibi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle teknoloji tarafında ve yapay zeka sektörlerinin ivmelenmesiyle beraber bir miktar daha dirençli kalan bir küresel piyasalar görüyoruz. Keza bunun yansımalarını öncelikle sabah seansıyla itibaren Asya seansında takip ettiğimizi söyleyebiliriz. MSCI Asya Pasifik Endeksine teknoloji hisselerinin bir miktar daha pozitif ayrıştı bir sabah geçiriyoruz. KOSPI Endeksine baktığımızda ise Güney Kore tarafına eski Hynix ve Samsung'un burada bir miktar daha güçlü kaldığını söyleyebiliriz. Vadeler tarafına baktığımızda ise Wall Street'te şu an dünkü negatif kapanışın arkasından bir miktar daha pozitif seyrin hakim olduğu bir güne başladık. Jeopolitik risklerin bir miktar daha gerilmesiyle beraber Brent petrol artık 100 dolar seviyesine iyice yaklaşmış seviyede. 99-25 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor ve bugünkü yükselişle beraber aslında Temmuz ayından beri ilk defa 100 dolar seviyesine bu kadar yaklaştı ve 2026 yılındaki kazancın artık %60'ın da üzerine çıktı. Jeopolitik risklerin ne duruma gideceğini takip edeceğiz ama bunun enflasyon üzerinde yaptığı baskı keza sıklıkla konuşuyoruz zaten hafta başından beri. Özellikle merkez bankaları üzerinde ne gibi bir etkisi olacak diye. Ama bu hafta gelecek olan makro verilerden özellikle cuma günü ABD TÜFE verisi de önemli olacak. Oradaki beklentilere göz attığımızda ise manşet TÜFE'nin aylık bazda %0.4, çekirdek TÜFE'nin ise %0.2 artması bekleniyor ve bununla beraber de yıllık çekirdek TÜFE enflasyon %2.4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Biz de cuma günü aslında gelecek olan verilerle beraber bir miktar daha bunun yönünü takip edeceğiz ama bugünün önemli

0: başlıklarından bir tanesi aslında dün ay başından beri %4'lük değer kazancını dün itibariyle konuştuğumuz yen tarafında bir miktar daha ivmelenme görmemiz oldu. O tarafta Scott Bessent'ın yaptığı açıklamalarla beraber keza yenin daha da güçleneceğine yönelik açıklamalar yaptı. Bir miktar daha değer kazanan bir yen takip ettik ve 153 dolarlar seviyesine kadar geldi dolar yen paritesi diyebiliriz. Ve dolar yen paritesi kaybını ay başından beri olan kaybını %5 seviyelerine getirdi. Ve bu tarafta Scott Bessent'ın açıklamalarının hemen arkasından hedge fonlarda da pozisyonlanmalar görüyoruz. Bir yandan bojum faiz artırım ihtimalleri, bir yandan Bessent'tan aldığı güç, bir yandan da aslında hedge fonların yatırımlarıyla beraber yenin bir değer kazanmaya devam ettiği bir gün takip ediyoruz. Hemen grafiğimizi rica edeyim rejimizden. Çünkü orada hareketi daha net göreceğimizi söyleyebiliriz. Bu tarafa baktığımızda opsiyon piyasasında yen lehine ciddi bir pozisyonlanma olduğunu görüyoruz. Bu hareketleri 155 eşiğini geçmesinin hemen arkasından ve yıl sonuna kadar 150'nin altına gerilemesine bir miktar daha oynuyor piyasa oyuncuları diyebiliriz. Uzun vadeli bazı pozisyonlarda hedef 140'a kadar çekilmiş durumda. Ve burada dolar yenin Kasım vadeli 142 seviyesine özellikle put opsiyonunda ciddi bir alım olduğunu söyleyebiliriz. Put opsiyonlarının total hacmi ise call opsiyonlarının yaklaşık 3 katına çıkmış durumda hedge fonlar tarafında. Burada 155'in önemli bir kırılma noktası olduğundan az önce bahsetmiştim ama bu tarafta dolar yenin son bir haftaki gerilenmesi 150-152 bandındaki hareketleri bir miktar daha tetikledi. Az önce de söylediğim gibi aslında Bojun Şahin sinyalleri ve bir miktar daha Scott Bessent'ın açıklamalarıyla güç bulan yen tarafında kısa dolar uzun yen pozisyonları bir miktar daha büyüyor. Konuşmamın başında aslında jeopolitik risklerden bahsettim. Jeopolitik risklerin bir yana jeopolitik riskler bir miktar daha Brent petrolü yukarı yönlü tetikliyor ama OPEC tarafından alınan verilere göre fiili üretimdeki ciddi biçimde gerileme de aslında arz tarafındaki kısıtlarla beraber Brent petrol tarafını bir miktar daha yukarı tetikleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Ki orada Bloomberg anketine göre OPEC'in ham petrol üretimi ciddi şekilde Ağustos ayında günlük 900 bin varile varan bir azalma takip edildi. Ve bu da aslında Haziran-Temmuz dönemine göre 2 aylık toparlanmanın Ağustos ayında bir miktar daha gerilediğini bize gösteriyor. Burada total hacme baktığımızda bu 900 bin varilin aslında tamamının Suudi taraftan geldiğini söyleyebiliriz. Orada hem Kızıldeniz üzerindeki çatışmalar hem de Hürmüz üzerindeki çatışmalarla beraber bir miktar daha çıkışların durumun sertleştiğini söyleyebiliriz. Suudi Arabistan ham petrolünü Ağustos'ta günlük 1.12 milyon varil düşerek 6.98 milyon varile kadar gerilemiş durumda. Üretim tarafına ise ki bu Mayıs'tan beri en düşük seviyelerden bir tanesi. Üretim tarafına baktığımızda ise 3'te 1 azalarak günlük 3 milyon varile kadar düşmüş durumda. Yani bu da Brent petrolü yukarı yönlü iten unsurlardan bir tanesi oldu. Takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Efendim araştırma masasını noktalıyorum.

0: Vadeli taraftaki açılış negatif bir fiyatlamaya işaret ediyor efendim. Hemen info yatırıma gidiyoruz ve borsa açılış beklentisini info yatırım Viyop yatırım uzmanı Hakan Mert'ten detayları karşılıyoruz. Hakan Mert, evet, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın bugüne dair? Vadeli taraf negatif içerisi için borsa açılışını nasıl etkiler?
1: Bu haftanın ilk iki seans gününe baktığımızda küresel risklerin arttığı, jeopolitik risklerin arttığı ve küresel piyasaların bir miktar bozulduğu haftanın başlangıcında Borsa İstanbul'un bu korelasyonu da bozduğu, yani aslında bu negatif gelişmelerden çok fazla etkilenmediği bir hafta olduğunu ilk iki gün itibariyle söyleyebilirim. Özellikle bankacılık tarafındaki alışlar dikkat çekiciydi. Dün İş Bankası'nın tavan kapatması ve bankacılık tarafındaki diğer alışlar endeksin %2'nin üstünde pozitif kapatmasına sebep oldu. Burada aslında Merkez Bankası haftasına gelirken bazı beklentiler mi fiyatlanıyor, yoksa bunun haricinde teknik, daha çok özellikle yatırım fonlarına giren para girişleriyle birlikte bir alım etkisi mi? Bunu söylemek tabii ki güç, ama ikinci ihtimal bana göre biraz daha ağır basıyor. Burada Merkez Bankası'nın tekrar aslında son yaptığı hamleyle birlikte bir miktar piyasada acaba önümüzdeki toplantıda indirim olabilir mi sinyali gelmişken, toplantı haftasında burada 100 dolara yaklaşan bir Brent petrol oldukça zorlayıcı ve 4400 dolar civarlarında destek bulmaya çalışan

0: ons altın ve karışık seyreden yurt dışı piyasaları özellikle. Burada Merkez Bankası'nı biraz daha belki burada şahin davranmaya itebilir. Burada yani bir faiz indirimi oldukça güç görünüyor bu haftaki toplantıda. Sonrasında verilecek metinde verilecek mesajlar piyasa için daha önemli olacaktır. Yani aksiyondan ziyade daha sonrasındaki kurulacak iletişim her zaman olduğu gibi şu an için de daha değerli konumda. BIST 30 tarafındaki alımları biraz daha detaylandırırsak burada yatırım fonlarına gelen para girişleriyle birlikte bu alımların geldiğini görüyoruz. Yani SPK'nın son attığı adımdan sonra özellikle serbest fonların hisse seçimlerini biraz daha kısıtlayıcı davranışından sonrasında BIST 30'a biraz daha olumlu yansıyabileceğini, BIST 30 hisselerinin biraz daha piyasanın geneline göre daha pozitif ayrışabileceğini konuşmuştuk. Şu anda aslında ilk hafta itibariyle piyasayı satıcılı kapatmış olsak da bu hafta biraz daha BIST 30 tarafında konuştuğumuz gibi alımların gelmeye başladığını gördük. Yani burada aslında biraz daha küresel piyasaların gidiş yönünden ziyade içeride yatırım fonlarının, yerli yatırımcının, hisse senedi fonlarının olan talebinin piyasamızdaki etkisinin hatta çoğu zaman yabancı yatırımcıya göre daha bile fazla olduğunu görüyoruz ki bir örnek verecek olursak 2022-23 döneminde daha sonrasında binli seviyelerden 10.000'li seviyelere gelen borsamız aslında yabancı alışlarından ziyade içerideki getiri arışıyla yerli yatırımcının buradaki hisse senedi fonlarına olan talebiyle oluşmuştu. Burada yine benzer bir durum görebilir miyiz? Zaman gösterecek. Ancak şu an için hisse senedi fonlarına para girişleri arttığı sürece yine hisse senedi fonlarının mevzuat gereği para girişleriyle hisse alması gerektiğinden dolayı burada piyasaya yukarı yönlü itici bir güç olarak devam edebileceğini düşünüyorum. Bundan sonrasında yine aynı şekilde yerli yatırımcının hisse senedi yoğun fonları olan talebini izlemek gerekecektir piyasa için. Burada bankacılık tarafında 16 bin desteğinin tuttuğunu ve tekrar 17 bin direncine doğru yukarı yönlü bankacılıkta hareketlenme olduğunu gördük. Son bir hafta biraz satışlara rağmen sıkışma vardı aslında. Yani özetlemek gerekirse teknik anlamda 16.800 seviyesinin üstünde kalan bankacılık endeksi yani Xbank piyasayı yukarı yönlü gitmeye devam ettirecektir. 16.800'ün üstünde kaldığı sürece bankacılık endeksi yukarı yönlü takip etmeye devam edebiliriz. Yine de Merkez Bankası haftasında olduğumuzdan dolayı burada volatilitenin özellikle bankacılık senetlerinde bir miktar artabileceği konusunda da uyarımı yapmak isterim.
1: Peki Hakan, ben çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için Info Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki kararına ilişkin herhangi bir değişiklik beklemiyor. Ayrıntılar haberimizde, programımıza veda ediyoruz bu haberle.
2: Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında herhangi bir hamle yapmasını beklemiyor. Kurum, Merkez Bankası'nın 2 hafta önce bankaları yeniden %37'lik politika faizi üzerinden fonlamaya başlaması nedeniyle kısa vadede yeni bir faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Bridge yaptığı değerlendirmede fonlama kanadındaki son ayarlamayla faiz kararı arasında çok kısa bir süre geçtiğine dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu toplantıda ek bir faiz indirimine gitmesinin beklenmediğini belirtti. Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve çatışmaların küresel enerji fiyatları üzerinde kısa vadeli yeni bir baskı yarattığını vurgulayan Bridge, bu tablonun Türkiye'deki enflasyon patikasını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Bridge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu için koruduğu %28'lik enflasyon tahmininin mevcut koşullar altında aşırı iyimser kaldığını savundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaklaşık 6 ay boyunca bankacılık sistemini %40 seviyesindeki daha maliyetli gecelik borç verme penceresinden fonladıktan sonra Ağustos ayının sonlarında haftalık repo ihalelerini yeniden başlatarak efektif fonlama oranını politika faizi olan %37 seviyesine çekmişti. Bankanın bu adımı fonlama maliyetlerinde kademeli bir rahatlama sağlarken piyasa aktörleri Eylül toplantısında %37'lik haftalık repo faiz oranının değiştirilmeyeceği görüşünde birleşiyor.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT

0: Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
2: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo.
9: Reklam.
10: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Reklam.

kalbini ne ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak, kaçak.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi tabii sabah saatlerini de detaylandırmaya çalıştık. Birazdan tabii SPK düzenlemesini ele alacağız ama öncesinde istersen dünkü piyasa hareketini bir anlamlandıralım. Endekste %1,79'luk değer kazanımı 254 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacmi eşlik etti. Ve endeks 100 içerisinde işlem gören 10 hisse %9'un üzerinde kazanımla günü tamamladı. Tavan yapan hisseler var. İş Bankası, C, Şişe, Cam gibi. Şöyle bir bakalım. Dün hangi hikayeler fiyatlandı hisse senetlerinde ve bugünden neler bekleyeceğiz?
1: Evet, yani dünü anlamlandırmak son dönemlerde piyasanın en önemli gündemi olabilir belki. Gerçekten yine ilginç bir gün yaşadık. Tarihi günlerden birini yaşadık diyebiliriz. BIST endeksinin 14.400'ün üzerinde kapanış yapması, gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapanış yapması, özellikle aracı kurum tarafından, TR yatırımından iletilen emirler, TR yatırım demiyoruz, kurumsal olarak ne olduğunu, kimin alıp kimin sattığını bilmiyoruz ama aracı kurum üzerinden iletilen emirler yaklaşık 18 milyar liralık net alıma işaret ediyordu. Bu BIST 30 hisse senetlerinde yoğunlaşmıştı. Şişe Cam, İş Bankası gibi. Dolayısıyla bu hisse senetlerinde
0: yine Sasa Polyester.
1: Evet, tavan olduğunu gördük. Uzun zamandır
0: bakıyorum,
1: sessiz kalan.
0: Şişe Cam, Altınay Savunma, Balsu Gıda, Petkim, Vakıflar Bankası, İş Bankası, C hissesi, Sasa Polyester, Mia Teknoloji ve Pasifik Teknoloji. Bunların her birinde %9.90'ın üzerinde alım var. Bir de %9.02 yükselen Sarko İhsan var. Yani evet, alım bu derece gerçekleşti.
1: Evet. Yani BIST 30 hisselerinde yoğunlaşma konusunda bir problem yok artık fonlarda. Son fon rehberinden sonra diğer BIST 30 dışındaki hisse senetlerindeki yoğunlaşmaya çok ciddi bir sınır getirilmesinin ardından serbest ve özel fonlar BIST 30 hisselerindeki ağırlıklarını artırmaya çalışıyorlar. Bu son 15 gündür aslında fon rehberinden önceki haftalarda da başlayan bir süreçti. Ancak dünkü hareket gerçekten çok ciddi bir para girişine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Burada endekse en fazla olumlu yönde etki eden hisse senedi İş Bankası oldu. İş Bankası gibi bir hisse senedinin tavan olması diğer banka hisselerinin de ona katılmasını en azından bir nebze olsun eksilerde veya pozitif, yatay pozitif gibi olan hisse senetleri banka tarafında %2-3 veya da daha fazla günü artılarla tamamladılar. Bankacılık sektör endeksinin yükselişi %4'ü aştı. Böylece haftalık bazda %5, yıllıkta da sonuçta nominal olarak da artıya geçmiş oldu. %5 civarında yılbaşından beri artıdayız. Çünkü Ocak ayındaki priminden sonra, Ocak ve Şubat'taki priminden sonra bankacılık hisseleri neredeyse Eylül ayına kadar negatif bir seyir izlemişti. Şimdi dediğimiz gibi özellikle serbest fonların BIST 30 içerisindeki pozisyonlarını artırmaya çalıştıklarını tahmin ediyoruz. Bunu zamanla göreceğiz. Artık zaten görmeye de başladık. Ancak bunun sürekliliği tabii ki tartışılır. Çünkü BIST 30 hisseleri diğer küçük hisse senetleri gibi çok küçük hacimlerle, küçük takasta belli bir alanı toplandıktan sonra küçük alımlarla sürekli yükseltilebilecek hisse senetleri değil. Dönemsel olarak bu tip hareketler olabilir ancak kar satışlarının gün içerisinde etkisini artırması da çok uzun sürmez. O yüzden şimdi bu birkaç fonun yaptığı dünkü alımlara diğer fonlar da geride kalmamak adına, getiri anlamında geride kalmamak adına BIST 30 endeksi içerisindeki hisse senetlerindeki alımlarına ihtiyacı olmasa bile, pozisyon ayarlama ihtiyacı olmasa bile ağırlıklarını artırabilirler. Bankacılık hisseleri dediğim gibi uzun zamandır sessiz kaldığı için burada başlayacak bir yükseliş rallisi yıl sonuna kadar fonların bu getiriden uzak kalma riskini taşıyamayacaklarını, dolayısıyla bu tarafa yönlenebileceklerini düşünmek lazım. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bankacılık hisseleri için orta vadede aslında en önemli gelişmelerden biri olacak. Faiz indirimi her ne kadar beklenmiyorsa da Ekim ve Aralık ayında 100'er bas puanlık faiz indirimi neredeyse kesin olarak piyasada fiyatlanan bu. Ancak Merkez Bankası'nın yarınki toplantıdaki karar metni bu döneme ilişkin, yani bir sonraki toplantı ve Aralık toplantısına ilişkin bir yönlendirme içerebilir. Dolayısıyla çok kritik olduğunu söyleyebiliriz bankacılık sektörü bu kadar hareketlenmişken. Dediğim, aslında geçen hafta konuşmuştuk. Oldukça fiyatları ve çarpanların düşük kalması nedeniyle banka hisselerinin yılın 3. çeyrek ve 4. çeyrek finansallarının da beklentilerden iyi gelebileceğini, çünkü faiz indirim sürecinin başlayacağını, başladığını ve devam edebileceğini düşündüğümüzde artık bundan sonra bankacılık sektörünün öne çıkabileceğini düşündüğümüzü söylemiştik. Gelinen noktada bu hareketi ona bağlayamayız ama genel bir pozitif hareket vardı zaten. Dünkü hareket dediğim gibi pozisyon ayarlama kaynaklı, özellikle tek bir aracı kurumdan gönderilen çok yüklü bir alım ordinosuydu. Bunun devamı nasıl, ne yöne evrileceğini tabii ki yaşayıp göreceğiz. Onu bilmemiz mümkün değil.
0: Şimdi diğer tarafta da az önce seninle ilk söz programında da konuştuğumuz üzere, daha doğrusu az önce demişken tabii belli bir zaman geçti üzerinden ama aramızda da konuyla ilgili fikir alışverişine devam ediyoruz. Şimdi sabah raporunda mesela Ali Ağoğlu'nun bir önerisi oldu. Diyor ki bir şirketin diyor BIST 30'a dahil edileceği belli olduğu zaman önce diyor işte Viyop tarafında 3 ay üst üste 1 aylık vadelerde işte işleme açılarak diyor işlem görsün. Sağlıklı bir fiyat oluşumu burada oluşsun. Ondan sonra BIST 30'a alınsın. Hani endeks kriterinde güncelleme bekler misiniz diye de sorduğumda böyle bir yanıt almıştım. Onu da yine izleyicilerle paylaşmak istedim. Ama diğer tarafta tabii şu an için BIST 30 kriterlerinde bir güncellemeden bahsetmiyoruz. Ama belli ilke kriterleri var. SPK'nın aldığı herhalde en önemlilerinden bir tanesi de fiili dolaşımla halka açıklık oranı arasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırması ve iletişim tarafında da MKK yoluyla şeffaflığın artırılmış olması. İstersen MSC'ye ne kadar yakınsadık bir kez daha mercek altına almaya çalışalım bugün.
1: Evet, yani o konu yani daha uzun uzun konuşulup evet. Özellikle sevgili Ali abi gibi piyasanın duayenlerinden de gelen teklifler ve talepler, yönlendirmeler oldukça önemli olacak. Ama şu anda SPK'nın yapmaya çalıştığı şey gerçekten hesaplama veri anlamında elimizde düzgün bir veri olmasını sağlamak. Yani gerçekten İşin daha sonra farklı rütüşler yapılabilir belki ama şu anda elimizdeki verinin doğru ve sağlıklı olup olmaması bizim için en önemli şey. Çünkü MSCI uyarısı bu anlamda çok önemliydi. MSCI uyarmadan da bu belki adımlar atılabilirdi ama bu süreç çalışmalar belki daha uzun sürecekti. MSCI'nin uyarısıyla birlikte Kasım ayındaki Türkiye Menkul Kıymetler Piyasası'na ilişkin değerlendirmesi önce

içerisinde bu adımların atılması önemli. Şimdi burada fiili dolaşım neden bu kadar önemli? Oradan başlamak lazım. Fiili dolaşım bir işlem sırasında, bir şirketin hisse senedinin işlem sırasında alınıp satılabilir olan hisse senetlerinin oranını gösteriyor. Bu oran azaldığında hisse senedi likit olmaktan uzaklaşıyor.

0: hisseleri toplanmış hisse senetlerinin benchmark özelliği olan endekslerin içinde yer almaması gerekiyor. Yani bu, çünkü buradaki hareketler, buradaki spekülatif hareketler günün sonunda endeksin benchmark özelliğini kaybetmesine neden olabiliyor. Bunu zaman epeydir yaşıyoruz aslında. Bazı hisse senetlerinin BIST 30'a, bazılarının BIST 100'e girmesini, ama fiili dolaşımı ve hareketlerinden dolayı baktığımızda burayı çok da içinde olmaması gerektiğini herkesin, sektördeki herkesin ifade ettiği bazı hisse senetleri neredeyse mesela 100 tane hisse senedinden 80'inin düştüğü günde endeksin artı kapatmasını bile sağlayabiliyordu bu tip hisse senetleri. Dolayısıyla yani burası
1: sonuna doğru gelen onlardan
0: evet,
1: bahsediliyor.
0: Yani sadece 3-5 dakikada olabiliyor yani. Sadece 3-5 dakikada endeksin hareketleri eksiden artıya geçebiliyordu tek bir hisse senedindeki işlemlerle. Şimdi normalde bir hisse senedinin fiyatının yükselmesi ne MSCI'yi ne Borsa İstanbul'un ne SPK'nın karışacağı bir şey değildir. Ama karışması gereken nedir? Yeterli veriye, gerçek veriye sahip olan işlemlerin olması. Borsa açılışı
1: diyelim,
0: verelim
1: bir
0: istersen.
1: Koyalım. Evet. Devam edelim buradan. BIST 100 tarafında %0.17 aşağı yönlü bir hareketle açıldık. 24 puanlık düşüşte 14.381 puandayız. 53 hisse yükselirken 38 hisse düşüyor. 9 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Buradan sektör kırılımlarıyla devam edecek olursak, öncelikle mali endeks geldi ekrana %0.39'luk eksisiyle. Banka endeksi de %0.16 satıcılı. Sanayi endeks %0.21 yukarıda. Dün bankalar %4.32 ile en çok kazandı. Sektör endeksiydi. Onu da yine bir kez daha hatırlatalım. Hizmetler endeksi tarafına döndüğümüzde %0.20, ulaştırmada %1.07, turizmde ise %0.02'lik satıcılı bir seyirle yeni gün başladı. Döviz kurları tarafına gelecek olursak, Amerika'nın bu hafta içinde enflasyon verilerini alacağız. Öncesinde dolar TL tarafında 48.47-74'ler var karşımızda. Euro TL işlemleri ise 56.46-56'dan devam ediyor. Borsaya döndük. Tüpraş, Aselsan, Enka İnşaat, Türksel ve Türk Altın İşletmeleri puan bazlı katkılarda ilk 5'i oluştururken, baskılarda Katılım Evim, Odin Solutions, Türk Hava Yolları, Pasifik Eurasia ve Şişe Cam hissesi var. Yüzdeselde en çok artan tarafta Balsu Gıda, MİA Teknoloji, European Industry, Enka İnşaat ve Enerji Enerji ve yüzdeselde en çok düşen tarafta taban yapan Odin Solutions'da Pasifik Eurasia'ya Katılım Evim eşlik ediyor. Ardından Türkiye Vakıflar Bankası ve Pasifik Teknoloji ile ilk 5'i burada da turladık. SPK düzenlemesine gelmeden önce hemen çok kısaca şirket haberlerini de bir turlayalım. CW Enerji tarafında ziraat yatırımın pozitif dediği bir haber var. Amerika'da bir yıllık 1 gigawatt üretim kapasiteli güneş paneli üretim tesisi kurulmasına yönelik fizibilite, yatırım ve kuruluş çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Türk Hava Yolları'nda şirket Ağustos ayına ilişkin trafik verilerini paylaştı. Buna göre Ağustos 2025 döneminde 9,5 milyon olan toplam yolcu sayısı 2026'nın aynı döneminde %5,6 artışla 10 milyon seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan yolcu doluluk oranı Ağustos 2026 döneminde 1,3 puan artarak %88'e yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %87,6, yurt içi doluluk oranı ise %91,3 olarak gerçekleşti. Toplam arz edilen koltuk kilometre şeklindeki ölçütte Ağustos ayında 2025 senesindeyken biz 25,4 milyarken 2026'nın aynı döneminde %4,2 artışla 26,4 milyar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bir de Türkiye Sigorta'dan bir haber başlığı var. Bu yılın Ağustos ayındaki toplam brüt prim üretimi 2025 yılının aynı dönemine göre %26,2 yükselişle 13.321 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylelikle 2026 yılının ilk 8 ayındaki brüt prim üretimi önceki yıla kıyasladığımızda %29,4 oranında bir artışa işaret ediyor. 120 milyar 435 milyon TL seviyesiyle birlikte diyelim. Şimdi gelelim buradan, hem açılışta dikkatini çeken hareket var mı diye soracağım, hem de SPK'da kaldığımız yerden devam edelim.
0: Yani açılışta dünkü hızlı yükselişin ardından bugün işte dediğim gibi tek bir taraftan böyle tetiklenen alımlarla olduğu için bu açılış itibariyle herkes ne olacağını merak ediyor. Dolayısıyla daha sakin bir açılış. Bunda çok böyle sürpriz bir hareket olduğunu söyleyemeyiz. Bugün içerisinde ne yöne evrileceği, bu alımların devam edip etmeyeceği takip edilecek. Dün Aselsan değer kaybıyla başlamış, değer kaybıyla tamamlamıştı günü. Orası toparlamış. Tüpraş'ta çok yatay bir seyir vardı. Hatta dün sabah da konuştuğumuzda petrol mi düşüyor acaba dedik. Ama öyle değildi. Tüpraş'ta bugün bir toparlanma eğilimi var.

0: Dolayısıyla gün içerisinde hisse bazlı hareketlerin yine ayrışıca ancak BIST 30 endeksinin bundan sonraki hareketlerin çok daha dikkatlice takip edileceği bir döneme giriyoruz. Bugün alınan, dün akşam alınan ilke kararlarından birkaç maddeyi söyleyelim. Bize neler getireceğini söyleyelim. Bir kere %5'ten %3'e indirilen pay sahipliği açıklaması önemli. Çünkü burada %5'e gelmeden önce belli aralıklarla yatırımcıların farklı yöne kaydıkları görünüyordu. Burada artık %3'e geldiklerinde pay sahipliği oranı açıklamak zorunda kalacaklar. Artık en önemlisi bence pay sahipliğinde dolaylı sahipliğin de işin içine katılması. Bu dolaylı sahiplik çünkü işin çok böyle sulanmasına neden oluyordu. Yani bir kişi başka bir şirket üzerinden, başka bir fon üzerinden, o fonun yatırım yaptığı başka bir fon üzerinden payları toplayarak bunları hiçbir şekilde açıklamadan ama aslında şirketin yönetiminde hakim ortak konumunda olan kişiler bunu artık yapamayacaklarını söyleyebiliriz. Yapsalar da bunu açıklayarak yapmak zorundalar. Bunları açıkladıkları için de biz regülatörler yani endeks kriterlerini, endekse girip girmeyeceğini buradaki doğru veriye göre bakarak karar verebilecekler. Demin söylediğim gibi en önemli şey elimizdeki verinin gerçeği yansıtıp yansıtmaması. Pratikte olanla teoride olanın birbiriyle uyuşması. Böyle olduğu takdirde endeks kriterleri de işe yarar. Benchmark özelliği de kimse eleştiremez. Şimdi 11 Eylül'e kadar buradaki kısıtlamalarla birlikte fiili dolaşım oranları yeniden hesaplanacak ve 11 Eylül'de açıklanacak bu. 11 Eylül'ün peşine geçen sene 12 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene de muhtemelen 12 Eylül ile 15 Eylül arasında Borsa İstanbul'da endekse dahil olan hisse senetleri açıklanacak 4. çeyrek için. 4. çeyrek için açıklanacak bu endeks kriterleriyle biz artık BIST 100 endeksinin muhtemelen BIST 30 endeksinin BIST 100 endeksinin benchmark özelliği ve buraya giren hisse senetlerinin gerektiği şekilde temsil edip etmeyeceği, geneli temsil edip etmeyeceği konusunda soru işareti kalmayacak. Belki başka kriterler de gelebilir bu arada. Sadece fiili dolaşımla ilgili değil. Dediğim gibi özellikle BIST 30 için alınacak hisse senetlerinde çok daha farklı kriterler de gündeme getirilebilir. Burada Ali abinin mesela söylediği, Ali Ağaoğlu'nun söylediği görüşe ben şu anlamda katılamıyorum. Viyop tarafı çok daha riskli bir alan. Dolayısıyla BIST 30'a girmemiş bu anlamda belli genel büyük yatırımcıyı endekse bağlı hareket eden büyük kurumsal yatırımcıları işlem sırasına çekmemiş bir hisse senedinin Viyop tarafının açılmasını ve orada test edilmesini ben çok uygun olduğunu düşünmüyorum ama Ali abiyle tekrar konuşuruz bunu detaylandırmaya çalışırız.
1: Şimdi bu arada inşaat maliyet endeksi Temmuz verisi geldi. Yıllık %28,33, aylık %1,15'lik artılar eşliğinde. Ve yine aracı kurumlardan gelen raporlara da zaman ayırmaya çalışalım. Deniz Yatırım'dan bir garanti değerlendirmesi geldi. Gördüğüm kadarıyla terminalde alt tavsiyesiyle 211 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyat biçmişler ama detaylarını senden alacağız.
0: Evet, Garanti BBVA'da dediğin gibi 211 lira 30 kuruş 12 aylık hedef fiyatla al önerisinde bulunuyor Deniz Yatırım. Şimdi daha korunaklı, daha istikrarlı diye başlık atmışlar rapora. Önemli yani portföyleri gereği daha korunaklı bir banka olduğunu
1: bir de risk yönetimi açısından da garanti evet, genelde daha konservatif tarafta.
0: Analistler uzun zamandır söylüyorlar. Şimdi makroekonomik görünümü yılın son çeyreğinden itibaren sektörün finansallarını yeniden destekleyeceğini düşündüklerini ifade etmişler. Biraz önce bahsettiğim gibi genel olarak beklentiler bu yönde. Faiz indirim beklentileri ve görünüm yılın 3. çeyreği ve 4. çeyreği sonuçları açısından bankalar için pozitif gördüklerini Deniz Yatırım analistleri de ifade etmiş. Yılın en zorlu çeyreği 2. çeyrek döneminde net karında en az azalış gördükleri banka olarak dirençli yapısıyla Garanti BBVA'nın öne çıktığını ifade ediyorlar. Garanti Bankası hariç halka açık özel bankaların net karı 2. çeyrekte %40 daralma gösterirken Garanti BBVA'da çeyreklik net kar daralması sadece %7 seviyesinde kaldığını söylüyor. mevcut jeopolitik risklerin hala devam ettiğini gözeterek Garanti BBVA'nın hem daha karlı hem de daha muhafazakar yapısıyla ön planda olmasını beklediklerini kaydetmişler. Buradaki yukarı yönlü revizyon daha önceki şu anda 211 lira 30 kuruş hedef. Önceki hedef 205 lira 73 kuruşmuş. Tavsiyesi zaten al olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. 2026 tahminlerine göre 4.2 fiyat kazanç, 1.0 piyasa değeri defter değeri, %27,6 öz kaynak karlılığı, 2027'ye göre ise 3.1 FK, 0.8 piyasa değeri defter değeri çarpanlarına göre %28,6 öz kaynak karlılığına işaret ettiğini ifade etmişler. Dolayısıyla eğer ki enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse Merkez Bankası'nın ve OVP'nin beklediği gibi öz kaynak, reel öz kaynak karlılığını 2027'de ancak göreceğiz gibi görünüyor.
1: Garanti BBVA için 19 kurumdan al, 4 kurumdan tut tavsiyesi var. Terminalde deniz yatırımı aktardık. Bir de 1 Eylül tarihinde iki farklı aracı kurumdan yine güncelleme gelmişti. Onları da aktaralım. Şeker yatırım piyasa üstü getir diyerek 182 lira 99 kuruş. Yapı Kredi yatırımda tut tavsiyesiyle 170 TL'lik bir hedef fiyat vermişti terminale baktığımız zaman. Hemen şöyle bir seansa da göz atalım. Hareketlilik başladı. Tüpraş, Aselsan, Astor, Destek Finans, Işıklı Enerji puan bazlı katkılarda ilk 5'li de, baskılarda ise Katılım Evim, Odin Solutions, Şişe Cam, Yapı Kredi ve Pasifik Eurasia hisselerini takip ediyoruz. Gün içerisinde piyasa hareketini yine Bloomberg HT ekranında izleyebilirsiniz. Bu notla birlikte piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda bu sabah iki güçlü tema fiyatlanıyor aynı anda. Yapay zeka rallisi bir tarafta, diğer tarafta ise jeopolitik riski yakından takip ediyoruz ki jeopolitik riskler bağlamında özellikle ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintisi sebebiyle birlikte Brent petrol tarafında 99 dolar 58 sent yani 100 dolar sınırına dayanan bir Brent petrol görüntüsü var. Diğer tarafta ise Asya çip hisselerinde yapay zeka talebine yönelik iyimserlikle birlikte yükseliş peş sıra geliyor. Güney Kore Kospi'ye baktığımız zaman efendim yılbaşından bu yana %67'lik bir performansla birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Bu tarafı yakından takip ediyoruz. Yani aynı anda AI temasıyla ve yükselen risk iştahı ile diğer tarafta jeopolitik risklerle birlikte baskılanan risk iştahı diyoruz ve hangi taraf ağır basacak? Bu haftanın ana teması ise ABD'den gelecek olan Cuma günü enflasyon verisi odak noktası olmaya devam ederken özellikle burada Fed'in faiz artışı ihtimalini güçlendirip güçlendirmeyen bir verinin olup olmadığını piyasa yakından takip edecek Cuma günü. Bunun yanı sıra bakacak olursak diğer tarafta içeride ise yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Burada Ekim ayına ilişkin ve Aralık ayına ilişkin bir perspektif sunması bekleniyor. Piyasa beklentisi en azından Aralık ve Ekim aylarına yönelik nasıl bir fiyatlama olacak? Peki an itibariyle bunun öncesinde Borsa İstanbul tarafına görüntüye bakalım nasıl bir fiyatlama var. BIST 100 endeksinde yatay bir görünüm söz konusu. 14.413 puandan işlem geçiyor. 32 hissenin yukarı yönlü, 67 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bankacılık endeksinde dün güçlü bir alım söz konusuydu. An itibariyle yarım puanlık artıya işaret ediyor. Bankalar tarafında 17.367 puandan işlem geçiyor ki burada şu anda an itibariyle 0.25'lik bir geri çekilme var. Sanayi endeksine bakıyoruz. Yarım puan üzerinde artı. Mali endeks tarafında yarım puanlık bir kayba işaret ederken hizmetler endeksinde ise yine buradaki pozitif bir performansın aksine 0.25'lik bir geri çekilme. Turizm endeksinde negatif ve ulaştırma tarafında ise 0.81'lik satıcılı bir seyir işaret ediyor. Son olarak bir de paritelere bakalım. Pariteler tarafında 98.70 seviyesinden dolar endeksi, euro dolar çaprazı 1.1645'e kadar yükseliş performansı gösterdi. Sterlin dolar 1.3568. Dolar TL tarafında yatay bir başlangıç güne 48 lira 47 kuruştan ve euro TL tarafında ise 56 lira 49 kuruş fiyatlamasını takip ediyoruz. Evet, piyasaya dair beklentiyi alalım ve gidelim Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Yarın önemli PPK'yı karşılayacağız ama Cuma daha da önemli küresel risk iştahı açısından enflasyon verisi var derken neye dikkat ediyoruz? Piyasada da ikilem yaşanıyor.
1: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak değerlendirmeye, bu sabah tabii yine gündemde Orta Doğu'daki savaş ve onun enerji fiyatlarına etkisi var epey bir süredir olduğu gibi. ABD'nin bu sefer İran'a ait petrol tankerlerini vurmasının ardından Brent yeniden 100 dolar sınırlarına kadar geldi. Fakat burada tabii yalnızca Brent'e bakmıyoruz artık. Bu Rusya ve Orta Doğu'daki devre dışı kalan rafineri kapasitelerine bakıyoruz. Ve o nedenle de dizel tarafı başta olmak üzere ürünlerde bir arz problemi var. Ve dizel marjları da tarihi rekor seviyelere yakın seyrediyor. Yani ham petrol zaten yüksek fiyatta ama nihai petrol ürünlerindeki fiyatlama bunun da üzerinde. Ve bu da doğal olarak bir enflasyon baskısı yaratıyor tüm dünyada. Bu bizim açımızdan da önemli çünkü savaşın ekonomik etkisi artık tabii bu az önce bahsettiğim sadece petrol üzerinden değil, bu ürün fiyatları üzerinden geliyor enflasyon etkisi. Küresel tarafta da enerji maliyetleri yükseldikçe bu beklentiler bozuluyor ve merkez bankalarının faiz indirim alanları daralıyor. Hatta artırımlar gerekebiliyor. ABD'de de yine bu ay için faiz artış ihtimalinin yeniden %50'nin üzerine çıkması da aslında bunun bir yansıması. Dolayısıyla Cuma günkü bu gelecek olan ABD enflasyonu kritik. Ama önümüzdeki dönemde yalnızca çekirdek enflasyonu ya da Brent'e değil, bu şeylere bakmaya devam edeceğiz. Rafineri marjlarına yine bakmaya devam edeceğiz. Çünkü tekrar söylemek gerekiyor, faiz patikasını bozabilecek asıl enerji baskısı o taraftan geliyor. Buradan içeriye dönecek olursak da hızlıca, son günlerde TL varlıkların fiyatlamasında geçen hafta gelen bu yeni fon rehberinin etkilerini görmeye devam ediyoruz. Tabii yeni kural setiyle birlikte bazı fonların portföylerine tahvil ekleme zorunluluğu mesela ya da para piyasasında yapılacak teminatlı işlemlerde tahvil ihtiyacının artması, bu fonlar kanalıyla tahvil tarafına biraz talep yarattı. Bunda son günlerde o tahvil faizlerinde gördüğümüz geri çekilmeye katkı sağladığını söylemek mümkün. Hisse tarafında ise daha da yapısal bir değişim sürecine giriyoruz gibi görünüyor bugünler itibariyle. Önce tabii fon rehberiyle yoğunlaşma ilişkin yeni sınırlar gelmişti. Şimdi bir de dün SPK fiili dolaşım oranı ve pay sahipliği hesaplamalarında yeni kararlar açıkladı. Özellikle serbest fonlar üzerinden dolaylı sahipliğin de fiili dolaşım hesabına dahil edilmesi açısından önemli. Bu neden önemli peki? Bu önümüzdeki dönemde bu endeks ağırlıklarından tabii pasif fon akımlarına kadar birçok başlıkta fiyatlamayı etkiliyor. Mesela bu ayın 20'si gibi açıklanacak yeni dönem endeks değişikliklerini bu kezden daha önemli, yani normalden daha önemli olarak takip ediyor olacağız. Bir yandan da bütün bu teknik ve regülasyon kaynaklı hareketlerin ötesinde tabii orta vadeli yön açısından piyasada denklem değişmiş değil. Merkez Bankası hatırlanacak olursa fiili fonlama maliyetini 40'tan 37'ye çekmişti. Bu da reel faiz makasını daralttığı için biraz pozitif fiyatlanmıştı geçtiğimiz haftalarda. Fakat bunun devamı ise tabii yine yeniden dezenflasyon sürecine bağımlı. Savaş devam ettiği müddetçe, enerji fiyatları yüksek kaldığı müddetçe de burada enflasyon ve dezenflasyon tarafında bir alan açıkçası şu an bugünler itibariyle kalmamış oluyor. Bu da faiz indirimlerini oldukça güçlendiriyor diyebiliriz. Dönüp dolaşıp yine enerji enflasyon faiz üçgenine geldiğimiz bir noktadayız. Tabii ki kısa vadede regülasyon ve fon akımları fiyatlamayı belirlemeye devam edecek, orası kesin, ama daha sağlıklı ve kalıcı bir yükseliş için bu savaşın enerji maliyetlerine, oradan da bizim enflasyon ve faiz tarafına pozitif etkisinin olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Peki Ömer Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Efendim, Brent petrol tarafında 100 doları aşan bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Merkez Bankası kararı öncesinde yükselişler 5 lira sürmeye devam ediyor. Bakalım, ayrıntıları araştırma masasında konuşalım.

0: Ve Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte başlıyoruz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın.
0: İyi bir haberle başlamıyorum. 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez 100 doları aşan bir Brent petrol var. Brent petrolün yükselmesi elbette burada küresel merkez bankaları ya da içerisi için enflasyonu yeniden körükleyip körüklemeyeceği, merkezin bundan sonraki atacağı hamlelerini sınırlanması gibi birçok endişeyi beraberinde barındırıyor. Ne dersin 100 dolar?
1: Evet, gerçekten yani yukarı zaten yani 100 dolar olmasa da bu hafta boyunca her gün bir küçük küçük yukarıya doğru gitmeye devam etti ki bu yani 90 doların üzerinde kaldığı süre boyunca zaten aslında zorlayıcı bir seviye. Hı-hı. 100 dolar da zorlayıcı olmaya devam ediyor. Yani şu açıdan değerlendirebiliriz. Bu haftaki işte yarınki Merkez Bankası'nın faiz toplantısında faiz indirimi bekleyen de birkaç tane analist olduğunu biliyoruz. Genel olarak bir faiz indirimi beklenmese de buradaki petrol fiyatındaki yükseliş bu trendi aslında bu beklentileri biraz daha törpüleyecek nitelikte gibi düşünebiliriz bence. Sonuçta çünkü bir şekilde akaryakıt her ne kadar eşarmalı bir sistem olmuş olsa da oradaki marjında azalmış olduğunu ve fiyatlara yansımalarının oldukça yüksek olduğunu, yılbaşından beri de aslında enerji maliyetlerindeki artışın yüksek seyretmeye devam ettiğini düşünecek olursak enflasyonu, manşet enflasyonu yüksek tutma potansiyeline sahip. Eylül ayı için zaten Eylül-Ekim ayları mevsimsel olarak enflasyonun yüksek olduğu görece aylar. Sonuçta

0: Ağustos ayında 1,84, işte Temmuz'da yine 2'nin altında rakamlar vardı. Ama sonuçta Eylül-Ekim büyük ihtimalle 2'nin üzerinde rakamlar göreceğiz. Hem mevsimsel olarak yüksek, hem de akaryakıt fiyatları ve işte enerji fiyatlarının bu tarafı daha yukarıya itme potansiyeli manşet enflasyonda o beklenen gerilemeyi biraz daha yavaşlatabilirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla evet, yani para politikaları açısından hem bizim Merkez Bankamız hem de bütün FED ve diğer bütün merkez bankaları açısından zorlayıcı bir seviye.
1: Peki şimdi biz Merkez Bankası'ndan ne bekliyoruz? Özellikle Eylül ayında herhangi bir faiz kararına ya da değişikliğe gitmeyeceği piyasa beklentisinde neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ama yükselen petrol fiyatlarının özellikle ışığında. Ekim ve Aralık ayına ilişkinde bir indirim patikası da öngörülüyor. Yani bu uluslararası kuruluşlar tarafından gelen açıklamalar da bu yönde. Aslında ne dersin, Ekim ve Aralık ayına ilişkin yarın biz bir sinyal alır mıyız? Yoksa henüz çok erken mi? Yine orada metinde de herhangi bir değişiklik beklemez miyiz?
0: Aslında evet, yani Eylül ayında bir sonuçta bir aslında 3 puanlık bir indirim yaşadık biz Ağustos sonu itibariyle fonlama oranında. Eylül ayı toplantısında bunun devam etmesini beklemesek de en azından metnin içinde Ekim ve Kasım'a ilişkin bir miktar sinyal görmeyi bekleriz. Çünkü eğer gerçekten bir sinyal, bir Ekim ve Kasım aylarına ilişkin bir beklenti gerçekleşecekse bunun için de Merkez Bankası'nın bir hazırlık yapması, biraz daha oradaki metni buna göre düzenleyip özellikle işte iç talebe ilişkin iç talebe ilişkin değerlendirmelerinde bir miktar daha o zayıflığın devam ettiğini ve dezenflasyonu destekleyeceğine dair bazı güçlendirici metinde bir değişiklik görmeyi bekleyebiliriz. Yine ana eğilim göstergelerindeki iyileşme belki. Çünkü Ağustos ayında her ne kadar Temmuz ayına göre bir miktar ana eğilimde kötüleşme olsa da özellikle Merkez Bankası 3 aylık ortalamalardaki iyileşmeyi ve yılın ilk yarısına göre buradaki iyileşmenin daha ılımlı olduğunu, yani buradaki eğilimin daha ılımlı olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla şu anda aslında Eylül ayında faiz indirimi bekleyen analistler de biraz bu tarafa özellikle ağırlık verdikleri için hem talep koşullarındaki zayıflama hem de bu ana eğilimdeki gerilemeye ağırlık verdikleri için düşünüyorlar. Sonuçta bu iki noktayı da Merkez Bankası'nın bu PPK toplantısının notlarında, daha doğrusu metninde bir miktar daha altını çizerek önümüzdeki toplantı için orada bir hazırlık yapmasını bekleriz. Eğer gerçekten Ekim-Kasım aylarında bir değişiklik olacaksa. Bu arada piyasa fiyatlamalarına da baktığımız zaman aslında var buna benzer. Yani 2 Aralık sonuna kadar neredeyse 252 puana yakın bir faiz indirimi fiyatlaması olduğunu da görüyoruz. Fiyatlamalarda var bu. Her ne kadar bu ay için biraz daha beklenti olmuş olsa da, fiyatlamalarda biraz daha temkinli olmuş olsa da. Dolayısıyla evet, yani senin bahsettiğin gibi biraz eğer gerçekten Ekim ayına ilişkin bir sinyal vermek istiyorsa o bu Eylül toplantısında olmalı diye düşünüyorum. Özellikle de biraz önce belirttiğim gibi hem iç talep hem de ana eğilimdeki iyileşmenin gölgesinde. Fakat diğer taraftan baktığımız zaman biraz önce bahsettik, bir enerji fiyatları hala temkinli olmayı gerektiriyor. İki, dönüp baktığımız zaman hala hizmet tarafındaki katılık da dikkat çekiyor. Yani orada hizmet tarafındaki fiyat, yani yıllıklara baktığımız zaman yıllık artışlara hala son 6 aydır %40 seviyesinde çok sabit giden bir durum var. Tabii burada şuna da dikkat etmek lazım. Yani bu enerji fiyatındaki artış, özellikle savaş etkisi sadece akaryakıt değil, aynı zamanda bu hizmetin altındaki işte ulaştırma hizmetleri vesaire gibi sektörlere de tabii ki, yani kalemlere de etki ediyor. Dolayısıyla bu hizmet enflasyonunun da üzerinde bir aşağı doğru düşmesinde bir engel yaratıyor. Tabii ki bu doğru ama yine de diğer taraftaki toplamda baktığımız zaman sonuçta buradaki katılığın, manşet enflasyonun hala yüksek seyrediyor olması hem beklentiler açısından olumlu değil, hem de sonuçta burada gerçekten o seviyenin katılaştığıyla ilişkin ciddi bir endişe yaratıyor diyeyim. Evet.
1: Evet, şimdi swap piyasası yıl sonuna kadar 250 baz puana yakın bir fiyatlama ve indirim fiyatlıyor. Dolayısıyla buradaki yani neredeyse bir kesin gözüyle bakma hikayesi var ama petrol fiyatlarına göre çok ciddi de bir değişkenlik içeriyor, değil mi?
0: Evet, aslında yani sonuçta bu bugün itibariyle olan piyasa fiyatlamasını gösteriyor ki petrol fiyatlarına duyarlı, yani hem tahvil piyasası hem de bu tarafta swap piyasası petrol fiyatlarına tamamen duyarsız değil. Dolayısıyla buradaki petrol fiyatları yüksek kaldığı ve yukarıya doğru gitme eğilimi devam ettiği sürece işte bu Goldman Sachs'ın 120 dolar seviyelerinden de bahsediyoruz. Buradaki fiyatlama da değişebilir. Sonuçta bu katı bir fiyatlama değil yani. Sonuçta burası
1: buradaki gösteriyor
0: olabilir. Yani Eylül-Ekim beklentilerini bir miktar törpüleyebilir tabii ki. Ama şu andaki görüntü hala da bir faiz indirimi için en azından politika faizinin %35'lere doğru gitme şeyi eğilimi var gibi. Burada tabii şu da dikkate çekmek lazım herhalde. 2027 için Merkez Bankası'nın şu anda hedefi ve tahmini %21'e gelmiş oldu. Yıl sonunu eğer gerçekten 28 gibi bitirmeyi belki üzerinde kalacağımızı düşünüyoruz biz ama 29,5'lar 30'lar sanki daha olasılığı yüksekmiş gibi. Ama 29,5'tan 21'lere işte 22'lere doğru gelinen bir noktada aynı zamanda politika faizinde de bir miktar sanki gevşeme için yer olabilirmiş gibi bir algı var. Ama sonuçta burada yine de temkinli olmak gerektiğini biraz önceki enflasyon görünümünden gene devam ettirebiliriz. Bir de şunu da belki dikkate almak lazım. Şimdi ekrana da geldi. Aslında mevduat ve kredi faizleri çok hızlı bir şekilde politika faizindeki ve fonlama oranındaki düşüşü çok hızlı yansıtıyor. Şimdiye kadar işte 24 Ağustos'tan beri biz fonlama oranında bir düşüş görüyoruz. Bu 28 Ağustos itibariyle şu anda elimizde TL mevduat ve kredi faizlerinin seviyeleri var. Ve onların çok hızlı bir şekilde aslında bu 3 puanlık faiz düşüş, fonlama düşüşünü yansıttığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki yani faizdeki düşüş belli ki kredi faizlerine ve mevduat faizlerine, özellikle mevduat faizlerine hızlı bir şekilde yansıma potansiyeline sahip. Bu açıdan da biraz temkinli olmak gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar şunu görmedik, bir de bunu da belki konuşmak lazım Pelin. Şunu konuşuyorduk ya, Merkez Bankası'nın fonlama oranındaki düşüş, mevduat faizlerindeki düşüş, ya yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinde bir değişiklik yapar mı? Şimdiye kadar çok ciddi bir hareket görmedik aslında. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine de baktığımız zaman, günlük olarak takip ettiğimiz zaman küçük hareketler var ama çok ciddi bir yön değişikliği yok. Bu demek oluyor ki aslında şimdi o 3 puanlık faiz indirimi yurt içi yerleşiklerin döviz tercihlerinde bir farklılaşma yaratmadı. Yani bu yönde bir iştah yaratmadı. Bu anlamda Merkez Bankası açısından olumlu bu görüntü. Tabii ki biraz daha faiz indirmesi için en azından alan veriyormuş gibi. Ama yine de burada kritik olduğunu söylemek lazım bundan sonraki faiz indirimleri için. Çünkü belli ki TL mevduat faizlerine ve kredi faizlerine çok hızlı yansıyor. Dolayısıyla herhangi bir tetikleme yaratacak mı yaratmayacak mı, bunu takip ediyor olmak lazım.
1: Peki. Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için efendim Woodmark ETB Aş Ekonomistimiz Aslı Savran Ulusaren ile birlikte yarın öncesindeki tüm bu detayları konuşmuş olduk. Şimdi araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Ankara Sanayi Odası ekonomi müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya bizlerle birlikte. Murat Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet hocam, şimdi OVP'yi karşıladık. OVP'de özellikle büyümede aşağı yönlü patika, enflasyonda ise yukarı yönlü revizyon dedik. Siz bir sanayi müşaviri, ekonomi müşaviri olarak şunu sormak istiyorum. OVP'deki o haritayı, 3 yıllık makroekonomik hedefi nasıl karşıladınız?
1: Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Yani verilerin aslında bir güncel verilerle biraz daha yakınlaştırılması olarak görüyoruz. Onu o şekilde okumak lazım ama tabii sanayici açısından baktığımızda biraz daha farklı bir nokta var. Belki de bu süreç içerisinde sanayi açısından önemli noktalar ortaya çıkıyor. Hangi noktalardan bahsediyorum? Özellikle mevcut durumun birden özellikle finansman sorunun çözüm noktasında değil de biraz daha geleceğe yönelik işte yüksek teknolojidir, işte verimlilik artışı noktasındadır, özellikle faktör verimliliği artırma noktasında bir takım argümanlar ortaya konmuş. Bu net bir şekilde gözüküyor ama burada şunu da ifade etmek lazım. Evet, belki de en önemli noktalardan bir tanesi benim ilk OVP programı açtığımda sanayici gözüyle baktığımda işte bir önceki programda %4 seviyesinde olan sanayi büyümesinin 2.3 seviyesine kadar geri çekilmesi. Benim en fazla dikkatimi çeken yer Pelin'in burada burasıydı. Belki de diğer noktalardan bir tanesi de şu, bence daha da önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Hangi noktadan bahsediyorum? Tabii ki doğrudan böyle bir kur hedeflemesi yapmıyor OVP programda ama verilerle hesapladığımız zaman ortalama kur artışı neredeyse %19-20 seviyesinde kalması, özellikle de maliyetler açısından göz önüne aldığımızda bence sanayici gözüyle baktığımızda biraz daha ya bu kur demek ki önümüzdeki dönem 3 sene içerisinde bir baskılama altında kalacak. Bu da benim rekabet gücümü ciddi anlamda aşındıracak düşüncesi. Ben bunu net bir şekilde okuyabildim ki birçoğunda zaten katılmış olduğum toplantılarda hemen bunu dile getirdiler. İşte kurlardaki seviyenin önümüzdeki dönem içerisinde baskılanması bizim ihracat potansiyelimizi önümüzdeki dönem içerisinde ciddi anlamda azaltacağı ifadesi net bir şekilde kullandı ifadesini kullanabilirim. Tabii büyüme açısından baktığımızda Pelin, burada birazdan belki büyüme hedef itibariyle baktığımızda dengeli aslında OVP'nin 2000 yani önümüzdeki 3 yıllık bir dönem içerisinde biraz dengelenme, biraz da dezenflasyon yılı gibi gözüküyor. Ben o şekilde okudum.

0: Yani belki büyüme açısından baktığımızda 2007 sonrasında yeniden bir hızlanma var. Bence o rakamlar da biraz daha belki de yukarıda. Yani biz hep şu ifadeyi kullanıyoruz. Evet, uzun bir çeyrekten beri büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. Ama uzun çeyrekleri büyüyen Türkiye ekonomisi potansiyelin altında büyüyor. Ama son gelen AWP verilerine baktığımızda 2027-2029 arasını kapsayan 2027 yılından sonra tekrar hızlanan bir büyüme trendi görüyoruz. Yani tekrar 4,5-5 seviyesinde, hatta program sonunda %5 seviyesine kadar bir yükselen bir büyüme beklentisi var. Yani bu aslında biraz daha şunu da ifade etmek lazım. Evet, biz büyüyoruz ama bu büyüme meselesinin hangi kanaldan geldiğini bence çok daha önemli. Evet, son dönemde baktığım zaman büyümenin ağırlıklı olarak tüketim tarafından geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bu olgu bu şekilde devam ederse doğal olarak bu hem kalkınma hem de istihdam yaratma kapasitesi açısından ciddi bir zafiyet ortaya çıkartabilir. Yani hedef aslında biraz daha hızlı büyüme değil, biraz daha enflasyon yaratmadan 1-2 yıl içerisinde, önümüzdeki yıl için konuşuyorum, büyüme kapasitesini arttırmak gibi bir hedef ortaya konmuş gibi gözüküyor.
1: Peki hocam, şimdi kur dediniz, oradan şöyle bir devam etmek istiyorum. Özellikle reel kurdaki değerlenmenin ihracatçı üzerindeki baskısını konuşuyoruz ya, sanayi açısından mevcut kur seviyesi sürdürülebilir mi peki?
0: Yani şu andaki, şöyle söyleyeyim, evet tamam, belki biraz önce de ifade ettim, bir hedef değil ama varsayımlar üzerinden bir kur hesaplaması yapabiliyoruz OVP üzerinden. Ama şu anda baktığımız zaman zaten sanayicinin uzun zamandan beri üzerinde durmuş olduğu nokta bu Pelin Hanım. Yani biz zaten rekabet gücü açısından önemli bir sıkıntı yaşıyoruz ve son dönem içerisinde yapmış olduğumuz, ki maliyet artışları açısından baktığımız zaman belki de şu anda Türkiye'nin uluslararası rekabet açısından bence en büyük zafiyetlerden bir tanesi iş gücü maliyetlerinin son dönem içerisinde çok ciddi anlamda artması. Bu iş gücü maliyetlerinin artması derken belki içeridekiler ya biz o kadar fazla para kazanmıyoruz ifadesini kullanabilir ama dışarı ile ya dolar bazında baktığımız zaman iş gücü maliyetlerinde ciddi anlamda artan bir maliyet baskısı var. Yani bugün Polonya'dan Romanya'nın çok çok daha üzerinde bir işçilik maliyetine sahip olan bir Türkiye ekonomisi var. Bu da doğal olarak zaten özellikle de emek yoğun sektörler açısından baktığınızda çok yüksek oranda bir maliyet algısı doğal olarak o sektörlerdeki rekabet avantajını çok ciddi anlamda zafiyete uğratıyor. Şimdi evet, kur açısından ifade ettik. Yani örneğin 2027 yılında sadece %19,6'lık bir artış bekleniyor yaptığımız hesaplamalarda. 2028 yılında 13,5'luk bir artış, 2029 yılında sadece %8'lik bir artış söz konusu. Tabii ki burada yani bu oranlar enflasyon patikasıyla aynı paralelde mi? Belki bizim cevaplamamız gereken soru bu. Yani bizim hep tartıştığımız konu şuydu: kurlardaki artış enflasyon oranının artışının çok altında kalıyor. Tabii ki bu artış doğal olarak kur enflasyon makasını çok ciddi anlamda açıyor. Ve bu açılma da özellikle de reel kur hesabı için hem dış enflasyon hem döviz sepeti içerisinde ciddi bir sıkıntı ortaya çıkartıyor. Yani ihracatçılar açısından bence kritik konu, ya da sanayici açısından kritik konu, enflasyon kur artışının çok üzerinde kalırsa doğal olarak döviz cinsinden maliyetler de yükseliyor ve rekabet üzerinde çok önemli bir baskı oluşturuyor. Yani bu mevcut kur açısından baktığımızda yani bence sanayiciler bu kur artışından çok da memnun olmadığı gibi gözüküyor Pelin Hanım, onu özellikle belirteyim.
1: Peki hocam, şimdi OVP'nin 2029 hedeflerine baktığımız zaman sanayici açısından programın en güçlü tarafı nedir? En
0: Yani
1: büyük riski nedir?
0: şimdi şöyle söyleyeyim. Burada biraz daha şunu ifade etmek lazım. Yani güçlü açısından dediğim gibi başta ifade ettim. Yani belki biraz daha son dönemde dünyada çok hızlı bir değişim var ve bu değişimle birlikte dijitalleşmenin ön plana çıktığı, işte yapay zekanın ön plana çıktığı, işte sınırda karbon düzenlemelerinin çok ön planda olduğu bir süreç var. Tabii ki bu aslında bu artık bunlar uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanabilmesinin önemli argümanlardan bir tanesi haline geldi. Bu açıdan baktığımızda biraz daha belki sanayi sektörü açısından bu olgu, özellikle OVP içerisinde buna çok detaylı bir şekilde ele alınması bence çok mantıklı ve etkin bir politika bütünlemesi olduğunu ben net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki burada şunu da ifade etmek lazım. Yani önümüzdeki dönem içerisinde belki sanayideki ortaya çıkan bir takım problemler var. Yani o net bir şekilde gözüküyor. Hangi noktada var? Yani finansman sorununu hep ön plana çıkartıyoruz. Yani finansman noktasında belki özellikle de şu ifade kullanmış metin içerisinde kredi garanti fonunun limitlerinin artırılması ya da

0: reis kontrolünden artırılması noktasında bir takım argümanlar var ama şu andaki mevcut sorunları doğrudan doğruya çözme noktasında belki biraz daha çok ama şunu da ifade etmek lazım. Sonuçta bu 3 yıllık bir aşamalı bir programı ifade ediyor. Ama burada işte biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle de sanayi sektörü açısından biraz daha dijitalleşmenin ön planda olduğu, işte yapay zekanın ön planda olduğu ve bunların artırılması noktada bir takım politika bütünlemelerinin ortaya konulması biraz da sanayici açısından biraz da olumlu taraf olarak da düşünülebilir.
1: Peki hocam, şimdi diğer tarafta bugün baktığımız zaman sanayide en büyük sorun ne? Talep mi? Döviz kuru mu yoksa finansman maliyeti mi?
0: Hepsi var. Yani öyle söyleyeyim. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani üçü de şu anda sanayicinin en büyük sorunu haline geliyor. Yani bir defa enflasyonun altında artan bir kurla var. İşçilik maliyetten de ortaya çıkan ciddi yükselme var. Özellikle ihracat partnerleri noktasında özellikle Avrupa ki %42'sine yakın dış ticaretimizi orayla yapıyoruz. Oradaki daralma çok ciddi anlamda ve sanayi sektöründe bir daralma ortaya çıkartıyor. Yani şunu da hatta yani şunu da söyleyebiliriz Pelin Hanım. Yani son dönemlerde çok fazla da dile getirilmeye başlandı. Türkiye'de bir sanayisizleşme eğiliminin çok güçlü sinyallerini görüyoruz. Belki de bu etkenler bu noktaya sizin saymış olduğunuz hangisidir sorunun cevabı? Ben üçü de ifadesini kullandım ama bu üç olgu biraz daha Türkiye ekonomisinde sanayisizleşme eğilimlerini güçlendirdiğini gösteriyor. Çünkü burada tabii ki belki sanayisizleşmeden daha ziyade erken sanayisizleşme ifadesi daha mantıklı bir ifade olur. Bu sanayisizleşme riski güçleniyor ve giderek de daha yapısal hale gelen göstergeler ortaya çıkıyor. Bakın şunu ifade edeyim. Belki de bu TÜİK veriler üzerinden konuşacağım Pelin Hanım. Yani 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam istihdam 155 bin seviyesinde bir artış var. Yani istihdam seviyesinde bir artış var ama sanayideki istihdama baktığınızda 121 bin kişi azalmış. Bu çok ciddi bir rakam. Yani buna karşılık da hizmet sektöründe 240 bin seviyesinde bir artış var. Yani burada sektörel bir değişimi rakamlardan net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta daha da önemlisi bence bu Türkiye'deki sanayi sektörünün biraz daha daraldığını gösteren önemli olgulardan bir tanesi. Sanayinin toplam istihdam içerisindeki payı 2025 yılının ikinci çeyreğinde %23,2 seviyesindeydi. Şu anda 19,7 seviyesine geriledi. Yani sektörün toplam ekonomi içerisindeki ağırlığı da azalmaya başladı. Yani gene daha bir rakam daha vermek istiyorum. 2009 yılında her 100 ücretli çalışanın 36'sı sanayi sektöründe istihdam ediliyordu. Bugün %30'un altına, bu sayı 30'un altına geldi. Yani toplam sanayi içerisindeki ücretli istihdam payı da 17 yılda 6,1 puan azalmış durumda. Yani tabii burada şunu da ifade etmek lazım. Aklımıza şu da gelebilir. Yani her sanayi istihdamı kaybı sanayisileşme midir sorusu aklımıza gelir. Değildir tabii. Özellikle de gelişmiş ekonomilerde sanayi istihdamının azalması bazen verimlilik artışının bir doğal sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. İşte örneğin işte fabrika eskiden 1.000 tane çalışanla ürettiği ürünü işte robotizasyon olsun işte teknoloji düzeyindeki gelişme için 600 kişi de daha fazla üretebiliyor. Bu sanayi istihdamının azalması bu açıdan kötü bir gelişme değil ama bu olgu veyahut da verimlilik kaynaklı sanayisileşme denilebilir. Ama Türkiye açısından burada tam kritik soru burada ortaya çıkıyor. Yani sanayi istihdamı artarken sanayide katma değer ve teknolojik yoğunluk, verimlilik ve küresel rekabet gücü yeterince hızlı artıyor mu? Bence bu soru çok çok daha önemli noktaya geliyor. Evet, cevabımız güçlü biçimde evet olsaydı fazla endişelenmemize gerek yoktu. Ama bugün aynı anda hem sanayinin İstihdam payı azalıyor. Aynı zamanda da katma değer ve teknoloji yoğunluğu ve verimlilik yeterince yükselmiyorsa karşımıza çıkan olgu dönüşüm değil bence bir erken sanayileşme riski olduğunu söyleyebilirim Pelin Hanım.
1: Peki, diğer tarafta diğer bir konumuz da yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Hocam şimdi 99 dolar 62 sent 100 dolar seviyesini de gördü seans içerisinde. Dolayısıyla yükselen bir petrol fiyatı. Bu yükselen petrol fiyatları karşısında da merkezlerin bundan sonraki yani merkez bankalarının bundan sonraki hamlelerinde ellerinin biraz daha sıkı olması ve dar olması. Yarın bir şey bekliyormuş. Yarın PPK metninde bir şey bekliyormuş. Hala kurumlara bakacak olursak ya da swap piyasasına bakacak olursak 250 bas puanlık bir indirim bekleniyor yıl sonuna kadarki olan süreçte. Böyle bir beklentiyi beklemek ne kadar rasyonel 99 dolar üzerindeki petrole rağmen?
0: Yani beklenti zaten 37 seviyesinde yarın sabit bırakacak Merkez Bankası'nın Pelin. Yani bugün herkesin ortak görüşü bu. Hem şunu da ifade etmek istiyorum. Ben mevcut enflasyon görünümü hem de OEP'nin ortaya koymuş olduğu dezenflasyon politikası ve özellikle de biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz küresel konjektürle birlikte değerlendirdiğinde faiz indiriminin ben çok acele edilmemesi gerektiğini özellikle altını çizmek istiyorum. Yani çünkü enflasyon düşüyor ama henüz faiz indirimi için yeterince bir rahat tablo yok. Yani rakamlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani işte Ağustos ayında geçtiğimiz günde rakamları gördük. 31.75'ten 31.51 seviyesine geldi. Bu olumlu ama aylık bazda baktığımızda enflasyon Temmuz'da 1.78'den 1.84 seviyesine yükseldi. Yani daha önemlisi bence burada belki Merkez Bankası'nın dikkat etmişti enflasyon göstergesi, çekirdek enflasyon. Yani ortalama 1.80 civarında ki yani yıllık bazda %30 seviyesinde. Yani yıllık enflasyon düşüyor olması biraz da enflasyonun ana eğiliminin Merkez Bankası'nın rahatlayacak ölçüde düştüğüyle aynı şey veyahut da aynı anlama gelmediğini düşünüyorum. Hala genele yayılmış bir fiyat artışı net bir şekilde gözükebiliyor. Yani burada şunu ifade etmek lazım belki de işte Merkez Bankası'nın bence karşı karşıya kaldığı temel sorun talep enflasyonundan daha çok yani beklenti, enerji maliyetleri ve hizmet enflasyonuyla birlikte oluşturmuş olduğu bir karma enflasyonla karşı karşıya. Yani evet bu toplantıda pas geçmek aslında ileride daha güvenli bir faiz indirimi yapabilmek için alan satın almak olarak düşünülebilir. Bence bu açıdan baktığımız zaman rasyonel politika bence işte Eylül'de %37 seviyesinde kalmak, bence dezenflasyon gücünü görmek ve sonraki adımlara da veri geldikçe bence kontrollü bir biçimde atmak daha mantıklı bir durum ortaya çıkar gibi gözüküyor. Ama hatta şunu da ifade etmek lazım Pelin Hanım, yani biz biliyorsunuz yakın zamanda da Merkez Bankası zaten operasyon olarak bir miktar gevşeme yaptı. Yani bence yarınki karar açısından gözden kaçırmaması gereken en kritik noktalardan bir tanesi bu. Biliyorsunuz Mart ayından sonra haftalık repo ihalelerinde ara verilmişti. Tekrar 23 Ağustos'ta başladı. Ya yani dolayısıyla belki kağıt üzerinde 37 kalmış olsa dahi fonlama faizi %40 civarından 37 seviyesine kadar gelmesi aslında piyasa koşullarında 300 bas puanlık operasyonel bir normalleşme olarak okunması gerekiyor. Bu nedenle bence yarınki politika faizde 100 bas puan veyahut da 200 bas puan indirmek operasyonel gevşemin üzerine hemen ikinci bir gevşeme eklemek olur bence. Bu yüzden Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu operasyon normalleşmeyi önce işte mevduat tarafında enflasyon beklenti üzerindeki birikimli etkilerini görüp daha sonraki aşamada yani sonraki dönemlerde bir değişime gidebilir. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Yani önümüzdeki dönemde ne olacak sorusu bence burada daha önemli. Üç veriye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bence birincisi Eylül ve Ekim ayındaki aylık enflasyon, özellikle hizmet enflasyonun ana eğilimi bence çok önemli olacağını düşünüyorum. İkincisi biraz önce siz de bahsettiniz, petrol ve enerji fiyatlarının seyri ve jeopolitik gelişmeler burada çok etkili olacak gibi gözüküyor. İşte yayın başından beri konuşuyorsunuz, 100 dolara yaklaşan bir petrol fiyatları var. Yani savaşın belki bitme durumu olabilir diye konuşuyor. İşte Besant'in açıklamaları, varil fiyatı 40 dolar, 50 dolardan 40 dolara düşebilir ifadesi. Tamam, bir belirsizlik var. Tabii ki bu belirsizlik de doğal olarak bu Merkez Bankası'nı biraz daha enflasyon faiz karar noktasında ertelemesine neden oluyor.
1: Peki. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için,
0: ediyorum. İyi
1: yorumlarınız
0: yayınlar diliyorum.
1: için. Teşekkürler. Güzel bir gün diliyoruz bizler de. Efendim programı noktalıyoruz ama 11'de görüşeceğiz. Süreyya'da da hoşça kalın.
2: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sundu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
3: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Cüellosu'yla devam ediyoruz efendim. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, hem hisse senedindeki oynaklık hem de tahvil piyasasındaki oynaklığı bir miktar daha aslında öne çıkaracağım ben bugün. Bir tarafta bakıyorsun opsiyon piyasasında, özellikle piyasalar nezdinde oynaklık önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar yükselmesi bekleniyor. Elbette bunun ana temalarını da değerlendireceğim.
2: Ben de başka bir alandaki oynaklığa bakacağım. Enerji piyasalarındaki oynaklık. Hem petrol hem doğalgaz tarafında. Doğalgaz tarafı biraz daha kötü. Onun sebeplerine biraz bakacağım.
1: Peki, başlayalım o halde. Başlasın grafik tüellomuz diyoruz efendim. Bu grafiklerimizin başına şöyle geçelim. Evet, opsiyon piyasasında volatilite sinyali. Şimdi bir tarafta baktığımız zaman bu grafikte özellikle VIX spot endeksi ile birlikte VIX vadeli kontratlarını karşılaştırıyor. Mevcut VIX'e baktığımız zaman 15,3 seviyesiyle birlikte, yani bugün piyasanın bugünkü oynaklık algısının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Mor çizgiyle göstermiş olduğumuz. Ama diğer tarafta baktığımız zaman Ekim vadeli ve bunun yanı sıra bir de Aralık kontratına baktığımız zaman orada şu andaki spot piyasaya göre aslında çok daha yüksek bir seyir var. Yani Ekim dönemine baktığımız zaman 2026 Ekim VIX kontratında 18,2 ile mavi çizgiyle göstermiş olduğumuz, sarı ile göstermiş olduğumuz aralığa baktığımız zaman ise Aralık'taki kontrat, Aralık kontratında ise VIX vadeli tarafında 19,1 seviyesinde. Buradaki kritik nokta, her iki vadede hem Ekim kontratı hem de Aralık kontratına baktığımız zaman vade uzadıkça, özellikle yani Ekim ile Aralık ayında dahi vade uzadıkça bugün piyasalarda beklenen volatilite de yükseliyor. Dolayısıyla bugün her ne kadar 15'li seviyelerde gerçekleşen bir VIX seviyesi olsa da yatırımcılar önümüzdeki aylarda oynaklığın aslında yükselmesini bekliyorlar, artacağını düşünüyorlar. Özellikle Aralık kontratının spot VIX'in yaklaşık 4 puan üzerinde olması da burada yılın son bölümüne ilişkin risk priminin belirginleştiğini gösteriyor. Nereden kaynaklanıyor bu? Bir tarafta dedik ki Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki sürece dair belirsizliğini koruması, petrol piyasalarındaki arz endişelerini yaratması, işte bu arz endişelerinin ise enflasyonist bir baskı yaratıp yüksek faiz rejiminin uzun süre dünyada kalıcı olabileceğine, bizlerle olabileceğine dair beklentinin artmasıyla birlikte bu VIX tarafındaki oynaklığın da arttığını gösteriyor. Opsiyon piyasasında VIX sinyali, aslında artan volatilite sinyali bir miktar daha önümüze çıkıyor. Dolayısıyla 15 seviyeleri oldukça düşük olmasına rağmen sakin bir piyasa görünümüne işaret ederken aslında mevcut sakinliğin yıl sonuna kadar koruyacağını göstermiyor. Peki burada tahvil volatilitesi borsalara nasıl bir sinyal veriyor? Negatif sinyal veriyor efendim. İkinci grafiğe bakacak olursak tahvil piyasası volatiliteyi ölçen MOVE endeksi, özellikle MSCI Dünya endeksi ile karşılaştırıyoruz burada. Beyazla göstermiş olduğumuz MOVE endeksini görüyor. Bunun yanı sıra mavi ile göstermiş olduğumuz ise MSCI Tüm Dünya endeksi karşımızda. Şimdi şöyle, burada şunu da söylemek lazım. Beyaz çizgi MOVE endeksinin terse çevrilmiş hali. Dolayısıyla beyaz çizginin aşağı hareket etmesi gerçekte tahvil volatilitesinin yükseldiği anlamına geliyor aslında bu süreç içerisinde. Son dönemde MSCI Dünya endeksine bakacak olursak yüksek seviyelerini korurken ters MOVE endeksi ise aşağı yönlü bir hareket gösteriyor kendince. Başka bir ifadeyle aslında etmem gerekirken, hisse senetleri güçlü kalmaya devam ederken bunun yanı sıra tahvil piyasasında ise görünen o ki oynaklık ve stres artıyor. Yani buradaki ana hikayede oynaklığın son zamanlarda tahvil volatilitesinde yükseldiği anlamına geliyor. MSCI Dünya Endeksi yüksek seyrini korurken MOVE endeksi aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte tahvil piyasasındaki stresin arttığı anlamına geliyor. Yani dolayısıyla ciddi bir ayrışma söz konusu. Hem tahvil piyasasında hem de hisse senedi piyasasında göstergeler stresin arttığını, artacağına da işaret ediyor Mehmet.
2: Enerji piyasasında da benzer bir durum var. Evet, biz genellikle petrol tarafından bakıyoruz. Petrol tarafı önemli gerçekten ama özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla doğalgaz tarafındaki stresin petrole nazaran daha da yüksek olduğunu görüyoruz. Son günlerde Hürmüz'le ilgili gelişmeleri zaten takip ediyoruz. Az önce arkadaşlarımız da son dakika attı. Brent petrolün fiyatı 100 doların üzerine çıktı tekrar. Sebebi ise son dönemde özellikle Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda İran petrol tankerlerine yönelik saldırılarının artması sonucu bölgedeki anlaşmanın gerçekleşme ihtimalinin zayıflaması ve bölgede her ne kadar kayıt dışı da olsa sevkiyatın sekteye uğraması ihtimali Brent petrolü yukarı çıkartıyor ama o kadar da yukarı çıkarmıyor. Son bir aya baktığımızda Brent petrol fiyatında yaklaşık %20'lik artış var. Aynı dönemde doğalgaz fiyatlarına baktığımızda ise oradaki fiyat artışı %40 aşmış durumda. Burada karşılaştırma için Bloomberg şöyle bir toparlama yapmış. Normalde biz özellikle Avrupa doğalgaz fiyatına euro cinsinden ve megawatt saat bazında bakıyoruz ve Brent petrolle varil bazında ve dolar bazında bakılıyor. Dolayısıyla fiyatları tam olarak birbirleriyle karşılaştırmak özellikle bu işin profesyonel olmayanlar açısından oldukça bir zor bir durum. Dolayısıyla Bloomberg iki veriyi daha iyi karşılaştırmak için Avrupa doğalgaz fiyatına dolar cinsinden ve varil cinsinden ne olabileceği üzerine bir endeks hazırlamış ve iki veriyi karşılaştırmak böylelikle daha kolay hale gelmiş. Bugün varil bazında bakarsak ve dolar bazında bakarsak Avrupa'da doğalgaz fiyatları 150 doların üzerine çıkmış durumda. Brent petrol fiyatı ise az önce söylediğimiz gibi 100 dolar civarında. Daha önceki duruma baktığımızda, savaş öncesi duruma baktığımızda, hatta savaşın ilk dönemlerine baktığımızda bu iki ürünün aslında fiyatının birbirine neredeyse paralel gittiğini, biri yükselirken diğerinde yükseldiğini, öbürü düşerken öbüründe düştüğünü görüyoruz. Son bir aydaki ayrışmanın sebebi ne? Aslında en büyük sebep şu. Hürmüz'den petrol geçişi hala bir şekilde devam ediyor. Kayıt dışı devam ediyor. İşte ABD donanmasının refakatiyle devam ediyor ama aynı şeyi doğalgaz için söyleyemiyoruz. İkinci büyük sebep petrolde arz çeşitliliği doğalgaza göre çok daha fazla. Hürmüz'den alınamayan petrol başka ülkelerden ikame edilebiliyor. Rusya bu konuda daha fazla devreye girebiliyor. İşte Venezuela petrolü dünya piyasalarına eskisine nazaran daha fazla çıkartılıyor. Her ne kadar farklı petrol olsa da bir antan yaşanan kaybı bir miktarda olsa telafi edebiliyor. Ama doğalgazda böyle bir durum yok. Ayrıca doğalgazın çok fazla bir mevsimsel tüketim durumu var. Kış aylarında doğalgaz tüketimi yaz aylarına kıyasla çok daha fazla artıyor. Çünkü aynı zamanda ısınma amaçlı da doğalgaz kullanımının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Tüm bu faktörler doğalgaz fiyatının çok daha fazla artmasına yol açıyor ki kış ayları öncesinde özellikle Avrupalı tüketicilerin doğalgaz için rekabeti artırmaları ve birbirlerinin alacağı doğalgaza fiyat yükselterek göz koymaları burada oldukça fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. Özellikle Amerikalı üreticiler, LNG satıcıları gemilere yüklediği LNG'yi Avrupa kıyısına yaklaşmadan yani kıyıyı 60 mil kalaya kadar alıcısını değiştirebiliyor ve daha yüksek fiyat verene gidebiliyor. Bu Asya ülkeleri de olabiliyor. Alternatif rakip Avrupa ülkeleri de olabiliyor. Bu da şu anda yani fahiş diyebileceğimiz bir doğalgaz piyasası oluşmasına yol açıyor. Bu Türkiye açısından da oldukça önemli. Çünkü Türkiye doğalgazının neredeyse tamamına yakınını son dönemde her ne kadar Sakarya sahası gibi alanlardan doğalgaz üretimi başlasa da neredeyse tamamına yakınını ithal ediyor ve burada çok ciddi bir ithalat faturası ödüyor. Bu seneye baktığımızda bu sene özelinde özellikle yani yenilenebilir tarafta elektrik üretiminin artması sebebiyle doğalgazın payı bir miktar geriledi ve o fatura biraz düştü. Ancak bu her sene tekrar edecek bir durum değil. Gelecek senelerde bu durum daha normalleştiğinde ve doğalgaz tüketimi arttığında Türkiye'nin doğalgaz faturasının da spot doğalgaz fiyatına oldukça endeksli olduğunu, oldukça paralel gittiğini düşündüğümüzde Türkiye açısından oldukça negatif bir durum olabilir. Az önce söyledik, burada özellikle mevsimsel etkiler çok önemli. Mevsimsel etkiler çok önemli olduğu için burada Avrupa'da doğalgaz stokları ne durumda? Fiyatları o daha belirliyor. Onu hızlıca bir söyleyeyim. Burada 3 farklı çizgi var. Son 10 yılın en yüksek ortalaması ve turuncu çizgide gördüğümüz en düşük doğalgaz doluluk oranları. Şu anda beyaz çizgide gördüğümüz gibi Avrupa'da son 10 yılın en düşük doğalgaz doluluk depolamasında doluluk oranının da altına inmiş durumdayız ve bu makas giderek açılıyor. Eğer bu önümüzdeki dönemde daha da düşmeye devam ederse Avrupa doğalgaz fiyatları ile Brent petrol arasındaki fiyat makasının daha da açılması beklenebilir.
1: Peki, yani soğuk bir kışa hazırlanan, sıcak bir yazdan sonra soğuk bir kışta, kış koşulda Avrupa'yı bekliyor. Avrupa bu seneyi pek iyimser geçirmedi.
2: Onun için bir iyimserlik var. Bu sene Avrupa'da kışın biraz ılıman geçmesi bekleniyor. Eğer böyle olursa fiyat şokları biraz daha sınırlı kalabilir.
1: Peki, o zaman takip edeceğiz efendim gelişmeleri. Programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
0: Emlak Katılım Portföy sundu.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün, Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın 3. gününe bakıldığında ise 3. işlem gününde bu haftanın gözü ve odağı olan aslında biraz daha yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı fiyatlanmış bulunmakta. Ve gözler Cuma günü ise Amerika tarafındaki enflasyon rakamlarında olacak diyelim ve bugünün başkalarına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın 3. işlem gününde bakıldığında içeriden veri akışları da gelmeye devam etti ve burada TÜİK tarafından inşaat maliyet endeksi açıklandı. Endeks tarafından bakıldığında inşaat maliyeti aylık tarafta %1'in de üzerine çıkmış bulunmakta. Temmuz ayı rakamlarında aylık %1,15'lik artış vardı. Yıllık tarafta %28,30'luk bir artış olduğunu gördük. Aylık tarafta yukarı yönlü bir seyir varken yıllık tarafta ise biraz daha artışta hızlanmanın azaldığını rakamlar bizlere gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,28 artarken işçilik endeksi ise %0,92 yükselmiş bulunmakta. Şu anda bir son dakikamız ekranlarımızda bizleri karşıladı. Dolar endeksinde 98,71 fiyatlamasıyla Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördüğümüzü fiyatlamalar bizlere gösteriyor diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Bu da Asya tarafından bizleri karşılıyor. Çin tarafında bu sabah saatte tüketici güven endeksi değil tüketici enflasyonu açıklandı. TÜFE tarafından gelen rakamlara bakıldığında ise Çin'de Ağustos ayında bir toparlanma görüldü. ABD-İran savaşından dolayı enflasyon tarafında negatif bir seyir varken bakıldığında yüksek teknolojili ürünlerdeki güçlü talep sonrasında Çin'de bir tüketimde düzelme olduğunu da fiyatlamalar altını çizmiş bulunmakta. Rakamlara bakıldığında TÜFE Ağustos'ta yıllık %3,8 arttı. Beklentiyle paralel bir şekilde artış kaydetti. Temmuz verisi 3 ayın en düşük artışını işaret etmiş bulunmakta. TÜFE ise Ağustos'ta yine aynı dönemde beklentiler doğrultusunda %0,8'lik bir artış kaydetmiş bulunmakta diyelim. Çekirdek TÜFE ise burada %1'lik artışla biraz daha beklentilerin üzerine geldiğinde altını çizelim ve buradan son başlığımıza gidelim. Amerika tarafından geliyor. ABD-İran savaşı sonrası Amerikan Başkanı Donald Trump tarifelere dur demiyor ve ABD-Kanada arasında ticari savaş devam etmiş bulunmakta. ABD Başkanı Donald Trump Kanada'ya dair ithalat yasağını getireceğini duyurdu ve kendisi Kanada'yı ayrımcı ticaret yapmakla suçlayarak bu ülkedeki gelen menşeili belirli motosiklet, süt ürünleri ve alkol içecek ithalatına dair 29 Eylül'den itibaren bir ithalat yasağında geleceğinin altını çizdi.

Evet, hem içeride hem dışarıda bu denli yoğun bir gündem varken bu saat başında fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinde 14.500 puanın da aşıldığını fiyatlamalardan gördük. %1'in de üzerinde bir prim var ve aslında dün SPK tarafından MSCI eleştirilini ortadan kaldıracak bir açıklama da geldi. Ve bu düzenlemenin detaylarına bakıldığında halka açıklık oranıyla fiili dolaşımların birleştirildiği ve birçok şirketin fiili dolaşımının azaltılabileceğinin de altı çizildi diyelim ve alt sektörlere bakalım. Çünkü bankacılık tarafında bir pozitif ivme vardı. Bu saatlerde banka sınai mali tarafta yatay pozitif, hatta sınai tarafında %1,5'a yakın bir prim varken turizm ve ulaştırma tarafında ise neredeyse %1,5'a varan bir geri çekilme olduğunu, endeks tarafında sektörel bazda sınai ve turizm ayrışmasında yaşandığını görüyoruz diyelim ve buradan da aslında biraz da küresel para piyasalarına bakalım. Program başında son dakikalarımıza yer almış dolar endeksi tarafında 98,72 seviyesiyle aslında uzun zamandır görülen en düşük seviyeyi test etmiş bulunmaktayız. ABD-İran savaşından mütevellit burada dolar endeksinde 100 seviyesine yakın bir seviye son 2 haftadır görülüyordu. Fakat bu tarafta...

0: Evet, içeride karışık bir piyasa fiyatlaması varken küresel tarafta ise ABD tahvillerde aslında farklı bir program uygulanmaya başlanacak. Ve aslında yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında ise Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz kararı gelecek. Amerika tarafından da enflasyon rakamları Cuma günü gelecek demiştik. Peki bu haber başlıklarında piyasalar nasıl fiyatlanıyor? Kendisi hemen anlatacak bizlere. Bizlere araştırma analistimiz Elif Cansever'in eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi küresel piyasalarda çok farklı bir tablo var. İçeri tarafta karışık seyir varken peki küresel taraftaki tablo nasıl bir fiyatlamaya gösteriyor bizlere? Notlarından detayları dinleyelim dilerse.
1: Alara, artık haftanın ortasına geldik ve aslında senin de saydığın gibi hem makro tarafta gelecek olan veriler hem de günlük akıştaki olaylarla beraber piyasalarda dalgalı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu sabah itibariyle teknoloji hisselerinin bir miktar daha pozitif ayrışmasıyla Asya tarafında pozitif kapanışları takip ettik. Bunun yanında Avrupa tarafında şu an yatay negatif seyrin hakim olduğunu ve bunun yanında vadeliler, Wall Street vadelerinde yatay bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz, ama bugünün asıl haber niteliği taşıyan değeri Brent petrolün Temmuz'dan beri ilk defa 100 dolar üstü seviyelere çıkması oldu. Jeopolitik tarafta bir miktar daha gerilimler, OPEC tarafındaki bir miktar daha petrol üretimindeki bir miktar daha azalışlarla beraber, ki o tarafta da bu sabah itibariyle gelen verilerle 9000 varil azalmışını gördük ham petrol tarafında. Azalışlarla beraber Brent petrol tarafını fiyatlarını yukarı yönlü ittiğini söyleyebiliriz. Buna eşlik eden bir dolar endeksi takip ediyoruz ki keza savaşın başından itibaren dolar endeksi ve Brent petrol kuter korelasyonunu konuşuyor olmuştuk. Dolar endeksine baktığımızda ise bir miktar daha aşağı seviyelerde olduğunu, ki hemen haritamızı terminal üzerinden gösterelim. Mayıs ayından bu yana olan en düşük seviyelerinden bir tanesine geldiğini söyleyebiliriz. 98-72 seviyesiyle beraber. Burada ya, önemli bir nokta var. O da şu: dolarda şu an geniş tabana yayılmış bir değer kazanımı yok. Dolar karşısında geniş tabana yayılmış bir kazanım olduğunu söyleyemeyiz. Keza haftanın başında bir miktar daha geniş tabana yayılmış bir kazanımlardan söz ediyorduk. Fakat bugünkü hareket, bugünkü aşağı yönlü baskının bir miktar daha yen tarafından geldiğini söyleyebiliriz. Dün bu saatlerde yine konuşurken seninle yenin ayın başından beri %4'lük yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimizden söz etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada dün Scott Bessent'in yaptığı açıklamalarla beraber bir miktar daha primlenen bir yen seviyesi görüyoruz. Keza bugün yine %0.4'ün üzerinde bir primlenme ile 153 seviyelerine gelerek dolar karşısında bir miktar daha değer kazandığının yen tarafının söyleyebiliriz. Scott Bessent yenin daha da güçleneceğini söylemesinin üzerine hedge fonlar tarafında da ciddi bir hareket gördük. O tarafta da yeni yükselişi yönünde pozisyonlarda artışlar takip ediyoruz. Bununla beraber ABD tahvillerinde aslında birazcık şu an baktığımızda yatay bir seyirin olduğunu söyleyebiliriz. Yine çoklu yılların zirvesindeler. Keza 10 yıllıklarda 4.80 seviyesini, 30 yıllıklarda ise 5.25 seviyelerini takip ediyoruz, ama burada önemli haber akışlarından bir tanesi aslında ABD Hazine Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda bir miktar daha piyasaları dengeye getirmek için açıkladığı buyback, geri alım, tahvil geri alımlarının bugün başlayacak olması. Henüz net tutar belli olmamakla beraber tahviller tarafında 10 yıllık ve 20 yıllıklarda geri alımlar bugün başlayacak ve piyasaların şu an bu durumun net tutar açıklanmadığı için birazcık daha yatay karşıladığını söyleyebiliriz. Biz de takip ediyor olacağız diyebiliriz bu noktada. Cuma günü makro taraftan TÜFE verisi, ABD TÜFE verisini karşılayacağız. Aslında küresel merkez bankacılığından bu kadar bahsederken, ki keza senin de söylediğin gibi hem iç tarafta Merkez Bankası kararımızı hem de ECB tarafından, yani Avrupa Merkez Bankası tarafından kararı yarın karşılayacağız. Bu tarafta hafta başından beri de değerlendiriyor olduk, ama neredeyse ECB tarafından %100'e varan bir faiz artırım fiyatlaması görüyoruz. Fed'in bundan sonraki alacağı kararı bu ay için, ki %60'ın üzerinde bir faiz artırım ihtimali var. TÜFE verisiyle bir miktar daha kesinleşecek diyebiliriz. O tarafta TÜFE verisinin beklentilerine baktığımızda ise Ağustos ayında manşet TÜFE tarafından %0.4'lük, çekirdek TÜFE tarafındansa %0.2'lik bir artış bekleniyor. Gelecek olan bu veriyle beraber de aslında çekirdek TÜFE tarafının 2.4 seviyesine doğru bir gerileme bekliyor. Piyasa beklentisi bu yönde. Biz de gelecek olan verilerle beraber takip etmeye ve piyasa analizi yapmaya devam edeceğiz.
0: Elif, çok teşekkürler değerli aktarımların için.

0: Evet, gündem başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Fiyatlamalara baktık derken Fokus'ta şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki son yükselişi ve doğalgaz piyasasındaki yukarı yönlü seyri konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer. Zeynep Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Lara Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi Zeynep Hanım, bakıldığında son dönemde Temmuz 24'ten bu yana petrol fiyatlarının ilk defa 100 dolarında aşıldığını gördük ki aslında dünden bu yana bu emarelerin de olduğunu biraz daha yukarı yönlü fiyatlamalar bize göstermişti ki yabancı kurumlar da bu alanda hem bir sonu beklentilerini hem de bir savaş senaryosunun uzaması durumunda ise beklentilerindeki yukarı yönlü riskleri de revize etmişlerdi. Bakıldığında Morgan Stanley 4. çeyrekte 100 dolar seviyesini koruyor. HSBC 90 dolarda yılı kapatıyor biliriz diyor. Goldman bir 5 dolar daha arttırarak yılı 85 dolarda kapatabiliriz derken bir de eğer savaş yıl sonuna kadar devam ederse biz 120 dolarlara kadar çıkabiliriz açıklamasında bulundu. Zaten ki ABD-İran savaşında rekoru da biz 120 dolar seviyesinde görmüştük. Şu an bakıldığında 99.76 dolar seviyesinde bir fiyatlamanın da hakim olduğunu gördük. Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini bugün test ettik. Peki fiyatlamalar bu saatten sonra yukarı yönlü seyreder mi? Biz 100 dolarında aşıldığı bir ortamı uzun süre konuşabilir miyiz ve ortalama Brent fiyatına bakıldığında sizce hangi seviyelere taşınmış bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık?
1: Evet, öncelikle inşallah 100 doları ve üzerine uzun süre konuşmayız. Temennim bu yönde. Tüm dünya adına bu sıkıntı. Ama öteki taraftan tabii sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu 6-7 aylık bir savaş süresi boyunca zaman zaman kısa süreli de olsa 100 dolarlara kadar çıktı. Ne zamanlar çıktı? Tıpkı bugünlerde olduğu gibi savaşın aktivitesinin arttığı dönemlerde çıktı. Ve öteki taraftan İran'la Amerika arasındaki o 60 günlük ateşkes ve anlaşma müzakere döneminde de 70 dolarlara kadar geriledi. Yani aslında artık petrol arz talepten ziyade jeopolitik riskleri fiyatlar hale geldi. Son birkaç gündür de karşılıklı bombalamalar, tanker batırmalar, işte İran'ın açıklamaları, üzerime gelirseniz Körfez ülkelerini bombalarım diye ki Ürdün'de bombaladı. Tüm bunlar petrol fiyatlarının yukarı yönlü gitmesine sebep oluyor. Sizin de yine bahsettiğiniz gibi Goldman Sachs'ın son raporunda yıl sonu ortalamasını 85 dolar civarında buluyor. Tabii bunlar çok yüksek maliyetler. Yani bütün özellikle Avrupa içinde, Türkiye içinde, üretim ülkesi olan Avrupa bölgesi içinde çok sıkıntılı maliyetler. Çünkü sürdürülebilir de değiller aslında. Tabii bu süreçte neden hep 100 dolarları test etmedik sorusunun cevabı da aslında şu. Hem stratejik rezervlerden 400 milyon varil kadar dünya stratejik rezervlerini sisteme ekledi. Bunun bir etkisi oldu. Artı Körfez ülkelerinin dışındaki üretici ülkelerde işte Batı Afrika'da, Rusya'da, Guyana gibi, Güney Amerika gibi bölgelerdeki üreticiler üretimlerini de arttırdılar. Zaten geçen haftalarda da OPEC Plus'ın yine üretimini Eylül ayı süresince arttırma planı ve müzakeresi söz konusu oldu. Şimdi İran aslında Hürmüz'ü kontrolünden geri basmayacaktır. Amerika'da ona bu kontrolü vermek istemiyor bir şekilde, bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sistem biraz daha indi çıktı, 100 dolar, 90 dolar, yok 80'e geldi, anlaşma mümkün, 80'in altına indi gibi bu süreçleri sürekli yaşıyor olacağız. Ama net bir şeyde, net 100 dolar bandında kalır mı zannetmiyorum, inşallah da kalmaz. Ama biraz yumuşadığı zaman tekrar 80 dolarlar civarına düşeceğini tahmin ediyorum. Umarım da yumuşar diye düşünüyorum ama gelecek birkaç günde bunun olacağını da düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani birkaç gün daha biz bu 100 dolar bandında seyredebiliriz diyorsunuz. Bir de orta vadeli programda bakıldığında modellemede Brent petrol fiyatının ortalama 88-89 dolar arasında ele alındığını gördük. Peki siz bu tarafı nasıl buluyorsunuz? İyimser mi yoksa gerçekçi olarak mı okunmalı? Bu ortalama fiyatlamalarda yukarı yönlü bir seyrinde tahminlerde çıkabileceğini öngörüyor musunuz?
1: Ya şimdi şöyle, Hürmüz eskisi gibi değil, güvenilir bir dar geçit olmaktan, bir güvenilir bir boğaz olmaktan çıktı. Bugün biz diyelim ki Amerika-İran savaşı bugün bitmiş olsa ve tamamen sıfırlamış olsa dahi artık burada bir risk söz konusu. Dolayısıyla petrol fiyatlarını 80 doların altına indirmenin en önemli alternatifi güzergah oluşturmak. Dolayısıyla bu olmadığı sürece de ben çok eski bantlarına, 60 dolar, 70 dolar bantlarına uzun sürede, uzun vadede döneceğini, orada stabil kalacağını düşünmüyorum. Gelecek, yakın gelecekte ise, yani yıl sonuna kadar baktığımızda da 80 doların altında bir fiyat olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bu risk sürekli devam edecek. İran Amerika'yı kızdırdığında Amerika bombalayacak. Amerika İran'ı kızdırdığında İran Hürmüz kartını çekecektir. Artık zaten savaş nükleer için başladı. Şimdi Hürmüz için devam ediyor. Hürmüz'ü kim kontrol edecek için? Çünkü Hürmüz günlük 20 milyon varil, bunu hep söyledik, 20 milyon varil ihracatı olan bir boğaz. Bu 20 milyon varil de aktif olarak ve düzenli olarak piyasaya çıkmıyor. Ve bu eksikliği de biz kış aylarında yaşayacağımızı öngörmüştük. Nitekim önümüz artık sonbahara giriyoruz. Bunu daha çok test ediyor olacağız. Dolayısıyla 85 doların altında bir sonbahar olacağını çok düşünmüyorum. Ilımlı süreçler yaşasak bile bu savaş içerisinde.
0: Peki şimdi Zeynep Hanım, bakıldığında İran Umman tarafında da bir geçişe dair de anlaşmanın olabileceği konuşuluyordu. Bu ne kadar fiyatlamalara yansır ve petrol LNG tarafında kalıcı bir arz sıkıntısı veya kesintisi önümüzdeki dönemde yaşayabilir miyiz sizce? Çünkü OPEC artı tarafına bakıldığında hafta sonu olan toplantıda önümüzdeki dönem için bir artış olmayacağının altı çizildi. Fakat bu sabahta İran açıklamasına bakıldığında üretim kotasının artışını talep ettiğinin de altı çizilmişti. Şimdi Bayi'nin bu gruptan çıkması da acaba yapısal bir sıkıntı mı var soru işaretlerini de doğuruyor. Bugün de mi toparladığımızda burada farklı güzergahlar fiyatlamalara nasıl yansır? Farklı güzergahlar dışında anlaşmalar sizce şu an biraz daha ortamı yumuşatabilecek bir durumda mı ilerliyor?
1: Ya şimdi şöyle, tabii ki Körfez ülkeleri şu anda fiilen üretimlerini satışa de üretim yapamayan, zarar gören altyapıları da var, o ayrı mesele, ama eski sistemlerinde üretim yapamadığı için kota paylaşımı noktasında anlaşmazlıklar yaşıyorlar ama üretimi arttırmak zorundalar. Ama öteki taraftan da İran bu bölgedeki ülkelerin üretimlerini arttırmasını ya da üretimlerini piyasaya çıkarmasını engellemek üzerine kendince tedbirler ve davranışlar sergiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkmasının sebebi kendi altyapısı. Şu anda 5 ila 7 milyon varil ihracata el verirken kotalar sebebiyle bunu dolduramıyor olmasıydı, savaş öncesi sebebiyle. Şimdi savaş daha sona ermedi. Zaten üretimini çıkarması çok kolay değil. Öteki taraftan doğalgaza bakacak olursak Katar'ın Ras Laffan enerji, LNG sistemi bayağı zarar görmüş durumda ve Katarlı yetkililerin kendi söylemlerine baktığımız zaman bunun eski haline gelmesi 2-3 yılı bulur şeklinde söylemleri var. Dolayısıyla LNG arzında da ciddi sıkıntılar yaşayacağız bugün, anlaşma yapılmış olsa bile. Bunlar da fiyatlara yansıyacak maalesef ve Avrupa zaten bunu şu anda test eder hale geldi. Zaten biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Amerikan elencisiyle depolarını dolduruyordu. Şimdi bunlar geçtiğimiz gün baktığımda 70 euroların üzerine çıkan fiyatlar var TTF'de. Özellikle Avrupa'ya elenci konusunda sıkıntılı bir kış bekliyor olacak.
0: Yani 78 euroları gördük aslında burada. Tam da bu konuya sizinle değinmek isterdim. Çünkü son verilere bakıldığında doğalgaz petrole kıyasla %50 primle fiyatlanmış bulunmakta. Avrupa doğalgaz, yani TTF koduyla baktığımızda 78 eurolara kadar çıkan bir fiyatlama var. Peki bu durum fiyatlamaların daha da yukarı yönlü gidebileceği mesajını mı bize veriyor? Nasıl yorumlamak lazım? Önümüzdeki dönemde kışla yaklaşırken Avrupa tarafında ABD elencisinde daha pahalı olduğunu göze alırsak siz fiyatlamalarda nasıl bir dengelenme veya artış bekliyorsunuz?
1: Evet, Avrupa'da elenci fiyatları artacak. Bu fiyatlar zaten biliyorsunuz şu anda Avrupa depolarını doldurmak zorunda. Ve TTF fiyatlarının aslında bir şekilde de kışa girmeden önce depolarını doldurması gerektiği için yükselmesi de normal, ama tabii fiyat çok yüksek. Biliyorsunuz Henry Hub'da 2-3 dolarlar civarında olan MMBTU'su 2-3 dolar civarında olan doğalgaz. Bu da yaklaşık 10 dolarlara tekabül ediyor megawatt saate baktığınız zaman, artı eksi. 78 dolar euro civarında bir fiyata denk geliyor. Yani Avrupa bu kış depolarını çok zor dolduracak. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Statoil'in CEO'sunun söylediği şey %80 bile doldurabilirse Avrupa için başarılı demişti. Şimdi Avrupa için rasyonel olan boru gazına geri dönmek. Yani bir dönem aslında bütün hepimiz spot piyasada çok fazla gazın olmasıyla, fiyatların düşmesi sebebiyle elenci satın almaya, bizim gibi ülkeler, Avrupa çok bunu çok mutlulukla yaptılar ya da bunu yapmak istediler. Doğal boru hattı, boru gazı daha pahalı oluyormuş gibi. Ama boru gazı geleceği planlamak için daha stabil, daha güvenilir bir sistem. Böyle bir kriz çıktığında da biz bunun boru gazıyla aslında doğal gaz almanın daha önemli olduğunu dünya olarak da test etmiş olduk. LNG'ye gelecek olursak, evet, Katar'ın LNG ihracatında çok büyük sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten tesisi aktif çalışan bir tesis değil şu anda. Ve İran'da buradaki tesisleri vurarak dünyayı bu savaşı durdurmak üzerine... Bir

0: çabası var. Öteki taraftan da son günlerde özellikle Suudi Arabistan'daki bu Husilerin yapmış olduğu, özellikle üretim altyapısında yapmış olduğu saldırılar da yine İran'ın baskıyı arttırıp dünyanın bu savaşı durdurması için ayağa kalkmasını sağlamaya çalışıyor. Suudi Arabistan'ın savaşın içine çekilmesi de zaten bu sistem için çok sıkıntılı olur diye düşünüyorum. O da herhalde bunu biliyordur. Bu işin içine girmemeye çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Yani ucuz fiyat
1: peki,
0: önümüzdeki 2-3 ay içerisinde olmayacak.
1: Peki o zaman beraber fiyatlamaları izleyip göreceğiz diyelim. Doktor Zeynep Elif Yıldız'a çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: İyi günler.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer sıcak gündemimize geçelim. Çünkü yurt içi piyasaya bakıldığında inşaat maliyet endeksi açıklandı. Dün de yarısı bizden kampanyasının uzatıldığına dair de haber başlıkları piyasalarda sektör tarafında yer almıştı. Bu konuyu konuşmak üzere hattımızda konuğumuz Yüzleri bekliyor. Kendisi İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu. Tahir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Alper Hanım.
1: Çok teşekkürler Tayyip Bey. Şimdi bugün sıcak bir gündemimiz vardı. Sabah saati inşaat maliyet endeksi geldi ve endekse bakıldığında aylık tarafta %1'in de üzerine çıkan bir artış olduğunu gördük. Fakat yıllık tarafta daha farklı bir tablo vardı. %28,30'lara varan bir geri çekilme artışta yaşandı. Çünkü bir önceki %28,60'lara varan bir artıştı. Yani yıllıkta artış hızında bir geri çekilme fakat aylıkta bir hızlanma maliyet endeksinde bizleri karşılamış bulunmakta. Detaylara bakıldığında yine işçilik %30'larda katılığı gösterdi. Fakat arsa maliyetlerinde yine endekste olmadığını gördük. Peki rakamları nasıl yorumluyorsunuz? Bu artışın devamını bir sonraki ayda öngörüyor musunuz?
2: Efendim çok teşekkür ederim. Yani inşaat sektörü takdir edersiniz bir bütün sektör. Bunu biz değerlendirdiğimizde genel mesleki tecrübelerimiz geçmiş 3-5 yılını da dikkate alarak değerlendirmeyi daha doğru buluyoruz. Çünkü bazen arsa fiyatları, bazen işçilik maliyetleri, bazen inşaat malzeme tarafı, bazen şu anda olduğu gibi kredilendirme ve finansal maliyetleri çok agresif oranlarda artış sağlayabiliyor. Bu artışı sağladıktan sonra belli bir zaman sonra durağan seyre geçebiliyor. Dolayısıyla örneğin bir yıl önce bir maliyet alanının %100 veya %200 fiyat artışı olduktan sonra diğer yıl bunun %5 artması durumu şey yapmıyor, yani sadeleştirmiyor. O bir önceki yıldan veya daha önceki yıldan oluşan yüksek maliyet maalesef gelecek birkaç yılı da baskılayarak devam ediyor. Şu anda inşaat sektörünün aslında durduğu nokta tam olarak bu. Yani son 3-5 yılı önce inşaat malzeme fiyatları, işçilik maliyetleri ve arsa maliyetleri üst üste koyduğumuzda, yani son 3 yılı baz aldığımızda aslında resmi TÜİK ve enflasyon oranlarını İşte ortalamasını %50 bile varsayarsak 3 yılı üst üste koyduğumuzda %150 olması gerekirken aslında %300 oranında arttığını görebiliyoruz ortalama. İnşaat malzemelerinde başta çimento mamül fiyatları olmak üzere ve diğer malzemeler alüminyum vesaire falan.
1: Evet.
2: Ve işçilik tarafı. Şimdi böyle olunca bu yıl artış aslında enflasyonun üstünde çok değil. Kabul edilebilir bir artış maliyeti görüyoruz ama burada da ne devreye giriyor? Bu sefer finans maliyetlerinin yüksekliği ortaya çıkıyor ve bir tezat oluşuyor. Yani hükümetimiz ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası bir taraftan işte gelecek yıllara sair, yani bu yıl sonunda %30'lu rakamların altında bir enflasyon beklerken ama şu anda hala maalesef reelde %55 civarında ticari faizlerin ve kredilerin olduğu bir reel durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla esnafın, iş adamının, yatırımcının ve müteşebbisinin ortalama %55 ile borçlandığı bir maliyetin ve üstüne koyduğu karın da oluşturduğu bir oransal artışı nasıl siz %30 ve altında bir enflasyon beklentisi içerisinde oluyorsunuz? Bunu anlamakta zorlanıyorum bir iş adamı olarak. Yani ben %60'da borçlanacağım, fiyatımı %60 en az artırmak zorunda kalacağım bu borçlanma oranına göre. Ama siz diğer taraftan diyeceksiniz ki ben %30 enflasyon hedefliyorum. Dolayısıyla bu tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Onun için müsaadenizle Alper Hanım, şu anda iş hayatının, ticari müteşebbislerin ve üyelerimizin en fazla bunaldığı alan aslında faiz oranları. Yani hükümetimiz de bu noktada, Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan arz ediyorum. Yani bu yüksek faiz politikasıyla inşaat sektörü ve diğer sanayici ve üretici sektörlerin çok iyi bir yere varması çok mümkün değil. Evet, bir taraftan enflasyon

0: enflasyonla mücadele ediyoruz. Alışverişin kontrol altına tutulması ve vatandaşın kolay borçlanmaması açısından böyle bir politika öngörülebilir. Ama bu artık 2 yılı geçti. Hani bu kısa vade programlarında olur. Dolayısıyla daha ciddi enflasyonla mücadelenin aslında cari açığı kapatmaya yönelik olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ithal ettiğimiz ürünler bizde olmayan döviz olarak ödediğimiz ve cari açık verdiğimiz bunun da hazineye yük olduğu rakamı şu anda Türkiye'de sanayi geniş anlamda teknolojik olarak birçok alanda üretim kapasitesini geliştiriyor. Bu daha fazla desteklenmek suretiyle ihracatımızı artırmaya yönelik buna kendi payımız olan inşaat sektörünü de katarak.
1: Hemen araya
0: yani
1: gireyim
0: dışında,
1: burada. İnşaat maliyet buyurun. İhracatı ise burada inşaat malzeme ihracatı Ağustos ayında %10,5 arttı. İmsiyat verilerine bakıldığında aslında burada yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu inşaat tarafındaki ihracatta gördük. Peki şimdi inşaat maliyet endeksinin biraz daha aynı dönemde Temmuz'da konut fiyatının da altında kaldığını hemen görüyoruz. Yarısı bizden kampanyasının da uzatılması dün açıklandı Tahir Bey ve 31 Aralık 2027'ye kadar da uzatıldı ki birçok sektör temsilcisinin de sizin de dahil uzatılması yönünde görüşlerinizi almıştık programlarımızda ve hemen şunu ekleyeyim buradaki bu gündeme bugüne kadar da 108 bini aşan bağımsız bölümünde dönüşümü tamamlanmış bulunmakta. Peki bu uzatılma ve ek süre adımı ile beraber İstanbul'daki dönüşümü istenen hıza getirebilecek bir adım olarak mı okuyorsunuz? Hem iş dünyası olarak faizlerde bir geri çekilme istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Hem de bu yeni gelen teşvikleri de masaya katarsak sizce kentsel dönüşümde daha farklı bir adım mı gerekli yoksa bu adımlarla beraber istenilen hızda son dönemde ulaşılabilecek bir hedef olarak görülebilir mi sizce?
0: Teşekkür ederim. Onlar da notumda vardı ama faiz politikası ve şu anda sektörün faizle ilgili sıkıntılarını arz etme olarak biraz öncelik vermiş oldum. İşin doğrusu yarısı bizden kampanyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve talimatları doğrultusunda uzatmasını çok olumlu bulduk. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz. Fakat bunun yanında bu yarısı bizden kampanyasının yine İstanbul etrafındaki özellikle deprem risk kuşağı altında olan Kocaeli, Sakarya ve diğer illerden de bu tür talepler var. Aslında bunların da bundan faydalanmasını bu vesileyle arz etmek istiyorum. Diğer taraftan kentsel dönüşüm konusuna bu politikaların önemli ve ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Ama Aler Hanım, gerçekçi olmak gerekirse İstanbul'da 1 milyon 200 bin civarında risk altındaki konutun sadece merkezi hükümetin tek başına uyguladığı bir kısım sosyal politikalarla dönüştürülmesinin zor olacağının da altını çizmek istiyorum. Burada İstanbul'daki başta Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri de olmak üzere hükümetle birlikte siyaset üstü bir yaklaşımla bu kentsel dönüşüme hep birlikte el birliği içerisinde katkı vermeleri gerekliliğini düşünüyorum. Onun için Kanal İstanbul projesinin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet, bir kısım muhalefet tarafından bunun üzerine tartışmalar oldu ama ben deprem komisyonuna, Büyük Millet Meclisi'ne verdiğim briefingde de işte muhalefet temsilcilerine de ki şu anda hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana muhalefet partisinde varsa başka bir rezerv alan tespitleri oranın da mümkün olabileceğini, sadece Kanal İstanbul projesi üzerinden bir dayatman olmayacağını, fakat böyle bir İstanbul'da rezerv alanı olmadığı takdirde yani yaklaşık 200-300 bin konutun rezerv alana taşınması gerekir. Çünkü 1 milyon 200 bin konut takdir edersiniz ki yıkıldığı yere yapılma söz konusu değil. Bir kısım seyrekleştirmeler ve iyileştirimler yapılması lazım. Bunun için 1 milyon 200 bin konutu yıktığımız yerde 800-900 bin konut yapma imkanımız var. 300-400 bin konutun da başka bir yere taşınması söz konusu. Bu noktada belediyelerin, bütün samimiyetimle söylüyorum, ayrım da yapmıyorum. Yani başta İktidar Partisi'nde söyleyebiliriz veya diğer muhalefet belediyelerinde kentsel dönüşüm konusunda gerekli adımları ağır attıklarını, bu noktada onların da ciddi manada sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini arz edebilirim.
1: Peki. Tahir Tellioğlu, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdi. İş Dünyası programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Birazdan başlayacağım ama önce bir günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Ardından yine ağırlıkla yapay zeka odaklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Birazdan gelsin başlıklar. Evet, inşaat maliyet endeksi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,15, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %28,33 arttı. OPEC artı üretim kapasitelerini gözden geçirirken Irak ülkenin petrol üretim kotasında önemli bir artış talep ediyor. Ortaya çıkacak sonuç küresel petrol piyasası dengeleri ve üyelerin örgütten ayrılma ihtimalini değerlendirmesi nedeniyle baskı altındaki OPEC'in birliği açısından büyük önem taşıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Demokratlar Kasım'daki ara seçimde Temsilciler Meclisi veya Senato'dan herhangi birinde çoğunluğu kazanırsa federal bütçe açığını azaltma planını yıl sonuna kadar Kongre'den geçirmeye çalışacaklarını söyledi. Çin'de tüketici ve toptan fiyat enflasyonu Ağustos ayında toparlandı. Küresel emtia maliyetlerindeki artış ve yüksek teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep, yurt içi tüketimin uzun süredir zayıf seyretmesinin etkisini sınırladı. ÜFE Ağustos'ta yıllık %3,8 arttı, beklenti %3,8 artıştı. Temmuz verisi 3 ayın en düşük artışına işaret etmişti. TÜFE Ağustos'ta beklentiler doğrultusunda yıllık %0,8 yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD donanmasına ait gemileri hedef almaya devam etmesi halinde tankerlerini kaybedeceğini söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'ın saldırılarına misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri yok ettiğini açıkladı. Evet, konuğumuza dönelim. Tekrar hoş geldiniz diyelim size Doktor Bahri Danış.
1: Ve merhaba.
0: Şimdi baktığımızda hani dediğim gibi az önce de yapay zeka odaklı bir şirket, bir işletmeleri yapay zekaya hazır hale getirme odağı ve hedefi olan yapay zekadan değer üretmeleri amacıyla faaliyet gösterdiğinizi zaten sayfanıza girdiğimizde ilk onu görüyoruz, okuyoruz.
1: Doğru.
0: Şimdi peki biraz yapay zeka şirketler cephesindeki resim bize ne söylüyor üzerinden konuşmaya çalışalım. Yani burada yapay zeka raporunuzun yayınlandığını da orada yer aldığını da söyleyelim. Oradan çıktılar ışığında da eşliğinde de. Şunu merak ediyorum. Yani bu yatırımlar, yani özellikle üretken yapay zekaya yapılan devasa yatırımların ardından bu yıl itibariyle ve önümüzdeki yıllara ilişkin beklentilere ve projeksiyonlara baktığınızda şirketler yapay zekaya yaklaşımlarında nasıl pozisyonlanıyor? Yani hala bir araç olarak görme noktasındalar mı, yoksa iş modellerinin daha merkezine, odağına alma noktasına geldiler mi? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, çok teşekkürler her şeyden önce. Tabii dediğiniz gibi şu anda yapay zeka her yerde. Nereye açsanız yapay zeka, işte bütün şirketlerin gündeminde, insanların gündeminde, yani normal sıradan vatandaşın da gündeminde aslında yapay zeka. NTT Data'nın globalde her yıl yayınladığı bir dönüşüm çalışması var aslında. Dünyadaki yüzlerce şirketin üst yönetiminden aldıkları bilgilerle yayınladıkları bir rapor. Bu rapor şunu söylüyor, 2026 yılında yaklaşık %60'ı şirketlerin aslında yapay zekayı şu andaki en büyük itici güç olarak görüyorlar kendi bilişim teknolojileri alanında. Burada önemli olan bir önceki yıla göre %10 artmış olması bunun. Yani şu çok net ki yapay zeka artık daha elle tutulur hale geliyor. Ve şirketlerin bütün organizasyonlarında, iş yapış şekillerinde çekirdek role doğru yavaş yavaş kayıyor. Tabii baktığınız zaman şirketler açısından da çok farklı bu anlamda olgunluk seviyesinde olan şirketler var. Tabii bir kısım birazcık daha ileride almış götürmüş, yapay zekayı temel stratejisinin ortasına koymuş noktada. Kimisi daha başlangıç noktasında, gerçekten ne yapsak? Yani herkes yapay zeka konuşuyor, bu tren kalktı, biz acaba dışında mı kaldık, geride mi kalıyoruz diye bakıyorlar. Ama hep şöyle düşünebilirsiniz. Yani bu yapay zeka birkaç yıldır böyle çok şirketlerin gündemine oturduğunda İlk olarak işte bu asistanlar, hani konuşan bizle, ne bileyim sorularımıza cevap veren asistanlarla bu iş başladı. Ama şimdi gerçekten aksiyon alan, değerlendiren, ve şirketin süreçlerini

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konuğu Doktor Bahri Danış, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu NTT Data Business Solutions Genel Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Sizinle sohbete biraz

0: şekillendiren bir noktaya gitti yapay zeka. O yüzden tabii ki teknoloji önemli ama konu teknolojinin çok ötesinde bir organizasyonu etkileyen, organizasyonun değişimini sağlayan, iş yapış şeklini değiştiren bir yere evrilmiş durumda. Bunun için de şirketlerin bu stratejiyi belirlemesi, nasıl ilerleyeceğini, hangi önceliklerle ve nasıl bir yol haritasıyla bunu devreye alacakları inanılmaz şekilde önem kazanmış durumda.
1: Peki bu adaptasyon noktasında görünüm nasıl? Hem Türkiye'de hem de sorumluluk alanınızda
0: Evet.
1: olan bölgede.
0: Şöyle, dediğim gibi hani ilk olarak şöyle başladı. Ya bu yeni bir teknoloji, işte söyleyelim bizim bilgi işleme. Onlar bir araç seçsinler, parası ne kadar yapalım, uygulayalım. Sonra anlaşıldı ki konu böyle değil aslında. Çok basit olarak şöyle düşünün. Hani bir şirket düşünün. Bu bir analiz yapıyor, bir rapor üretiyor. Ne oluyor? Pek çok departman aslında belki günlerce çalışıyor. Bu verileri bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bunu sunuyorlar üst yönetime. Şimdi tabii yapay zeka bu süreci önemli bir kısmını tamamen kendisi yönetir hale geldi. Bu böyle olunca tabii ki şirketlerin sadece bu raporu almak, analiz etmenin çok ötesinde karar verme süreçlerini değiştirmeleri demek bu aslında. Dolayısıyla buraya doğru kafa yorar hale geldi şirketler. Yani bu yapay zekayı kullanarak elde edilen çıktının veya değerin şirketin süreçlerini ve iş yapış şeklini nasıl değiştirdiği noktasına geldi. Çünkü herkes dönüşümden bahsediyor. Ben geçen gün bir etkinliğin kick-off'unda onu söyledim. Yani artık dönüşe dönüşe bir hal olduk diye. Ki özellikle benim jenerasyonum bayağı bir dönüşüm yaşayarak cep telefonlarının olmadığı bir dönemden gelip
1: Tabii
0: bugün
1: biz
0: neleri konuşuyoruz
1: son
0: yani.
1: analog kuşak deniyor ya bize.
0: Evet, aynen öyle. Ama bütün bu dönüşüm hikayesinde aslında şirketlerin yeni iş yapış şekillerini tanımlamada şu anda en büyük sancısını görüyoruz. Yani çünkü evet herkes pilot projeler yapıyor, ya bize yönelik bir demo yapın vesaire diyor. Ama ne zaman ki bunu iş yapış şeklinin bir parçası haline getirmeye geldiğinde o zaman konu birazcık daha çetrefilleşiyor açıkçası. Çünkü bu bir organizasyonel değişim konusu haline geliyor. Şöyle düşünebilirsiniz, şu soru aslında, bizim bir şirketimiz var ve bunun bir iş yapış şekli var. Şimdi bu yapay zeka ile beraber aslında pek çok farklı olanağa sahibiz. Soru şu, bu araçlarla birlikte yeniden tasarlasaydım ben bütün süreçlerimi, iş yapış şeklimi, pazara girişten kendi iç süreçlerime, üretim süreçlerime, satın alma süreçlerime, insan kaynakları süreçlerine varıncaya kadar yine bu şekilde mi tasarlardım? Bunun cevabı çok net bir şekilde hayır aslında. O yüzden buradaki hikaye bu dönüşümün nasıl yapılacağı. Süreçlerin nasıl değişeceği, içerideki insanın nasıl değişeceği, içerideki verinin nasıl değişeceği ve bunun pazara ve iş yapış şekline temelde nasıl yansıyacağı. Aslında bütün konu bu. Şu anda herkesin kafa yorduğu, herkesi ayakta tutan ve çözmeye çalıştığı temel konu bu aslında.
1: Peki, şimdi bir yandan da şöyle bir mesele var. Yani küresel anlamda baktığımızda kolay bir süreçten geçmiyor küresel
0: Doğru.
1: ekonomi. Yani makroekonomik dalgalanmaları takip ediyoruz. Yani bütçe kısıtlamalarının gerekli elzem olduğu bir süreçten
0: Doğru.
1: bahsediyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla bir maliyet kalemi olarak da bu adaptasyon, bu işte sizin dönüşe bir
0: Doğru.
1: hal olduk dediğiniz
0: Evet.
1: süreç. Bu tarafta ne kadar baskı altında kalıyor yani bu ekonomik ortamda? Hani verimlilik açısından bu temanın kaldıraç olma özelliği o dengede hani maliyet baskısı verimlilik dengesinde nasıl bir pozisyonda? Yani çünkü bu temanın yani uluslararası tarafta da Amerika tarafında da en çok tartışılan ayaklarından biri, çok montanlı işlerden,
0: Doğru.
1: şirketlerden bahsediyoruz. İşte o return of investment tarafı, geri
0: Doğru.
1: dönüş hikayesi ve oraya ilişkin endişeler, şüpheler ve hani bir patlama olur mu piyasa nezdinde
0: Doğru.
1: konuştuğumuz tarafı bu. Dolayısıyla biraz siz hani bu analizlerinizde, raporunuzda çalıştığınız şirketler ekseninde ve bizim ölçeğimizde bu temayı nasıl analiz
0: Evet,
1: ediyorsunuz?
0: tabii yani yıllarca aslında bütün bu teknoloji dönüşüm hikayeleri veya teknoloji projeleri hep verimliliği arttırmak üzerine. İşte ya bunun maliyeti ne olacak bize? Bunu nasıl ödeyeceğiz? Bunun geri dönüşü ne kadar sürede olacak? Hep bunun bu eksende devam etti. Doğru, dünyada ciddi bir ekonomik sıkışma var diyelim. Dolayısıyla maliyetlerin, işte karlılığın çok ciddi baskı altında olduğu bir dönem yaşanıyor. Ama özellikle yapay zeka ile beraber şirketlerin artık bu işin sadece maliyetine, işte sadece bunun ne kadarlık bir teknolojik yatırım olduğundan ziyade bunun değerine odaklanmaları gerektiği bir dönem yaşıyoruz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Yani bazen duyuyorum işte şirketlerin, işte patronlarını, yöneticilerini diyorlar ki biz yapay zeka projesi yapacağız. Aslında yapay zeka projesi yapacağız bir hedef değil. Burada önemli olan iş sorununu belirlemek ve bu iş sorununu çözmeye yönelik olarak bu teknolojilerden nasıl faydalanacağımıza karar vermek. Ve maalesef ki şu anda bütün bunları paralel yürütmek zorunda şirketler. Yani bir taraftan maliyet baskısını, bir taraftan karlılığı ama bir taraftan da bu dönüşümü yapmak zorunda. Çünkü bu dönüşümü yapmadığınız zaman bir oyuncu olmanız artık çok fazla mümkün değil. Pazar ona göre şekilleniyor, müşteri beklentileri ona göre şekilleniyor. Demin söylediğim gibi yani sadece şirketler değil, şu anda bütün vatandaşlar, dünyadaki milyonlarca, milyarlarca insan aslında farkında olarak olmayarak bu akıllı telefonlarla vesaire zaten o yapay zekanın içerisinde. Bu doğal olarak aslında o talebi değiştiriyor. Yani artık müşteriler sizin ulaşmaya çalıştığınız, şirket olarak ulaşmaya çalıştığınız o son kullanıcılar, onların hayatı artık çok hızlı ve onların çok farklı bir deneyim beklentisi var. Ve buna da bu yapay zeka tool'larını kullanarak, bu yeni teknolojileri kullanmadan ulaşmanız çok fazla mümkün değil. Tabii biz bunu böyle anlatıyoruz ama mesela demin söylediğim çalışmada şöyle bir sonuç da var. Diyorlar ki ya tamam sen bu dönüşümü yapacaksın, bu araçları da kullanacaksın ama şirket olarak süreçlerin ve verin buna ne kadar hazır, ne kadar güveniyorsun dediğinizde %96'sı yani neredeyse tamamı şirketlerin bu konuda tam bir güven ifade edemiyorlar. O yüzden bir taraftan bu teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Siz bir taraftan organizasyonunuzu ona göre şekillendirmeniz lazım. İş yapış şeklinizi şekillendirmeniz lazım. Ama bir taraftan da verinizi, süreçlerinizi, bütün bunları da buna paralel hale getirmeniz lazım. Yani o yüzden pek çok şeyi paralelde aynı anda yaptınız ve farklı becerilerin, farklı yeteneklerin gerektiği bir dünya yaşıyoruz aslında son dönemlerde. Ve bunun hem hızı çok
1: yüksek.
0: Hem de buradaki tabii beklentiler günden güne artıyor. Ben eskiden bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce 2,5 yıl, 3 yıllık projeler hayal ederdik ve herkes de bunu okey ederdi. Şu anda 2,5-3 yıllık bir proje konuşmamız çok mümkün değil. Çok daha kısa sürelerde geri dönüşünün alındığı, sahaya indirebildiğimiz ve iş sonuçlarına direkt etki eden projeler üzerine yoğunlaşıyoruz ve bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Burada ölçme değerlendirme nasıl yapılıyor?
0: Yani ben en başta şunu söylemek gerekiyor. Yani sizin çözmek istediğiniz iş derdiniz ne?
1: Soruna odaklı yapay zeka odaklanmanız
0: lazım ve değere odaklanmanız lazım.
1: Mesela burada parametreler neler onu merak ediyorum. Yani finansal metrikler neler? Vade anlamındaki parametre ne? Yani evet. Nasıl bir hedef roadmap'i konuluyor ve hani çıktığında nelere tik atılıyor?
0: Tabii. Yani şöyle düşünün. Tabii yapay zekanın çok farklı kullanım alanları var. Yani atıyorum bizim havacılık sektöründe de müşterilerimiz var. Atıyorum bütün kabin ekiplerinin bütün dünyadaki seyahatlerini veya işte onların planlamasını optimize etmek üzerine bir yapay zeka projesi mesela canlıya aldık bir müşterimizde. Şimdi onların tabii ki KPI'leri oradaki süreci kısaltmak, oradaki maliyetleri azaltmak. Bir başka müşterimiz metal müşterimiz. Onlar mesela reçet optimizasyonunda kullanıyorlar. Yani oluşturdukları ürünlerin o reçetesini hem maliyet açısından hem üretimi daha yalın bir şekilde yapabilmek için optimizasyon için kullanıyoruz. Mesela bu da bir gerçek örneğimiz. Bir bankada işte krediler konusunda daha doğru krediyi doğru kişilere kullandırmak için bir yapay zeka kullanıyoruz. Dolayısıyla oradaki bütün o parametreler değişiyor. Ama ben tekrar söylüyorum. Burada önemli olan teknolojiye karar verip ona göre projelendirmek değil. Sorun olan veya geliştirmek istediğiniz, katma değer elde etmek istediğiniz süreci tanımlayıp ona uygun teknoloji. Çünkü artık teknoloji emtia oldu, komodite oldu. Ben öyle söylüyorum.
1: Tabii. Yani teknoloji seçicilik kavramı orası için de geçerli.
0: Tabii ki öyle ve dediğim gibi bugün süper olan yani bugün en iyisi bu dediğiniz bir çözüm 6 ay sonra yenisi çıkıyor. Ondan bir ay sonra bir başka çözüm çıkıyor. Dolayısıyla bu dönüşümü bir kurumsal kas haline getirmek gerekiyor ve buna göre organize olmak gerekiyor. Yani o eskinin çok hiyerarşik yapıları, hiyerarşik düzenleri artık çok fazla yaşayamayacak açıkçası.
1: Şimdi bahsettiğiniz ciddi esneklik gerektiren bir tarzı yönetim.
0: Doğru.
1: Öyle ifade edeyim. Doğru. Şimdi bir buradaki hem C-level yani üst düzey yönetici tavrı ve yaklaşımı noktasında yeteneklerin yani daha doğrusu yaklaşımları nasıl görüyorsunuz soru bir. Hı-hı. O burada şunu kastediyorum. Yani geleneksel yaklaşımlarla güncel yaklaşımlar ne kadar harmanlanabiliyor, harmanlanmalı mı? Hı-hı. Bu noktada o anlamdaki gözleminiz ne söylüyor? İkincisi çok ciddi bir yetenek havuzu dönüşümü de gerektirdiğini
0: kesinlikle
1: anlıyorum.
0: Öyle. Kesinlikle öyle.
1: Orası belki de en kritik taraf.
0: Doğru.
1: Yani o ne kadar hızlı temaya yetişebiliyor?
0: Yani ilk sorduğunuz soru çok enteresan aslında. Şöyle, üst yönetimlere baktığınızda yani C-level'lara ve yönetim kadrosuna baktığınızda %54 civarında, mesela bizim yaptığımız çalışmadaki sonuç böyle, %54 onlar diyorlar ki bu yapay zeka bizim işimiz için şu anda, gelecekte değil şu anda en önemli itici güç. Ama bunu aşağıya indirdiğinizde, yani grup yöneticilerine ve takım yöneticilerine indirdiğinizde bu oranın %20'lere, %22'lere indiğini görüyoruz. Yani çok enteresan. Aslında üst yönetim buna çok daha fazla inanıyor, çok daha fazla önceliklendiriyor ve stratejik olarak bu işin bir parçası olarak görüyor. Ama alt ekiplerin de o seviyeye gelmesi için veya o bakış açısına gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. İkinci konu şu, hep şu tartışılıyor ya, yapay zeka geldi şimdi işler ne olacak, işsiz kalacak insanlar vesaire. Bu konuda mesela çok değişik bir çalışma var. PwC'nin yaptığı işte küresel yapay zeka iş gücü barometresi diye bir çalışma. Şuna bakmışlar, 1 milyardan fazla iş ilanını incelemişler ve bir önceki seneye göre karşılaştırmışlar. Ve yapay zekaya en fazla maruz kalan şirketlerle daha az maruz kalan şirketlerin nasıl bir değişim gösterdiğine bakmışlar. Şöyle bir şey söylüyor bu çalışma. Diyor ki bir önceki yıla göre karşılaştırdığınızda yapay zekaya daha fazla maruz kalan şirketlerdeki yetkinlikteki, beklenen yetkinliklerdeki değişim iki katından daha fazla. Yani aynı pozisyon için bir önceki seneye göre bir şey istiyorsunuz adaylardan. Şimdi on değişmiş, bambaşka bir şey olmuş. Dolayısıyla bir, bu değişim yapay zeka hayatın içine girdikçe, şirketin içine girdikçe daha fazla oluyor. Ama ikincisi bence daha önemli. Çünkü herkes şunu söylüyor, yani yeni mezunlar ne yapacak? Yani benim de oğlum şimdi üniversiteye yeni başladı. Yani ne seçsin, ne yapsın falan diye konuşuyoruz. Ne olacak onlar? O da çok enteresan. Eskiden liderlik yetkinlikleri hep yönetim kadrosundan belirlenirdi. Şimdi yeni mezunlara yönelik çıkan ilanlarda eğer şirket yapay zeka içeride çok daha fazlaysa önceki yıllara göre 7 kat daha fazla liderlik becerileri bekleniyor. Yani yeni mezunların kendilerini o şekilde yetiştirerek gelmesi bekleniyor. Bu şu demek aslında, eskiye oranla inanılmaz şekilde farklı yetkinlikler kazanmak zorundayız.
1: Yeni eğitim mezunlar için de altyapısı ne kadar bununla örtüşüyor sorusu geldi aklıma.
0: İşte bu aslında hayat ve iş sizi oraya doğru itecek. Ben öyle bakıyorum. Çünkü şöyle düşünün, hani eskiden siz bir işe girerdiniz, bazı yetkinlikler kazanırdınız bir 3-5 yılda. Sonra bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl aynı yetkinliklerle idare ederdiniz. Hatta emekli olurdunuz oradan. Şimdi öyle değil. Yani sürekli yeni bir yetkinlik eklemek zorundasınız. Yeni bir şey eklemek zorundasınız. Çünkü o demin söylediğim gibi yapay zeka iş yapış şeklini, süreci, organizasyonu, pazara şirketlerin nasıl gittiğini ve bütün süreçleri yeniden tasarlıyor. Ve bu yeniden tasarladığı zaman da siz mecbursunuz o yeni yetenekleri alıp bunları hayatın ve işin tamamen bir parçası yapabilmek için başka bir yol yok. Yani o yüzden gelişimin, değişmenin sürekli normal bir iş yapış şekli gibi oldu. Yani nasıl bir şirket sabah başlıyor, işte üretimini yapıyor, satın almasını yapıyor. Değişim de aslında tıpkı bunun gibi bütün şirkete yayılmış bir departman gibi veya bir ruh gibi düşünebilirsiniz. Ben ama burada Türkiye'yi avantajlı görüyorum.
1: Öyle
0: yani
1: mi?
0: Çünkü buna gittikçe de daha fazla inanıyorum. Çünkü biz zaten çok fazla değişim yaşıyoruz. Yani bizim Türk yöneticilerimize baktığımız zaman, Türk şirketlerine baktığımız zaman inanılmaz şeyler yönetiyoruz. Yani çünkü bunun içinde bulunduğumuz coğrafya sebebiyle, içinde bulunduğumuz sektör sebebiyle, ekonomik gelişmeler sebebiyle. O yüzden biz hani o çok agile lafı vardır ya, çevik. Hı hı. Öyle olmak zorundayız. Yani bu bizim hayatımızın bir parçası zaten. Ve bunun getirdiği hız, dönüşebilme kabiliyeti, bu arada bizim bütün insanlarımız için geçerli bu. Yani biliyorsunuz teknolojiye en hızlı adapte olan ülkelerden birisiyiz yani. Dolayısıyla bunun, ben bunu çok kalpten söylüyorum ki coğrafya olarak baktığımızda da öyle. Biz Türkiye'de böyle bir hikaye yazınca bütün Orta Doğu'nun, Afrika'nın da sorumluluğunu aldık grup içerisinde Türkiye ekip olarak. Ve nereye gitsek aslında o farkı görebiliyoruz. O dönüşümü yapabiliyoruz, o yeni teknolojilere adapte olabiliyoruz ve bunu pazara çok hızlı bir şekilde indirebiliyoruz. O yüzden ben çok inanıyorum yani önümüzdeki yılların çok büyük hatalar yapmazsak, önümüzdeki yılların bizim ülkemiz şirketleri için ve profesyonelleri için çok büyük fırsatlar içerdiğini düşünüyorum. Ve özellikle Avrupa'ya göre inanılmaz bir rekabetçi avantajımız olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, son olarak biraz uygulama tarafındaki örnekler üzerinden konuşalım. Onu da haftaya sanırım, değil mi?
0: Doğru.
1: Transformation Now diye bir etkinliğiniz var.
0: Evet.
1: Burada ne göreceğiz? Yani evet, teması ne? Hani gerçek deneyimlerin sahneye taşınması gibi bir hedefiniz var. Ne anlayalım
0: doğru
1: bundan?
0: Yani tabii 17 Eylül'de önümüzdeki hafta Rixos Tersane'de T-Now diye, Transformation Now diye, yani aslında Türkiye'nin ve bölgenin en büyük etkinliklerinden bir tanesini yapıyoruz. 1500'e yakın işte Türkiye'nin en önemli yöneticilerinin yer aldığı bir etkinlik olacak. Bu üç tane temel hedefimiz var aslında. Bir tanesi şu, işte başarı hikayeleri hep duyuyoruz. Şirketlerden projelerle ilgili başarı hikayeleri duyuyoruz. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani sadece sonuç değil aslında, o deneyimi ve o yolculuğu şirketlerin nasıl yaşadığı da çok önemli. Yani neye göre karar verdiler, nerelerde zorlandılar, bunu nasıl yönettiler, şu anda olsa neyi farklı yaparlardı. Ve bunu biz anlatmak istemiyoruz, müşterilerimiz anlatsın istiyoruz. Ve özellikle öğleden sonraki bölümde işte sahneyi üçe böleceğiz. Bizim sessiz paneller dediğimiz, aynı anda kulaklıkları takıp üç tane paralel paneli, istediğiniz hangisini istiyorsanız onu anlık olarak izleyebileceğiniz bir ortamda müşterilerimiz anlatacak. İkinci konu, bir deneyim alanı oluşturduk ilk kez. Deneyim alanı şöyle, siz etkinliğe gelen birisi olarak aslında bizim deneyim alanına giriyorsunuz ve bir yönetim kurulu üyesi olarak atanmış oluyorsunuz bir holdinge aslında. Ve az oda oda işte perakende, üretim, işte CFO, satın alma gibi gerçek senaryoları orada deneyimliyorsunuz, görüyorsunuz. Gündemdeki projeleri görüyorsunuz. Siz bir yönetim kurulu üyesi olarak bir karar veriyorsunuz aslında. Siz olsanız hangi projeyi devreye alırsınız? Ve ona göre bütün onun geri dönüşümüyle, katma değeriyle beraber size özel bir rapor çıkartıyoruz. Yani o yüzden, çünkü bazen böyle anlattığımız zaman işte meşhur o PowerPoint'lerle vesaire anlattığımız zaman çok hayal edilemiyor aslında ne olduğu. Gerçek örneklerle beraber dokunabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Ama üçüncü konu benim için en önemli konulardan bir tanesi. Aslında Antik Data'nın Ekim ayında lansmanını yapacağı, bizim ilk olarak Türkiye'de anlatacağımız bir konu. O da şu, yani biz evet herkese söylüyoruz işte müşterilere, bak yapay zekayı böyle konuşabilirsin vesaire, ama sen ne yapıyorsun diye soruyorlar bize doğal olarak. Bizim iş yapış şeklimiz komple değişiyor aslında. Yani bizim eskiden işte yazılım danışmanlığı yaptığımızda veya iş danışmanlığı yaptığımızda bir danışman arkadaşımız giderdi, işte analiz ederdi süreçlerinizi ve tasarlardık, canlıya alırdık projeyi. Şimdi bir danışmanımız geldiğinde yanında 50'ye yakın yapay zeka ajanıyla beraber geliyor. Bunun lansmanını yapacağız. Bu işin nasıl kökten değiştiğini ve şirketlerin buna nasıl ayak uydurması gerektiğini söyleyeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyız. Çok kıymetli olacağını düşünüyoruz. Çünkü Antiz Data dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. 150 bin çalışanı olan, 50 farklı ülkede yapan. Peki. Türk ekibi olarak da bu konuda ciddi öncülük yaptığımız alanlar var. Bizle birlikte olacak bütün üst yöneticilere şimdiden çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz Bahri Danış. Sağ olun katıldığınız, katkınız için. Ve 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Seans ortasında görüşürüz tekrar.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. iş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.iş

0: ISG.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
10: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
8: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
11: Tarım

0: Hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Dönem itibariyle birçok ürünün belki hasadı bitti ama bazı ürünlerinde hasadı başlayacak. Zeytin de bunlardan bir tanesi. Yavaş yavaş güneyde başladı diyebiliriz ama özellikle Ekim, Kasım aylarında daha da yoğunlaşacak. Zeytinle öne çıkan il ve ilçelerde. Biz de o yüzden gözler hazır rekolte ve fiyatlara çevirmişken zeytincilik tarafını biraz analiz edelim istedik. Hem bir taraftan üretim maliyetlerine bakacağız, diğer taraftan natürel sızma zeytinyağının müstahsil satış fiyatları, toptan fiyatı şu anda nedir, hasat sonrası ya da hasatla beraber ne olur, devreden stok ne durumda, iç talep, dış talep, bunların hepsini konuşacağız ki ihracat pazarı belki ayrı bir parantez açıp daha da bu sene odaklanacağımız bir konu olacak. Aksat Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat'la birlikte konuşacağız. Tüm bu konulara hoş geldiniz.
1: Elinize. Hoş bulduk.
0: Şimdi TÜİK'in birinci tahminleri yayınlandığı zaman birçok üründe rekor üretimi konuşuyorduk. Zeytine baktığımız zaman tabii geçen sene hep söylüyoruz her yayında ziraat, don, kuraklık birçok ürünü olumsuz etkiledi. Zeytin de bunlardan biriydi. Ama bu sene için beklenti geçen yıla göre %56'lık bir artış. Yani geçen yıl 2 milyon 450 bin ton seviyesindeki zeytin üretiminin bu yıl 3.8 milyon tona çıkması öngörülüyor. Ekim ayının sonunda da yeni tahmin yayınlanacak. Belki burada bir revizyon olabilir yukarı yönlü bilmiyorum ama şimdi bu tahminlerle beraber sahadan gelen bilgiler bize ne söylüyor rekolte beklentisi açısından?
1: Öncelikle ülkemizdeki tüm tarım ürünlerinde Rabbimin bereketiyle çok rekoltelerin güzel olduğu. Rekoltenin dışında kalitenin çok iyi olduğu bir yıldayız. Evet. Şimdi bazen de en önemli şeyin rekolteden çok kalite olması çok daha değerli olabiliyor. Bilhassa zeytin gibi bir üründe. Çünkü bizim ürünümüz diğer tarım ürünlerinden bir miktar daha farklı. Stoklanarak fermantasyon olması gerekebiliyor. Ya da stoklanmasıyla saklanabilebilirliğini yani satış sürecini uzatabileceğimiz bir dönemde göstermiş oluyor.
0: Kalite faktörü öne çıkıyor.
1: Kalitenin önemli olması bizim çok için en değerli konu. Herhangi bir hastalığın olması. Bu da bizde zeytinyağında kaliteyi çok öne çıkartmış oluyor. Bu sene gerçekten de yani son 35 yıllarında daha doğrusu benim 35 yıllık tarım hayatımda gördüğüm en iyi yıl diyebilirim. Hani böyle bir yıl hiç görmemiştik. Meyvelerin hepsi yüzü gülüyor, kaliteli. Muhteşem bir yılı geliyor. Rekoltenin fazlalığı evet geçen seneye göre fazla ama zeytin doğasında olan periyositeden kaynaklı olarak bir sene fazla, bir sene azı var.
0: Seneye de belki azlığı konuşacağız.
1: Seneye azı konuşacağız. Yani burada seneye fiyatlar el yakıyor konuşacağız. Bu sene fiyatlar tüketici için çok uygunluk konuşuyoruz.
0: Üreticinin belki biraz tırnak içerisinde
1: üreticinin
0: aleyhine olabilir.
1: Tüketiciyi destekleyeceği en iyi yıl olacak bu yıl. Hmm. Zaten Türkiye'de birçok konuda tüketim rakamları değişti. Devletimize buradan teşekkür ederiz. KDV'yi 8'den 1'e düşürdüğünden beri zeytin ve zeytinyağında tüketimde artışları gözlemliyoruz. Bilhassa zeytinyağında 2,5 kilo üstü tüketimleri konuşuyoruz.
0: Kişi başı tüketim,
1: bu seneki fiyatlarımız diğer bitkisel yağlara göre bakarsanız en ucuz bizim ürünlerimiz kaldı. Bugün gıda enflasyonunda en büyük desteği zeytinyağı sektörü verdi. Her şeyin fiyatı yükselirken bizim fiyatımız aynı duruyor ve sürekli de kampanyalardayız. Tüketici memnun. Zeytinyağı tüketimi artıyor. Bence önümüzdeki yılı düşünen birçok tüketicimiz olacaktır. Yani önümüzdeki sene bile tüketiciye yağ alabilecekleri, zeytini alabilecekleri bir yıl. Çünkü bu sene ürünümüzün fiyatı çok ucuz.
0: Yani bu ve kalitemizde kalitemizde
1: çok iyi.
0: Alım yılı gibi diyebiliriz. Yani hem mevcut ihtiyacı hem de gelecek yılın ihtiyacı. Sonuç itibariyle bu karanlık bir ortamda, serin bir ortamda 2 yıl ömrü
1: çok
0: olan
1: rahat,
0: bir üründen bahsediyoruz.
1: Çok rahat saklayabiliyorsun.
0: Fiyatlar hazır makul seviyelerdeyken.
1: Bence, yani
0: alım.
1: Bence de
0: üreticide duracağım, tüketicide dursun.
1: Bence tüketici sonra bize demesin el yakıyor. Seneye de el yakıyor muhabbeti çıkar. Biliyorsunuz bu bizde bir az senesinde bunu konuşuyoruz. Çok senesinde onu konuşuyoruz.
0: Şimdi ona da geleceğiz ama bu sene ürünün bol olması, şimdi bizim tabii hem zeytinyağı tüketimimiz var hem de sofralık zeytin de biz çok tüketiyoruz.
1: Evet.
0: Yani bugün İspanya'da, İtalya'da o kadar tüketilmiyor ya da dünyanın falan. Bizim kahvaltı kültürümüzde zeytin ayrı bir yeri var. Bu sene hem rekoltenin yüksek olması hem kalitenin iyi olması, Bunların hepsi zeytin ve sofralık zeytin ve zeytinyağı denkleminde bir değişiklik olur mu? Yani bir kısmı daha fazla zeytinyağına mı kayar ya da nasıl bir şey bekliyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle zeytin tüketiminde kahvaltı alışkanlıklarında değişkenlikler oluyoruz. Sosyal medyada birisi öyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Zeytinsiz kahvaltı olmaz ama zeytin artık her öğünde var.
0: Tabii, salataya da koyuyor.

0: Biz bunu kahvaltı ürünü olarak değil, bence öğün olarak. Yeni nesil zeytin üreten arkadaşlarımız var Akhisar'da. Bunlar artık çerez modelinde zeytin yapmaya
1: Ha
0: başladı.
1: evet.
0: Zeytin çerezi olmaya başladı. İşte çekirdeksiz, işte çok inanılmaz güzel tatlarda.
1: Katma değerli
0: Zeytincilik
1: hali ya.
0: sektörü çok hızlı gelişiyor. Damak tadını inanılmaz bir noktaya getirdik. Ama yani gerçekten çerez tadında zeytinler var ve muhteşem gidiyor. Bence zeytin tüketimimiz çok güzel olacak. Ve önümüzdeki, yani bu sezondan itibaren ve bundan sonraki dönemlerde artık zeytin kahvaltı ürünü değil. Zeytin sürekli tüketim haline gelecek. Çok güzel poşetler, ambalajlar çıktı. Küçücük, yani 150 gramlık paketler var. Alıyorsun çerez gibi, aç bitirler başladı. Çok güzel ürünler başladı. Yani bizim Akhisar'daki yatırımcı hiç durmuyor. İnovasyon fırladı. Herkes bir yeni ürünler
1: Buna
0: üretmeye
1: da ihtiyaç
0: başladı.
1: var bence. Madem ürün
0: İhtiyaç...
1: bundan sonra bollaşıyor, ağaç sayısı 210 milyonu aştı ve her geçen gün devam ediyor. Tamam, periyodisi de var ama sonuç itibariyle bu üretim gitgide artacak. Demek ki bizim bu bolluğu yönetecek bir katma değer de yaratmamız gerekiyor.
0: Vallahi o küçük poşetlerde gerçekten her yerde tüketimi sağlayabilecek yerimiz var. Yani gerçekten adamın şekeri düşüyor, arabaya sağlıklı atıştırmalık. Al abi bundan pıtır pıtır ye. Hem böyle yağsız falan. Ya muhteşem zeytinler başladık ya.
1: Peki şimdi de gelelim tekrar şey tarafına, maliyetler kısmına.
0: Evet.
1: Şimdi tamam, hasat artık eli kulağında yavaş yavaş başlıyor. Piyasada bir fiyat var. Şu anda natural sızma zeytinyağı müstahsil toptancı fiyatı ortalama ne kadar?
0: Ya bugün zeytinyağı fiyatları toptan da sezon
1: Evet.
0: ürünleri 230-240 lira
1: Bağlı.
0: civarında ticaret dönüşüyor. Zaten bugün raf fiyatlarınıza baktığınızda raflarda da çok pahalı bir fiyat yok. 260 lirayla 300 lira civarında bir rafta fiyatı. Eskiden bu çıtalar 5 lirayken 15 liraydı falan mı? Yani şu
1: Onlar
0: anda
1: biraz daha kapandı o
0: yani
1: makas.
0: artık, ama neden kapandı? Artık tüketim ve market satışları da arttı. Eskiden zeytinyağı çok satılan bir ürün değildi. Marketlerde fazla bir kar koyuyordu. Artık ciddi satılan ürünler haline gelmeye
1: Sürümden
0: başladı.
1: kazınır hale
0: Biz
1: geliyorlar.
0: Nisan raporlarına bakıyoruz. Aylık Türkiye'deki satılan rakamlar her ay artıyor ve çok da iyi gidiyoruz. Yani biz bu ürünü 1-2 sene içerisinde sizlerle bu ekranlarda 5 kiloları konuştuğumuzda
1: Kişi başı yıllık tüketim.
0: hiç kimse şaşırmayacak
1: Ki
0: yani.
1: oralara da gitmesi lazım. Hatta daha da, çünkü bugün Yunanistan'da,
0: Yani
1: İspanya'da, İtalya'da baktığımız zaman 10
0: bir
1: kiloları
0: zeytin
1: konuşuyoruz.
0: ülkesiyiz diye gezip biz burada sizinle 5-10 sene önce yayın yaptığımızda 1 kilo altılarını konuşuyorduk İrfan Bey yani. O zaman gerçekten üzücü bir durum. Bugün mutlu muyuz? Evet, 1 kiloya göre çok mutluyuz ama
1: Ama
0: 5 kiloya
1: yetmez.
0: göre çok eksik durumdayız. Bu ülkede biz zeytin ve zeytinyağı sektörüne yatırım yapan 400 bin üreticinin temsilcisiyiz. Ve gerçekten de bu 400 bin üreticinin umut kapısı olmaya çalışıyoruz. Her zaman herkesi mutlu edemeyebiliyoruz. Bunun da farkındayız. Bu sene de zor bir seneden geçiyoruz. Herkesin bir beklentisi var. Ama dünyadaki rekolteleri de bir görmek lazım. İşte az önce sizinle İhracatçılar Birliği'ne başkanımız Emre Bey ile konuştuk,
1: telefonda.
0: ona da bağlandık. Ondan da rakamları aldık. Gördük ki bu sene İspanyol'un da mahsulü var.
1: Tunus'un da var.
0: Tunus'un da var, Yunan'ın da var. Şimdi biz hep bir fırsat ülkesi mi olacağız? Bir fırsat var da mı satacağız? Yani bizim...
1: Kendi fırsatımızı yaratmamız gerekmiyor
0: Yani
1: herhalde.
0: artık biz bu ağaç varlığımızla, bu verimlerle... Hani bir deyim var ya, kendi göbeğimizi de kesmemiz lazım. Bu modelle çalışmamız lazım. Bakanlıklardan beklentilerimiz bizim de var. Bizim bir TMO'muz yok. TMO bizden zeytin alsın, yağ alsın diye ikide
1: Bir
0: bir
1: regülatör
0: yırtılmıyoruz.
1: kurum yok.
0: Biz destek olarak şu anda bir konuda desteğe ihtiyacımız var. Biz dünyanın her yerine zeytin satıyoruz. Avrupa hariç dünyanın her yerine zeytinyağı satabilen bir şeyiz. Ülkeyiz. Bizim DİFİF desteklerimizin bir yıllığına geri gelmesini talep ediyoruz. Daha önceden vardı. İsmin değişebilir, ne olabilir? Ama bizim Amerika bize %12,5'luk vergi koymuş. En büyük
1: Tüm tarife
0: pazarımız,
1: var.
0: evet. Bu tarifenin bizim ülkemiz tarafından telafi edilmesi lazım.
1: Toplam zeytin ve zeytinyağı, isterseniz ayrı ayrı da şey yapabilirsiniz. Amerika ihracatımız toplamdaki payı ne kadar?
0: %35.
1: Hangisi için? Zeytin ve zeytinyağı toplam mı,
0: Yani
1: zeytinyağı mı?
0: ortalama olarak baktığınızda bu kadar yüksek bir oranda zeytinyağı
1: Ve burada
0: satarken
1: %12,5'luk şu anda bizde bir ek
0: bizi
1: gümrük tarifesi var.
0: İnanılmaz bir şekilde destekleyip ve biz ambalajlı ürün satmak zorunda olduğumuzu hatırlatacak bir yıla giriyoruz. Bakın, dökme ihracatının olduğu fırsat seneler vardı. İspanya'da zeytinyağı 8 eurolara çıktı. Biz 5 eurolara yağ sattık. Ülke mutlu oldu. Esasında biz sürekli ambalajlı 5 eurolarda mal satabileceğimiz bir pazar paylarını da kaybediyoruz.

0: bu pazar paylarında stabil olarak sürekli satış yapabilmemiz için. Mesela bugün konserve zeytinde, ambalajlı zeytinde, zeytinyağında ciddi bir pazar payında kötü değiliz. Ama bizim zeytinci arkadaşlarımızı inanılmaz bir şekilde yoran bir Mısır, bir Yunan. Biz zeytinde İspanyolu çok konuşmak istemiyorum. Onlar farklı ülkelerde savaşıyorlar. Ama bizim çalıştığımız ülkelerin, yani en azından 4 saatlik uçakla 4 saatlik yol mesafesi olan ülkelerde biz Mısır'la baş edebilmemiz için ambalajlı ürün desteğine çok ciddi bir şekilde acil destek planı almamız lazım ki yeni sezon geliyor. Bunu sezonun ortasında çıkmasıyla bugün çıkması arasında çok önemli bir fark var. Biz müşterilerimize verebiliyoruz, veremiyoruz anlaşmalarını yapmak zorundayız bu dönemde. Çünkü biz ürünü gördük. Hı hı. Hangi fiyatta satacağız? Desteklerimiz bugün açıklanırsa biz müşterinin siparişini onaylayabileceğiz, onaylayamayız. Sonraki geç dönemde
1: çok bir anlamı olmuyor desteğin.
0: Yani ama gerçekten desteğin her zaman önemi olabilir ama
1: ya bizim, zamanında olması.
0: Bizim beklentimiz şu. Hani bize lazım, bugün lazım, o durumdayız. Ve hızlı bir noktada ilerleyebilirsek ihracatçı arkadaşlarımız ve yeni genç ihracatçıları çıkartabileceğimiz bir yıldan bahsediyoruz. Hı. Belki de hiç ihracat yapmamış arkadaşlar bu sene ihracat da yapabilirler. Ürün çok kaliteli çünkü. Hı. O kadar kaliteli bir ürünü konuşuyoruz ki herkese çok rahat satabilecekleri, yeni pazarların oluşturabilecekleri bir yıldan bahsediyoruz.
1: Bunu da şunun için biraz açalım izleyicilerimize. Şimdi ihracat tarafında defif desteği dediniz ya, rekabet dediniz Mısır örneği, İspanya'da bu sene tam Avrupa'da aşırı kuraklar oldu, sıcaklık vesaire birçok üründe rekolteyi vurdu. Zeytin için de konuşuluyordu ama son gelen veriler zeytinde çok bir şey olmadığını söylüyor. Yani İspanya, İtalya, bu ülkelerde evet, bir problem yok.
0: Ya şimdi
1: natürel sızma zeytinyağının bizdeki fiyatı ortalama olarak 230 dediniz şu anda. Bu yeni sezon öncesi. Şimdi İspanya'dan ne kadar ortalama...
0: Şimdi gene bugün kontrol ettik rakamlara gelirken. Bugün bizde fiyatların 4 euroların çok az üstünde olduğu bir piyasayı konuşuyoruz. İspanya'da bu rakamlarda 3,5 eurolarda. Aramızda uçurum gibi bir fark yok. Bu küçük teşviklerle bizim Türk üreticisinin azimli çalışması, bizim iş dünyamızın, zaten biz alışmışız az karlarla çalışmaya. Biz bu karlarla bunu aradaki farkı bir miktarını kapatabiliriz. Devlet de bize bir miktar destek olduğunda, bir de bu arada geçen gün biz Emre ile bir hesap yaptık. 20 milyon dolarlık bir destekle 500 milyon doların üstünde %100 yerli sermaye, ithalatı hiç olmayan, yani yerli sermaye derken, İthalatı hiç olmayan bir ihracatın dövizini ülkemize sokabiliyoruz.
1: Yani defif desteğinden bahsediyoruz.
0: Defif desteğinden bakıyoruz.
1: Bir ek maddi destek değil, vergi tarafındaki bir
0: tabii ki
1: uygulamadan bahsediyoruz.
0: Ve 20 milyon dolarla biz 500 milyon dolar net parayı ülkemize sokacağız. Bir de bundan sonraki yıllar içerisinde de müşterimizi kaybetmeyeceğimiz bir duruma getirebilmek için bizim için önemli olabilir. Ha, çünkü devletten biz bir yıl istiyoruz. Önümüzdeki sene döviz kurlarında bir değişiklik olur. İhtiyacımız yoksa da vermesinler.
1: Ama bizim, bu sene ihtiyaçlı.
0: Ya biz en azından işte bugün izliyoruz, üzümdeki sıkıntıyı görüyoruz. Üzüm üreticisi hızlı bir destek bekliyor. İşte
1: fındıkta var.
0: Fındıkta aynı sorun yaşanıyor. Yani birçok tarım ürünlerinde işte aynısını domatesde yaşadık, salçada yaşadık. Yani bazı tarımsal problemlerimiz var. Küçük destekler lazım. Bakın, bazı kalıcı destekler, ihtiyacımız olmadığı dönemde destek aldığımız çok şey oldu. Devletimize bu arada yani hep teşekkür ediyoruz. Gerçekten mesela bizim sektörümüze ayrı bir destek veriyor. Mesela bir GECAP konusunda zeytinyağı sektörünü ayrı tutan bir bakanlığımız var. Teşekkür ettik. Biz zaten bu maliyetleri karşılayamazdık. Ve yani o KDV indirimleri bizi inanılmaz bir şekilde rahatlattı ve sektörün tüketimini çok büyüttü. Biz bu noktada devletimize hep teşekkür ediyoruz. Ama bu senelik bizim bu desteğe acil ihtiyacımız.
1: Bu da şöyle kritik diye ben yorumluyorum. Yanlışsam düzeltin. Şimdi bizde 4 euroyu biraz geçiyor. 4,1. İşte İspanya'da 3,4 civarında. Ama işte İspanya genel itibariyle hem kendi üretiyor hem de ithal edip ihraç ettiği için uğradığı ilk pazar ya biz ya Tunus. Şimdi Tunus'taki fiyat 3,20. Dolayısıyla bizim oradaki rekabette Tunus, galiba bu defif desteği biraz daha kritik hale mi geliyor?
0: Şimdi biz dökme ihracatımızı arttırarak bu ülkede üreticiyi mutlu edebilme şansımız yok bu fiyatlarla. Birincisi bu. Yoksa yani gerçekten de dökme satarak gidebileceğimizin bir yolu çok aydınlık değil.
1: Ambalajlı
0: bu olacak. Çaresizlik bizim için. Çaresizsek malımızı gemiyle satarız. Yani o fiyata düştükten sonra zeytinyağı gemiyle satı. Ama bizim üreticimiz seneye zeytinyağının olmayacağını biliyor. O yüzden üretici de malını kendisi imkanı olan stoklayacak. Çünkü zeytinyağı zaten çok ucuz bir durumda şu anda. Ülkede dövizin de ucuz olduğunu düşünen bir sürü insan var. Biz de zeytinyağının çok ucuz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üretim maliyetlerinin, yani size şu kadar bir şey, altında demek istemiyorum. Hı-hı. Yanlış anlaşılıyor bazen. Ama hiç kimsenin para kazanamayacağı bir fiyattayız. Yani bu sene bir defa tüketici yılı. Biz de yıllarca kazandığımız paraya sayıyor bu durumda olacağız. Zeytinyağı fiyatımız çok düşük. Zeytin fiyatımız inanılmaz bir şekilde ucuz. Yani bugün, geçen gün bir hesap yaptım. Ekmeği çarptım kilogram. Bir kilo ekmek fiyatı kaç para? Zeytin kaç paraya baktık. İç zeytin bu kadar ucuz olmamıştı. Zeytin tarihinin en ucuz rakamlarında, zeytinyağda bitkisel yağlarla arasındaki farkı kapatmış durumda. Aramızda artık bir fark yok. Eskiden hep haberler çıkardı. Zeytinyağı el yıkıyor, ulaşılmıyor işte falan. Öyle
1: o zaman durumda takli değiliz. Taşiş de biraz az olur. Genelde makas açıldığı zaman taşiş oluyor.
0: Falan da biter diye düşünüyoruz. Zaten öncelikle bizim kendi sektörümüzün içerisindeki bilgi kirliliklerini önce bir düzenlemek lazım. Bugün market raflarına da güvenmek lazım. Biz de şehir olarak da Türkiye'deki raflarda satılan zeytin ve zeytinyağının %70'ini Akhisar'da üretiyoruz. Böyle de bir gurur duyduğumuz bir noktamız da var. Onu da paylaşmak istedim.
1: Şimdi bu işte kayıt dışılık, kayıt içlik, buradaki denge nasıl? Yani çünkü şunun için soruyorum. İspanya'da kaç tane sıkıntı testi var? Başta onu sorayım.
0: Ya şimdi bizim birazcık orası çok karışık. Bizde 1800 tane zeytinyağı sıkıntı testi var ülkemizde.
1: İspanya'da kaç tane?
0: Akhisar'da 118 tane var. İspanya'da yani 100'ün altında.
1: Tunus'ta?
0: 100'ün altında 50 tane falan var.
1: Bu normal mi? Yani bunu şunun için soruyorum. Hem bu işin kayıt altına alınması, hem sistematik olarak bu işin daha rekabetçi hale gelmesi, hani bu kadara ihtiyaç var mı? Yeni yatırımların önü tam açık
0: şimdi
1: ama...
0: Şimdi tüzüğü olmayan sistemlerimiz var. Hmm. Yani bu yıllar önce böyle gelmiş, böyle gidiyor. Bugün zeytinyağı fabrikası olan arkadaşımızın bir makineyle açtığı fabrika bugün 3 de olabilir, 4 de olabilir. Ama bugün ona bir tüzüğü olsaydı, yıllık kapasitenin %30'u kadar krom stoklama tank alanını mecbur edilmiş olsaydı, bugün sektörde zeytinyağının değeri bozulmuş, kalitesi bozuk zeytinyağını konuşmuyorduk. Hepsi krom tanklarda, üretici fabrikalarda bırakacaklardı. Bizim fabrikacılarımız şu anda değirmenci usulü çalışıyor. Ve bu sistemden hiçbiri mecbur değil. Sistemin çok hızlı revize edilmesi lazım. Devletimiz sürekli destek istiyoruz. Maalesef biz isteme makamıyız. Krom tank destekleriyle bu ülkede zeytinyağını daha iyi saklayabileceğimiz alanlar konabilir ama zeytinyağı fabrikacının tüzüğünü değiştirerek. İkinci konu, lisanslı depocuları konuşuyoruz. Ortada bir sonuç yok. Biz de bunlardan biriyiz. Ama bizim bunu yapabilecek Akhisar Ticaret Borsası'nın bütçesi hazır. Sağ olsun Ticaret Bakanlığımız da 3 ay önce bize izinlerimizi, müsaadelerimizi, her şeyimizi çıkardı. Yakın bir süreçte belediyede imzalarını attıktan sonra hızlıca biz de inşaatımıza başlıyoruz. Türkiye'nin ilk lisanslı deposunu hızlıca hayata geçirecek çalışmaları, imzalar atacağız.
1: Tam da işte buna bağlamak için sormuştum. Sonuç itibariyle eğer bizde zeytin ağaç varlığı artıyorsa, tabii ki periyodisteyi kenara koyarak söylüyorum, üretim artıyorsa evet, trend olarak, bizim bu bolluğu yönetecek altyapıya da ihtiyacımız var. Hem bir sisteme, hem de o sistemin işler hale gelecek lisanslı depoculuk başta olmak üzere.
0: Kesinlikle.
1: O altyapıya. Bu kesinlikle olmadığı vakit bizim bolluğumuz bir tarafta hüsran yaratıyor üretici açısından. Yani maliyetler kısmına gelecektir. Mesela bu sene yevmiyeler, şimdi zeytincilikte özellikle yevmiye çok konuşulur. Kesinlikle. Fındıkta da konuşulur. Ne söylüyor bize?
0: Ya şimdi öncelikle maliyetlerimiz inanılmaz bir şekilde artıyor. Bu noktada üreticimiz, bilhassa ölçek ekonomisine uymayan üreticimiz diyeyim. Şimdi artık biliyorsunuz ölçek ekonomisinin altında kalan arazilerimizin sayısı çok fazla. 10 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm. Mirastan kalmış, adam gelmemiş. İşte bir hafta sonu geliyor, hafta sonu geliyor, fırsat o gün diyor. O yevmiyenin fiyatını yükseltiyor. Borsa gibi oldu yevmiyenin fiyatı. Yani bundan 2 ay önce tütün yevmiyesi 1350 lira olan tütün yevmiyesi, bakıyoruz üzümde 1800 liraya çıkmış. Yani bir ay sonrasında ürününe göre değişiyor. Ama üzüm üreticisi de bu sene sıkıntıda. Gördüğünüz gibi bu az önce Akhisar'dan bir Fatih Karabulut arkadaşım maliyetleri göndermiş. Bu arada çıkan maliyetler de ilçe tarımların, tarışların onların hazırladı. Ürün başı maliyetlerin 70 liralarda, 75 liralarda olduğu ürünü bugün 80 liraya satmaya mutlu olacak bir üreticiyi konuşuyoruz.
1: Geçen sene 120 lira.
0: Geçen sene 120 liraydı. Bu yani, sene şey ama tam maliyetleri arttıran unsurlara baktığınızda en büyük giderimiz mazot değil. En büyük giderimiz gübre değil. En işçilik. Büyük gider işçilik.
1: Onun için
0: biz bu ülkede tarımda ya hızlıca her türlü ürünün makinalaşmasına geçmek zorundayız. Ya da yadası yok. Yadası ülke maliyetlerinin düzenlenmesi için çok farklı desteklerle konuşmamız lazım. Yani aynı sorun pamukta da var. Bu ülkede pamuk ihtiyacı var. Pamuk ithal ediyoruz.
1: Doğru.
0: Ama pamuk üreticisini desteklememiz lazım. Bugün pamuk dikimi 1/3'üne düşmüş bu ülkede. Domatesi fazla dikiyoruz. Domates üreticisi mutlu değil. Salçacısı mutlu değil. Burada esasında bakanlık bunu çalışıyor. Uygulamaya hızlı geçiremedi. Bu sistem artık bence devletin aracılık bulduğu sözleşmelerle sözleşmeli tarım yapmamız lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgi için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bugün zeytinciliği konuştuk. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat'la birlikte hasada yaklaşırken önümüzdeki dönemde tabii hem hasatlı hem de hasat sonu yine tabloyu sizler için aktaracağız. Gelecek hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Kamu spotu.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: karşılığında...
1: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Bu hafta biliyorsunuz yarın PPK'yı takip edeceğiz içeride. Merkez Bankası kararını ve mesajlarını. Küreselde ise Amerika'dan gelecek enflasyon verisi kritik olacak. Dolayısıyla şimdi tabii bunları beklerken petrol fiyatlarının yeniden 100 dolara gitmesi hesaplar üzerinde ne etki üretir sorusu da gündemde. Şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım, fiyatlamalar bize ne söylüyor diye. Borsa İstanbul 14.523 puanda, %0,81. Primli dün de 14.400'ün üzerinde kapatmıştı. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeden %1,79 değer kazanımıyla ve de ciddi bir işlem hacmi de eşlik etmişti. Tabii yani hikayeye baktığımızda BIST 30 hisselerindeki ağırlığın arttığı bir görünüm olduğunu da anlıyoruz. Özellikle serbest ve özel fonlarda bu fon rehberi öncesi başlayan bir süreçti.

0: Dünkü harekette bir ciddi para girişine işaret ediyor. Özellikle pozisyon ayarlamaları nezdinde yorumlanıyor bu hareketler. Bankacılık tarafı yatay. Sanayi taraf %1'in üzerinde %1,15 primli. Mali tarafta %0,15'lik bir yukarı yönlü hareket var. Baktığımızda turizm, hizmetler ve ulaştırma diye petrolün işte yeniden 100 dolarlara gittiği bir ortamda ulaştırmada %0,88'lik geri çekilme var. Turizm tarafında %1,74 aşağı yönlü hareket var, satıcılı seyir var. Hizmetler tarafı %0,14 kadar sınırlı pozitif bir denklemde hareket ediyor. Kurlara bakacak olursak dolar endeksinin bir miktar değer kaybettiği bir ortamda 98.81'de euro dolar çaprazı 1.16.22 seviyesinden işlem görüyor. 48.47'de dolar TL, euro TL ise 56.38 seviyesinde. Sterlin dolarsa 1.35-1.31'den geçtiği bir görünümde işlemlerin. Şimdi bir bakalım Avrupa borsalarında bugün sayfanın rengi neye dönmüş diye. Yine kırmızı. Londra borsası %0,48 aşağı yönlü. Kakaran endeksi %1,44 satıcılı ve en negatif ayrışan. Frankfurt DAX endeksinde de ona yakın bir aşağı yönlü hareket var. %1,23 kadar. Milano borsasında da %1'e yaklaşan kayıpları takip ettiğimiz bir gün seanslar devam ederken. Amerikan vadelerine bakacak olursak... Dow Jones %0,4, Nasdaq %0,5'e gelen, S&P ise %0,25 kadar aşağı yönlü. Şimdi bu tabii petrol hikayesiyle beraber yeniden küresel piyasalarda endişenin de belirginleştiği, FED hamlesine ilişkin belirsizliğin de faiz arttırım beklentilerinin yükseldiği ama öncelikler ekseninde FED'in ne tarafa ağırlık vereceği sorusunun da tam net cevap bulamadı. Çünkü biliyorsunuz forward guidance'ın da yani sözlü yönlendirmenin de artık olmadığı bir FED iletişimi takip ediyoruz. 10 yıllık tahvil faizi 4.80'de, 5 yıllıklar 4.58'de, 2 yıllıklar 4.41'de yukarı yönlü giden bir tahvil piyasasını takip etmeye devam ediyoruz. Rekor seviyelere yani son dönemlerin en yüksek seviyelerine, rekor demeyelim de fiyatlanan bir tahvil piyasası görünümü var. Brent petrol bakalım tam olarak nereye gelmiş durumda. 100 doları gördükten sonra 100 doların üzerinde hala $100.65 Brent petrol. Amerikan tipi $95.19 işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı $4.390.87 4.400'ün altına geldi. Gümüş $66.23. Bitcoin'de ise $79.000'ın üzerinden geçiyor işlemler. Evet, rakamlarla görünüm kabaca böyle. Dolayısıyla şimdi görünümü özetledikten sonra ilk bağlantımızı yapalım. Soner Kuru yayına katılacak. Birazdan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı ama önce araştırma masasından biraz daha piyasa detayı almak için o tarafa gidelim.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar.
0: Elif Canseven, hoş geldin. Piyasa notlarını alalım senin.
2: Zeynep, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Piyasalara bugün baktığımızda aslında senin de girişte söylediğin gibi sabah saatlerinde teknoloji hisselerinde bir miktar daha yoğunlaşan, pozitif ayrışan bir Asya piyasası görmüştük. Fakat öğle saatlerine doğru teknoloji hisselerine gelen satışlarla da beraber Avrupa piyasalarında şu an negatif bir seyri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama bugünün önemli iki haber akışı var ki bir tanesi Brent petrolün 100 doların üzerine seviyelere tekrar çıkıyor olması. Temmuz'dan bu yana 100 dolar üstü seviyelere ilk defa gördük. Bir miktar daha jeopolitik tarafın jeopolitik riskinin artmasıyla beraber ve OPEC tarafından gelen aynı zamanda üretimdeki azalışlarla beraber Brent petrol seviyesinin yukarı yönlü test ettiğimiz bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bir diğer haber akışı da aslında dolar endeksi tarafında. Çünkü dolar endeksi tarafında da aslında Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeleri görüyoruz. Orada da şu an bir miktar daha aşağı yönlüydü ama şu an bir miktar daha toparladı. 98-83 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Buradaki düşüşün ana sebebin geniş tabanlı olmadığını ve yendeki yükselişin aslında doları bir miktar daha baskıladığını bu noktada söyleyebiliriz. Scott Bessent'in dün yaptığı açıklamalarla beraber yenin güçleneceğine dair olan mesajlarıyla yen bugün bir miktar daha değer kazanmıştı ve ay başından bu yana olan kazançlarını %5 seviyesine çıkartmıştı. Dolar yen paritesi 153 seviyesine gelerek aslında şu an baktığımızda bir miktar daha hedge pozisyonlarının da bu yönde alınması, yenin yükseleceğine dair olan inancın artmasıyla beraber put opsiyonlarının miktarı call opsiyonlarının yaklaşık 3 katına çıkmış durumda hedge pozisyonlarında diyebiliriz. Bu noktada sadece yeni yükselişinden etkilenen tarafın dolar olmadığını hatırlatmam gerekir. Kanada dolarında da aynı etkiyi görüyoruz. Burada rejimizden rica edeyim, hemen grafiğimizi alayım. Kanada doları tarafına baktığımızda grafiğimizdeki beyaz çizgi bize dolar yen paritesini verirken turuncu çizgi ise Kanada ile yen tarafındaki gap'i veriyor aslında bize. Ve burada 115 seviyelerinden 112 seviyelerine gelen bir Kanada doları ve yen paritesi görüyoruz. Bu tarafa baktığımızda özellikle Kanada tarafındaki tarifelerle beraber ekonominin bir miktar daha baskılanması ve yapışkan enflasyonun yapışkan hale gelmesi, bir miktar daha Kanada Merkez Bankası'nın elini bağlaması sebebiyle Kanada dolarının değer kaybını takip ederken aynı zamanda yen tarafında ard arda gelen güçlenmesi bekleniyor açıklamaları ve bu tarafta Bojun da, yani Japonya Merkez Bankası'nın da arka arkaya faiz artırım ihtimallerinin bir miktar daha gündeme gelmesiyle beraber güçlenen bir yen takip ediyoruz. Bununla beraber Kanada doları değer kaybederken yen tarafında aralarındaki gap'in bir miktar daha açıldığını söyleyebiliriz. Bu tarafta biz aslında bunları takip ederken bir diğer önemli başlığımız da tahviller tarafında. Çünkü az önce son dakikamızda da geçti. ABD 2 yıllıklarının Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek zirvelerini gördüğünüz satıcılı bir seyir takip ettiğimizi tahviller tarafında hatırlatmam gerekir. Tahviller tarafına baktığımızda 2 yıllıklarda 4.41-4.48 seviyesini görüyoruz. Bu aslında Scott Bessent'in geçen hafta uzun vadeli tahvillerdeki satış yapacağını açıklamasıyla beraber tahvil alımına başlamasıyla beraber tahvil alımlarına bugün başlayacağını ve bizim aslında uzun tarafta beklediğimiz bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli tahvillerde 10 ve 20 yıllık tahvil satın alımlarına bugün itibariyle başlanacak. Miktarı belli olmamakla beraber piyasalarda en azından uzun tarafta yatay bir seyir takip ederken kısa tarafta enflasyon beklentilerinin bir miktar daha artması, keza burada ABD Cuma günü aslında ABD tarafından TÜFE verisini karşılayacağız. O tarafta da manşet enflasyon tarafında beklenen %0.4, çekirdek enflasyon tarafında beklenen ise %0.2 artış beklentisi. Çekirdek enflasyonun bu noktada gelmesiyle beraber yıllık bazda %2.4 seviyesine gelmesi bekleniyor. Enflasyon jeopolitik risklerin artışı enflasyon üzerinde yaptığı baskıyla beraber kısa vadeli tahvillerde yukarı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün geçiriyoruz. Söylediğim gibi bugün aslında ana gündemlerinden bir tanesi de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılacak olan geri alımlar. Bunların tutarı netleştiğinde, gün içi operasyonlar gerçekleştiğinde biz de özellikle uzun vadeli tahviller üzerindeki etkisini analiz etmeye devam edeceğiz Zeynep.
0: Elif, çok çok teşekkürler.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sundu.
0: Soner Kuru yayına katılacak. Bu noktada Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Şu Brent petrolün niye neden 100 doların üzerine gitmesi başlığıyla açalım isterseniz sohbeti. Çünkü şimdi yarın PPK var. Cuma günü tabii enflasyon verisi Amerika tarafından gelecek. Bakıyoruz, Fed faiz arttırım beklentileri %50'nin üzerine gitmiş durumda. Şimdi önce içeriden başlayalım. Yani bu petroldeki yeni seviye ve jeopolitik tarafta bir türlü durulmayan sular ekseninde yarın PPK'dan ne beklenebilir? Hangi mesajlar beklenebilir? Mesajlarda bir revizyon olur mu sizce bugünün ardından? Bir de normalde ne bekliyordunuz yarından? Yani genel olarak piyasa beklentisi pas geçilmesi yönünde, ama bir şekilde patikanın gidişatına ilişkinde işaretleri almak yolundaydı.
3: Şöyle, şimdi zaten Merkez Bankası birkaç hafta önce haftalık repoya dönerek aslında fiili olarak bir faiz indirimi yaptı, bir adım attı. 40'tan 37'ye doğru geldi aslında piyasa faizleri. Bu kapsamda bu toplantı için biz politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz. Bu toplantıda olacak olan aslında biraz daha metinin biraz daha güvercin hale gelip piyasaların bir sonraki toplantı için faiz indirimine hazırlanacağı bir PPK olması ihtimali daha yüksek. Biz yılın şu anda 3 toplantı var. Yarının pas geçilip kalan 2 toplantıda 100'er bas puan indirimle politika faizinin 35'e doğru gelmesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine oturuyor olma hikayesi Merkez Bankası'nın faiz indirimi alanı açısından burayı daraltan bir parametre ama eğer çok daha yukarı gitmeyecekse yani 100 dolarlı fiyatlar dahi bizim bu iki kere 100'er bas puan indirim beklentimizi değiştirmez. Ama farklı petrol fiyatları ile ilgili farklı şokları konuşursak eğer önümüzdeki dönem için hani böyle bir şey beklediğimizden değil ama o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Biz şu anda kendi beklentimizi mevcut petrol fiyatlarının 100 dolara gelmesi itibariyle değiştirmedik. Yarın pas sonraki iki toplantıda 100'er bas puan indirim gelir diye değerlendiriyoruz.
0: Peki o zaman yani şu anki seviyenin dezenflasyon süreci açısından henüz alarm zillerini çaldırmadığı noktasında mıyız?
3: Şöyle zaten sıkı, çok sıkı. Haliyle hani burada bir beklenti de oluştu piyasada yıl sonuna ilişkin işte 30 veya çok az altında bir enflasyonla kapatılır. Onun 4 puan 5 puan üzerinde bir politika faiziyle devam edilir diye. 35'e indirmiş olsa da zaten oldukça sıkı burada bir hikaye olduğu için yani önümüzdeki dönemde de böyle yani önümüzdeki 12 aylık süreçte belki 2027 evet. Sonuna kadar OVP'de de biliyorsun aldık bunları. Hı hı. Böyle bir hani erken faizler veya para politikalarında biraz daha destekleyici bir alana geçilir gibi bir beklenti zaten yok. Haliyle 200 bas puan inse dahi yine sıkı kalacağı için enflasyona ilişkin beklentilerin bozulacağını bu anlamda değerlendirmiyoruz. Bilakis piyasada bu beklenti oluşmuşken vermiyor olmak işleri biraz daha depresyona sokma ihtimali yüksek olacağından orada bir alan var. Orayı kullanmak noktasında istekli olacaktır diye değerlendiriyoruz.
0: Peki. Şimdi FED cephesi için beklentilerinizi de sormak istiyorum. Çünkü dediğim gibi az önce bu jeopolitik gerilimin çıktıları Amerika için sıkıntılı bir süreci de epeydir yaşatıyor. Orada FED bu ay faiz yapma olasılığı noktasında, faiz artırımı yapma noktasında para piyasalarında %50'nin üzerinde fiyatlanıyor. Yani dolayısıyla yeniden orada beklenti arttı, geriye gitmişti bir miktar. Tabii şimdi Cuma günü açıklanacak özellikle bu işte tarım dışı istihdam verisi sonrası Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi kritik. Yani veri burada ne kadar FED açısından belirleyici olacak? Bir yandan seçim iklimine doğru giden ve faiz indirim beklentisini net bir şekilde ortaya koyan Amerikan yönetimi var. Dolayısıyla yani burada bir de tahvil faizleri fiyatlaması var. Nasıl işin içinden çıkacak FED? Ne bekliyorsunuz? Burada ağırlık kazanan senaryo hangisi sizce?
3: Şöyle enflasyon verisi çok önemli. Oradan başlayalım. Çünkü zaten biliyorsun geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisini aldık. Orada beklentilerin çok üzerinde iyi geldi istihdam piyasası. Bu faiz arttırmak isteyen bir Fed'in elini kuvvetlendiren bir parametre. Ondan önceki hafta Jackson Hole'da biliyorsun oldukça şahin bir konuşma metniyle piyasaya geldi. Birçok noktada da bence şaşırttı. Ben böyle şahin bir konuşma, böyle şahin bir ton çok beklemiyordum Warsh'tan. Onun üzerine yani şahin mesaj, güçlü tarım dışı istihdam, bir de güçlü enflasyon. Hatta şöyle şahin mesaj, güçlü tarım dışı istihdam, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine gelmesi, bir de üzerine enflasyon biraz beklenenler daha fazla yukarıda gelirse bir tık iki tık dahi faiz arttırmaktan başka çaresi kalmayacaktır. O zaman biraz daha yarınki enflasyon beklentilerden bir tık daha yüksek gelse bu faiz kararına ilişkin olasılıklarda şu an 60'a 40 arttırır lehine fiyatlama var. O 60'ın daha yukarı doğru olasılıklanacağını açıkçası bekleriz. Burada işler biraz Amerika'nın istediği gibi gitmiyor. Çünkü FED yani Amerika'daki faiz politikası da bence bu derin Amerika diyelim, Amerikan müesses nizamı diyelim, bunun politika setinin bir alt metni her ülkede olduğu gibi ve özellikle İran savaşı var, seçime giden bir Amerika gerçeği var. Çinli olan işte bilek güreşi, rekabet var. Bunun ekonomi üzerinde oluşturduğu baskı ortamı var. Yani neredeyse şeye doğru gidiyor. Yani bu Amerika ve Sovyetler arasındaki soğuk savaşa doğru gidiyor. Amerika ile Çin arasındaki bu rekabet. Bunun oluşturduğu ekonomi üzerindeki baskı var. Amerikan ekonomi yönetimi, yani Fed'in üst başlığından bahsediyorum, faizin artıyor olmasını hiç istemiyor. Zaten Besant'ın hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda bu uzun vadeli tahvil faizleriyle ilgili de açıklamaları vardı. İşte burada alım yapacağız ve düşüreceğiz gibi. Ama yani mevcut kısa vadeli makro süreç, eğer yarın enflasyon yüksek gelirse faiz arttırmaktan başka bir seçenek bırakmayacak borsa. Şu var, önümüzdeki toplantıda Eylül'de belki 0.25 artar ama nihayetinde bunun böyle bir para politikaları üzerinden ekonomiyi sıkacak boyuta ulaşması ihtimali de çok çok zayıf. Yani petrol fiyatları 100 dolara gelmiş. İstihdam da iyi, enflasyona ilişkin beklentiler bozulmuş. Burada bir tık faiz artabilir ama sonrasında bir bunun artış patikasına doğru dönmesi, para politikaları üzerinden ekonominin sıkılması ihtimalini çok çok zayıf görüyoruz. Eğer enflasyon beklentiler dahilinde veya bir tık altında gelirse faiz arttırmak istemeyecektir, arttırmayacaktır. O yüzden şey çok belirleyici olacak, bu ayki enflasyon verisi.
0: Peki. Şimdi gelelim dün akşamki ilke kararlarına, içerideki bu hani MSCI başta olmak üzere uluslararası endeks sağlayıcıların eleştirileri sonrası gelen işte peş peşe düzenlemeleri takip ediyoruz SPK cephesinden. Yine o işte dün akşamki ilke kararları şirketlerin fiili dolaşım oranı hesaplaması ve pay sahipliği konusunda önemli değişiklikler getiriyor. %5'ten %3'e indiriyor pay sahipliğini, önemli. Belki daha önemlisi de pay sahipliğinde dolaylı sahiplik de işin içine katılıyor. Dolayısıyla bir hani sektörlerdeki sektördeki soru işaretlerinin ne kadar giderici, bir onu sorayım. Bir de hani bu şeffaflık adımının borsa likiditesine etkisi noktasında, işte halka arzların fiyat istikrarı noktasında etkisini nasıl görürsünüz?
3: Yani şeffaflık her zaman için istenen bir durum. Bilgi asimetrisinin olmaması veya mümkün olduğu kadar az olması her zaman için istenen bir durum. Haliyle hani kararları olumlu bulduğumuzu baştan ifade edeyim ve özellikle MSCI'ın ve yabancı kurumların uyarılarıyla da çok uyumlu. Yani bir önceki hafta gelen fon düzenlemesinin bir noktada tamamlayıcısı. Yani fon düzenlemesinde özellikle PYŞ'lerin ellerinde tutabilecekleri, fonların ellerinde tutabilecekleri hisseler ve o portföylere ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu burada da dünkü ilke kararlarında da özellikle sahiplik haritasının daha şeffaf, daha yüksek çözünürlüklü ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Yabancının da istediği buydu. Burada problem neydi? Ben bir şirket sahibiyim, bir şirkette hissem var ve aslında bunlar fiili dolaşımda değil. Ama ben bunu bir fona koyuyorum veya işte benim yatırım yaptığım fon dönüp benim şirketimin hissesini aldığında bu fiili dolaşımda görünüyordu. Ama artık şimdi dolaylı olarak arkada ben varsam fiili dolaşımda görülmeyecek. Çünkü fiili dolaşım oranının yüksek olması yabancı fonların bu şirketlere talep göstermesine neden oluyor. Ama fiili durum ve resmi durum birbirinden farklı olunca da orada fiyatlamadaki şeffaflık azalıyor. Şimdi burada her şey daha yüksek çözünürlüklü, daha şeffaf görülecek. Bu yabancının istediği bir adım. Zaten büyük ölçüde o fon rehberindeki güncellemenin ardından büyük ölçüde rahatsızlıklar bence giderildi. Özellikle yabancılar açısından baktığımda bununla da birlikte iş daha böyle kaliteli, daha yüksek çözünürlüklü, şeffaf bir hale geldi diye değerlendiriyorum ben.
0: Şimdi peki biz içinde bulunduğumuz süreçte, yani bu düzenlemelerin çıktısı olarak, yani zaten hisse bazlı hareketleri dün de ciddi biçimde yine takip ettik, bir süredir ediyoruz. Yani yine hisse bazlı hareketlerin ayrışacağı ve BIST 30 endeksindeki hareketlerin de belirginleşeceği, yani dikkatli takip etmek durumunda kalacağımız bir süreçte miyiz?
3: Şöyle, Şimdi özellikle BIST 30 endeksi bu düzenlemelerden büyük ölçüde muaf tutuldu, bu limitlerden. Haliyle bundan sonraki süreçte BIST 30'un biraz daha pozitif ayrışmasını bekliyor olacağız. Buradaki uyumlanma çerçevesinde mevcut PYŞ'ler ki ciddi anlamda orada bir bakiyede oluştu, bir varlık büyüklüğü oluştu. O limitlerin üzerinde oluşan hisse senetlerinden çıkış yapacaklar ki bunlar genelde BIST 30 dışı şirketlerdi. Buradan satış yapılmak durumunda bunun yerine BIST 30 içindeki şirketlerden geleceğini değerlendiriyoruz hikayenin. O yüzden belki biraz daha kolay oldu. Çünkü çok daha fazla hisse senedi belki yatırımcı açısından takip edilmesi gerekiyordu. Ama şimdi sanki ışıklar, sahne ışıkları biraz daha BIST 30'un BIST 30'a doğru çevrildi. Haliyle BIST 30'un piyasa düşse de yükselse de BIST TÜM'e kıyasla biraz daha düşerken daha az, yükselirken daha fazla yükseleceği bir döneme girdik diye değerlendiriyorum bu uyumlanma sürecinde ki yani büyük ölçekte yıl başına kadar herhalde bu devam eder bu manzara.
0: Peki şimdi baktığımızda bankacılık tarafında dünkü yükseliş dikkat çekiciydi, o tarafta %4'ü aştı. Ki buraya baktığımızda aslında Ocak-Şubat priminin ardından geri çekilmeleri takip etmiştik biz. Son dönemde negatifti. Şimdi tabii az öncesinde söylediğiniz özellikle yani bu yeni pozisyonlanmaların etkisiyle bu tarafta da sanırım bir yükseliş hareketinin izahında bu yer alıyor. Şunu soracağım. Bundan sonrası için yani banka hisseleri eğer uzun süredir sessizdi diye bakacak olursak ve yıl sonunda da bir burada patikanın da gidişiyle rally ihtimali nasıl görünüyor ve tabii ki fonların bu tarafa ilgisiz kalması da zor mu?
3: Yok, fonlar artık buraya ilgisiz kalma ihtimali özür dilerim çok çok zayıf. Yani bundan sonraki süreçte bu uyumlanma aşamasında en azından yıl başına kadar BIST 30 hikayesi pozitif ayrışır. Burada hikaye bankacılıkta mı BIST 30'da mı dersen BIST 30'da. Çünkü dün BIST 30 içinde banka ağırlığı fazla olduğu için bankacılık endeksi pozitif ayrışıyor gibi
0: görünüyor.
3: Evet,
0: onu kastettim aslında yani o pozisyonlanma hikayesi.
3: Evet. Yani orada hem bankalarda hem de özellikle BIST 30 içindeki bizim ağır şirketler dediğimiz yani derin likiditesi olan ve belki de hareket ettirmenin daha zor olduğu şirketler bunlar ve bir ucuzluk hikayesi bunlarda var. Yani özellikle öz sermayeleri ve piyasa fiyatlaması üzerinden böyle bir okuma yaptığında herhalde en iskontolu endeks BIST 30 tarafı olur diye değerlendiriyorum. Ve orada biraz daha normalleşme bekliyoruz. Önümüzdeki dönem, şimdi bu düzenlemeler açısından şöyle bir şanssız zamanlamaya denk geldi. Hem Avrupa'da faiz artış ihtimallerini konuşuyoruz ki büyük ihtimalle artıracak. Hem de Amerika'da faiz artış ihtimallerini konuşuyoruz. Tahvil faizleri yükseliyor. Yani sermaye akımı bu süreçte çok gelişmekte olan ülkeler lehine olmadı. Oralar biraz daha destekleyici olsaydı yurt dışı nasıl diyeyim? Piyasa biraz daha iyi olabilirdi. Çünkü bu fon düzenlemesinin yabancıda bir karşılığı, alış noktasında bir karşılığı olabilirdi. Bugün olmadı, geçtiğimiz hafta olmadı. Ama orada ne zaman bir gevşeme ortamı buluruz yurt dışı açısından, oradan bize bir para akışı gelir. Çünkü CDS'imiz de neredeyse savaş öncesi seviyelere geldi. Ve gelecek paranın da BIST 30'a büyük ihtimalle yine girmesi kuvvetle muhtemel. O yüzden bundan sonra biz biraz daha sanki o BIST 30 içindeki hem sanayi hem bankacılık hem holdingler biraz daha bunları fazla konuşacağız diye değerlendiriyorum.
0: Peki portföyün nakit hisse dengesi nasıl olmalı bu ortamda?
3: Burada vade çok önemli. Yani eğer bize birkaç sene boyunca lazım olmayacak bir tasarruftan bahsediyorsak hisse senedi ağırlığı yüksek olmalı. Çünkü şu anda mevcut Türkiye'deki bu yüksek faiz ortamında ben birçok fiyatın sanal olduğunu, birçok fiyatın suni olduğunu değerlendiriyorum. Yani bu gayrimenkulden hisse senetlerine. Çünkü şu anda hani faizler böyleyken gayrimenkul mü alırsınız, hisse mi alırsınız, faize mi koyarsınız? Faiz kısa vadede çok cazip olduğu için bütün varlık fiyatları baskı altında. Birkaç sene vadede faizin normalleşeceğini varsayıyoruz. Çünkü bu kadar yüksek faiz bu kadar uzun süre çok da sürdürülebilir değil. OVP'de tekrar edeyim, OVP'den bir öyle indirim sinyali, gevşeme patikasına geçiş falan almadık ama yani illaki bir yerde 2029, 30, 31 neyse bu normalleşecek bu faizler ve o zaman bu değerler bu fiyatlarda kalmayacak. Normalleşecek. O günün koşullarına göre normalleşecek. Haliyle bizim vademiz, o tasarrufumuz bize birkaç sene içinde lazım olmayacaksa hisse senedi piyasası çok çok ucuz diye değerlendiriyorum ben. Ama bana 6 ay sonra lazım olacak bir tasarrufumsa bu kısa vadede faiz, faize dayalı enstrümanlar, faiz hassasiyetimiz varsa katılım finans tarafındaki alternatif ürünler bunun oranı biraz daha yüksek olmalı. Yani tasarrufumu ne yapayım sorusunun cevabında vade, paranın bana ne zaman lazım olacağı hikayesi.

0: şu anda bence en önemli parametre.
1: Hisse tarafında peki, hani az önce dediniz ya şu an suni fiyatlamalar da çok diye. Yani burada ayrımı yapmak için neye bakacak yatırımcı? Hangi metrikler ön plana çıkıyor böyle dalgalı bir seyirde?
0: Şimdi mesela bir şirkete yatırım yapmak aslında bu şirketin ne kadar para kazandığıyla çok ilgili. Yani genel itibariyle faaliyet kârı, sürdürülebilir faaliyet kârı üzerinden bir şirket değerlemesi oluşur ama mevcut faiz ortamında şirketler esas kazanabilecekleri potansiyelleri kadar kâr üretemediği için biz mesela şu konjonktürde net kâra çok bakmıyoruz açıkçası. Şey çok önemli, hayatta kalabilmesi açısından tabii finansman giderleri, nakit akışı, borçluluk yapısı, bu çok önemli. Ve esasen ama biraz uzun vadede bir yatırım yapacaksak şirketin bir kere kendi faaliyetleri noktasında 5 yıl sonra, 10 yıl sonra o iş kolu, o şirket hayatımızda olacak mı? Ağırlığı azalacak mı, artacak mı? Birincisi buna bakmak gerekiyor. İkincisi de ben o şirketi öz sermayesiyle karşılaştırdığımda, yani defter değeriyle karşılaştırdığımda nasıl bir oranla alıyorum? Bugün BIST 30 içinde birçok şirket var ki piyasada fiyatlaması defter değerinin altında, yani öz sermayesinin altında fiyatlanıyor. Kar üretebilen 5 sene sonra, 10 sene sonra hayatımızda olmasını beklediğimiz şirketler açısından bu piyasa değeri, defter değeri oranının birin altında olması aslında teknik olarak çöp değerinde olduğunu bize gösteriyor. Haliyle en önemli iki parametre, işin özeti. Birincisi öz sermayesiyle oranladığında nasıl fiyatlanıyor ki birin altında fiyatlanan şirketler var. İkinci parametre de 5 sene sonra, 10 sene sonra o iş kolu, o şirket hayatımızda olur mu? Bakacağımız iki şey bence uzun vadeli yatırımda mevcut konjonktürde bunlar.
1: Peki bu tarif ettiğiniz eksende mesela hani ihracatçı, döviz pozisyonu sağlam sektörler potansiyel ne kadar potansiyel barındırıyor? Yani bu tarafa bakması mantıklı mı, rasyonel mi şu an?
0: Muhakkak, muhakkak. Burada esas olan tabii ki hani o iş kolu, faaliyet alanı. Mesela dünyada şu anda özellikle para iki yere doğru gidiyor. Birincisi tabii ki gelişmiş ekonomilerle ilgili para, yapay zekaya gidiyor. Çok ciddi yatırımlar var. İkincisi dünyada güvenlik konsepti değişiyor ve savunmaya çok ciddi bir yine para akışı olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisine baktığımızda burada önemli bir habitat gelişiyor. Yani savunma dediğimiz konu sadece iç piyasa ürünü değil, bunu bütün dünyaya satabiliyorsunuz ve orada önemli bir bilgi seviyesine de bizim şirketlerimiz erişti diye değerlendiriyorum. Savunmayla ilgili mesela önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık periyotlarda bugünden çok daha farklı, çok daha güçlü yerlerde olacağını, olmasını beklediğimizi ifade edeyim. Yani böyle bir sektör konuşacak olursak burasını konuşabiliriz ama tabii ki bundan bağımsız birçok şirket gelecekte hayatımızda olacaksa ve bugünden iskontoluysa yatırım yapılabilir.
1: Soner Kurup, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Sağ
0: ederim.
1: Olun. Marbaş
0: çok
1: Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzu burada bir araya gidelim. Aranın ardından seans ortası devam edecek.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Seans ortasına devam ediyoruz. Az önce de konuştuk, detaylarını bir kez daha vererek başlayalım ikinci bölüme. MSCI başta olmak üzere uluslararası endeks sağlayıcıların eleştirileri sonrası peş peşe düzenlemeleri takip ediyoruz SPK cephesinden. Son olarak aldığı ilke kararlarında önemli başlıklar var. Dediğim gibi detaylarına bir kez daha bakalım.
1: Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın yayımladığı yeni kararlara göre borsada işlem gören şirketlerin pay ve oy haklarındaki açıklama alt sınırı %5'ten %3'e düşürüldü. 11 Eylül'den itibaren uygulanacak kararla dolaylı pay sahipleri de daha detaylı izlenecek. Serbest fonlar ve halka açık şirketler üzerinden dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip olanlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ayrı bir tabloda ilan edilecek. Düzenleme ile birlikte fiili dolaşımdaki payların hesaplanması da yeniden tanımlandı. Şirketlerin geri aldığı paylar, sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortakların hisseleri, yasaklı, hacizli ve kısıtlı paylar artık fiili dolaşım hesabına dahil edilmeyecek. Ayrıca kredili işlemler ve borsa teminatları dışındaki teminata konu paylar da dolaşım dışında tutulacak. Şirketler her ayın ilk iş gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kimlik ve unvan bildiriminde bulunacak. SPK'nın bu hamlesiyle borsada fiili dolaşımın yapay olarak yüksek gösterilmesinin önüne geçilmesi ve yabancı sermaye girişinin önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor.
0: Yarın biliyorsunuz Merkez Bankası'nın toplantısını takip edeceğiz. Para Politikası Kurulu'nun kararını takip edeceğiz. Mesajlarını piyasa bekliyor. Özellikle patikanın devamına ilişkin işaretler aranacak burada. Faiz patikasının devamına ilişkin konuyla ilgili bir değerlendirmeyi aktaralım. Finansal danışman Ali Ağoğlu bu sabah konuğumuzdu Bloomberg HT'de. Değerlendirmesi var. Merkez Bankası'nın faiz beklentilerine ilişkin bir kulak vererek devam edelim.
2: Şu anda teknik olarak bir arz şokuyla baş etmeye çalışıyoruz ve bunu da faizle düzeltemezsiniz. Ya faiz bunun ilacı değil. Ama ve lakin ortada böyle bir problem varken de ben Merkez Bankası bekleyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü 97 dolar, 105 dolar arasındaki bir seviyeye gitti geldi. Giderken bir zaman geçecek, gelirken bir zaman geçecek. Yani düştüğünü, oranın zirve olduğunu varsayalım veya işte yine yüksek olduğunu varsayalım. Tekrar düşmesi için de bir zamana ihtiyaç var. Çok kanıtlarını hissettiriyor mu bu soğuma diye baktığımızda sanayi tarafında evet ama talep tarafındaki yavaşlama bence yeterli çok gözle değilsiniz. Evet çok gözle elle tutulur, gözle görülür, yeterli değil görünüyor. Ben bekleyeceğini tahmin ediyorum. Ya da bana göre bekleyecek Merkez Bankası. Ne olur sorusunda gene Ekim'e kadar olan sürede petrol özellikle Hürmüz çünkü 2-3 tane seçim kritik. Brezilya var mesela seçimlerden bir tanesi. Brezilya, İsrail ve Amerika. 3 tane bana göre önemli seçim var. Avrupa'da da var seçimler de. Bu 3 seçim bence önemli. Çünkü özellikle Brezilya pek fazla konuşmuyoruz ama yani Lula hem yaşlı hem de karşısında Bolsonaro'nun oğlu var. 50-50 gibi bir durumda. Trump ciddi bir şekilde Bolsonaro taraftarı. Yani babadan gelen bir taraftarlık diyelim. Brezilya seçimi Amerika'nın Güney Amerika'yı kontrol edip edebilmeyeceği ile ilgili bir gösterge. Onun devamında yine Amerika'daki seçimlere bunun bir yansıması olur mu olmaz mı? Tabii Netanyahu meselesi var, İsrail. Bunlar netleşecektir. Yani daha doğrusu biraz daha nasıl diyeyim kamu araştırmaları gelecek. Onların sonuçlarına göre bir takım yorumlar yapılacak. Onlar fiyatlanmaya başlayacak. Yani seçimler açısından söylüyorum. O yüzden ben Merkez Bankası'nın bu sefer bekleyeceğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar ne yapar? Doğrusunu isterseniz ben 34 tahminimi yapmıştım yıl başında. Halen daha da değiştirmedim onu. Hı hı. 300 bas puanlık bir indirim gelirse beni çok şaşırtmaz ama şartlarının önce oluşması lazım. Özellikle petrol, savaşlar.
0: Evet, seans ortasının son bölümünde Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan yayına katılacak. Tolga Bey merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi yarın PPK'yı izleyeceğiz. Cuma günü enflasyon verisi Amerika'dan gelecek. Fed'e ilişkin artırım beklentilerinin yeniden yukarı döndüğünü görüyoruz. ECB'den zaten faiz artırımı bekleniyor. Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın pas geçmesi bekleniyor. Zaten haftalık fonlamaya dönmesi sonrasında. Peki, şimdi Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu devam ederken ve küresel merkez bankalarının, majör merkez bankalarının adımlarına ilişkin beklentiler de böyleyken, bu Borsa İstanbul için, Borsa İstanbul çarpanları için ne etki üretir bu resim?
3: Tabii çok çok önemli bir konu faiz konusu. Çünkü borsanın en önemli yakıtı aslında düşük faiz, biliyorsunuz. Ve biz de uzun zamandır aslında bu sıkı para politikası sonucu Borsa İstanbul'da da aslında çok olumlu bir performans izleyemiyoruz. Bu normal. Doğal olarak yüksek faiz ortamı hem şirketlerin yatırım iştahını, hem kapasite oranlarını, hem de maliyetlenmelerinden dolayı işte borç giderlerini çok arttırıyor. Kısa vadede borsaya yakıt anlamında böyle çok ciddi bir trend oluşturabilecek bir faiz politikası olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı üstüne basarak enerji fiyatlarına göre faiz indirimleri konusunda hareket edeceklerini söylediler. Dolayısıyla da bu önümüzdeki toplantı, yani yarınki toplantıda, hani piyasada zaten yanlış hatırlamıyorsam bir tane kurum sadece bir faiz indirimi bekliyor. Onun dışında genel olarak piyasa beklentisi faizlerin değişmemesi yönünde. Son iki toplantı için sınırlı da olsa bir faiz indirim beklentisi var. Ancak bu genel olarak borsaya bir diskonto getireceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sorunuza cevaben şunu söyleyebilirim. Hala böyle bu yüksek faiz ortamında ve Merkez Bankası'nın mevcut duruşu sonucunda sene sonuna kadar böyle çok ciddi iskontolar oluşacak gibi durmuyor. Bu Borsa İstanbul'un önünde yüksek faiz ortamı engel olarak kalmaya devam edecek gibi duruyor. En azından bu sene sonuna kadar.
0: Peki şimdi borsa açısından etki üreten önemli bir başlık da SPK düzenlemeleri. Bu tarafa ilişkin değerlendirmenizi de almak isterim. Dün gördüğümüz hareketler, BIST 30'daki yoğunlaşma analizleri, bundan sonra nasıl devam edecek gibi, bir müddet daha odağın burada olacağı bir sürece mi girdik?
3: %100, çünkü bu son yayınlanan SPK fon tebliğiyle beraber, biliyorsunuz, aslında portföy yönetim şirketlerine bu regülasyonlara uyum sağlamak için belli bir zaman da tanındı. Özellikle işte ilk tebliğ yayınlandıktan sonra, biliyorsunuz, ciddi anlamda bir böyle Borsa İstanbul'da tatsızlık yarattı. Daha doğrusu bu serbest hisse senedi yoğun fonların bu regülasyonlara uyum kapsamında yaptıkları, tabii ki portföylerinde belli başlı değişiklikler yapmak zorunda kaldılar ki hala bu değişiklikleri yapmaya uğraşıyorlar. Bir süre daha bu konunun gündemimizde olacağını ve Borsa İstanbul'da esas aktörün bu serbest fonlar ve bunların regülasyonlara uyum kapsamında yaptığı işlemler olacak gibi gözüküyor. İlk başta, biliyorsunuz, özellikle small cap hisselerinin ağırlıklarını azaltmak üzere bir takım ayarlamalar yapıldı, satışlar geldi piyasaya. Bununla beraber şimdi yavaş yavaş BIST 30 kağıtlarında bir miktar ağırlıklandıklarını görüyoruz. Özellikle dün başlayan bir hareket var. Tabii bu aslında bu tebliğe uyum kapsamında bir yandan işlerken bir yandan da piyasamız için olumlu bir şey. Sonuçta bu yatırım fonlarında ellerinde daha fazla likiditesi yüksek hisse senetlerinin olması piyasanın ileri vadede sağlığı açısından da, sağlıklı işlemesi açısından da çok önemli. Bir süre daha bunu konuşacağız gibi duruyor. Ancak ilk sıkıntılı süreci atlattık. Şimdi yavaş yavaş portföylerinde BIST 30 kağıtları oluşturmaya başlıyorlar gibi görüyoruz. Dolayısıyla artık hani bu fon tebliğinin etkilerinin daha azalarak devam edeceği bir sürece giriyoruz gibi gözüküyor.
0: Peki şimdi bir yandan da tabii bundan sonrası için yabancı yatırımcı nezdinde hareket nasıl devam edecek sorusu var. Yani bu düzenlemeler o taraf için, o yatırımcı için hareket getirecek düzenlemeler olarak görülüyor bir yandan. Ama bir yandan da az önce bahsettiğimiz küresel koşullar, oradaki yüksek faiz hadleri, gevşemenin ötelenmesi gibi bir iklimde para nasıl buraya gelecek sorusu da var.
3: Çok haklısınız. Aslında ilk başta ilk sorduğunuz soruya cevaben de bunu söylemiştim ama yine bunu tekrarlayacağım. Borsadaki en önemli yakıt bence düşen faiz ortamı olacak bu konjonktürde Türkiye için. Şu anda çok kısa vadede, evet, bu düzenlemeler önemli. İşte biliyorsunuz bir takım uyarılar da gelmişti. İşte MSCI tarafında bir Frontier Markets'a düşürülme bir vurgusu vardı. Tabii bunların, bu şu anki bu düzenlemenin gelmesi ve fonların da buna uyum sağlaması ve Borsa İstanbul'da bunu şeffaflık ortamına uygun bir ortam oluşturulmaya çalışılması yabancının gelişi açısından önemli. Ancak mevcut konjonktürel durumda değerlendirecek olursak günün sonunda hala yabancıların Türkiye'de ilk tercihen enstrüman anlamında carry trade pozisyonlarını sürdürmeye devam edeceklerini söylememiz gerekir. Borsa İstanbul tarafı ile ilgili az önce sizin de iskonto ilişkisini kurdunuz. Biraz daha enflasyonla alakalı, enflasyon aşağıya geleceği ile ilgili görüntü netleşmeye başladıktan sonra yabancının biraz bu carry pozisyonlarından çıkıp hatta ben başka bir şey için hem borsa tarafına daha fazla giriş yapmaya başlayacağını söyleyebilirim. Hem de bu carry trade pozisyonlarını kapattıktan sonra yavaş yavaş bir miktar uzun vadeli tahvillerde de pozisyon almaya başlayacaklarını söylemek mümkün. Ancak çok kısa vadede şu anda böyle yabancının buraya koştu geleceği de bir konjonktür yok maalesef. Kaldı ki siz de bahsettiniz. Şu anda hani bir tek muğlak olan Amerika var ama işte Japonya tarafında faiz arttırımı konuşuluyor. İşte Avrupa'da siz de bahsettiniz. Kesin bekleniyor. Dolayısıyla dışarıda da bir yandan paranın elde tutma getirisinin arttığı bir dönem var. Bu tabii ki riskli varlık sınıflarının çok sevmediği bir ortam. Buna istinaden de aslında Cuma günkü Amerika'daki enflasyon verisi çok kritik olacak. Orada da eğer yani bu son gelen istihdam verisi, yüksek istihdam verisinden sonra eğer enflasyon tarafı da yüksek gelirse tabii orada Fed de faiz arttırımı konusunda bir miktar böyle sıkışmış olacak. Bu da tabii genel olarak riski varlıkları daha da sert etkileyecek bir durum. Dolayısıyla şu anda aslında gözler bir miktarda bizim EM'lere para girişi olsun, riskli varlık gruplarına para girişi olsun, hisse senedi tahvil gibi bu konularla alakalı gözler tamamen artık Cuma günkü Amerika'nın tüketici enflasyon verisine çevrilmiş durumda.
0: Bu arada ekranda bir son dakika var. İran Hürmüz Boğazı'nın kısıtlı bölgesinden geçen gemilere yaptırım uygulayacağını açıklamış Fars Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre. Zaten 100 doların üzerine giden bir petrol görünümü var, Brent petrol görünümü var. O cepheden gelen haberler de ortamı daha da tansiyonu yükseltecek nitelikte diyebiliriz. Son günlerde burada tansiyon düşeceğine yükseliyor. Neden düşeceğine diyorum. Çünkü yani bir müddettir Kasım seçimleri yaklaşıyor diye Amerika'da buranın bir yere bağlanması beklentisi de ön plana çıkıyordu ama pek evdeki hesap çarşıya uymamış gibi duruyor İran-Amerika hattında. Şimdi son olarak şunu da sorayım size Tolga Bey. Yani borsanın genel olarak işte enflasyonun altında kaldığı, yatırımcısını işte getiri anlamında koruyamadığı bir süreç geçirdik. Şimdi bu dönemde yani yılın geri kalanında işte fiyatlama gücü yüksek, nakit akışı olan sektörler yine potansiyel barındırıyor mu? Gıda gibi, defansif gördüğümüz telekomünikasyon gibi ne dersiniz?
3: Kesinlikle barındırıyor. Zaten aslında siz çok güzel özetlediniz. Bir süredir zaten borsada şirketlerin finansallarına çok detaylı bakmaktan ziyade biliyorsunuz nakit akışı üretebilen şirketler bile artık yani orada olumlu algılanmaya başlanmıştı. Bu süre şu anda devam ediyor maalesef mevcut durumdan dolayı, konjonktürden dolayı. İkisi de bahsettiniz, petrol fiyatları da hala yukarıda ve bizim için böyle çok faiz indirimleriyle alakalı bir alan yaratmıyor. Tam tersi iyice kısıtlıyor. Dolayısıyla da artık bu ortamda hala zaten çok kısıtlı sayıda sektör ve şirket var nakit akışı ve operasyonel kar üretebilen. Yine bence yoğunlaşma buralarda olacaktı. Siz de bahsettiniz işte telekomünikasyon tarafı bundan çok negatif etkilenmedi. İşte bahsettiğiniz gibi bu retailer dediğimiz perakende sektörü çok etkilenmedi. Savunma sanayi nakit akışı üretmeye devam ediyor. O da işte bu jeopolitik risklerin bütün dünyada çok ön planda olmasından kaynaklı. Ve son Amerika-İran savaşı ile beraber tabii petrokimya tarafında da bir olumlu etki görüyoruz. Hem rafine ürün üreten şirketlerimizde hem de aslında stoklarında petrol tuttuğu için bu stok değerlemesinden de artı yazacak olan bazı şirketler var. Genel olarak ama petrokimya tarafında da bu Amerika-İran savaşıyla etkisiyle bir marjlarda iyileşme görülüyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz aslında uzun zamandır çok kısıtlı sayıda nakit akışı üretebilen, pozitif nakit akışı üretebilen şirketlerin yanında bir de petrokimya tarafını Amerika-İran savaşının sonucu olarak eklemiş olduk. Genel gidişat yine böyle olacak gibi gözüküyor.
0: Tolga Erkan çok çok teşekkürler. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü konuğumuzdu. Seans ortasını Çin cephesinden bir veriyle bitirelim. Çin'de Amerika, İsrail-İran arasındaki savaşın etkisiyle küresel işte hep konuştuğumuz enerji ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi üretici fiyatlarında görülen artış eğilimi yani bu etkiyle görülen artış eğiliminin Ağustos'ta da Çin'de devam ettiğini anlıyoruz. Bir detaylara bakalım ve bitirelim.
1: Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı fiyat verilerine göre Ağustos'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda %3.8 arttı. Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatları üzerindeki etkisi Ağustos'ta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan üretici fiyat endeksi, bu yıl Ocak'ta %1.4, Şubat'ta %0.9 geriledikten sonra, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla Mart'ta %0.5, Nisan'da %2.8, Mayıs'ta 3.9, Haziran'da %4.1 ve Temmuz'da %3.5 artış kaydetmişti. Çin'de üretici fiyat endeksinde 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks 2023'te %3, 2024'te %2.2 ve 2025'te %2.6 gerilemişti. Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta geçen yılın yine bu dönemine kıyasla %0.8 arttı. Enerji fiyatlarındaki artışın 3 yıldır durgun seyreden tüketici fiyatlarında da yükselişe yol açtığı gözlendi. Tüketici fiyat endeksi Ocak'ta %0.2 arttıktan sonra Şubat'ta %1.3 artışta son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks Mart'ta %1, Nisan'da %1.2, Mayıs'ta %1.2, Haziran'da %1 ve Temmuz'da %0.5 artmıştı. Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca %0.2 artarken 2025'te ise sabit kalmıştı.
4: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ortasındayız. İçerideki ana odak piyasalar nezdinde yarınki PPK toplantısı, küreselde de cuma günü gelecek Amerikan enflasyon verisi ve tabii 100 doların üzerine giden petrol fiyatlaması, jeopolitik cepheden gelen tansiyon yükseltici açıklamaların ve eylemlerin devam etmesi hali. 14.558 puanda Borsa İstanbul, %1'in üzerinde primli. Dün de primli kapatmıştı günü. 14.400'ün üzerinde gün içi en yüksek seviyeden tamamlamıştı. Özellikle bu SPK düzenlemeleri sonrası hareketleri takip ediyoruz. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık, sanayi ve mali taraf diye bankacılıkta %0,29'luk primlenme var. Sanayi tarafta %1,22 yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Mali tarafta %0,4'e yaklaşan alıcılı bir seyri görüyoruz. Ekranda da mortgage başvuruları son dakikası var Amerika cephesinden. Geçen hafta %2,7 azalmış. Önceki %0,8 artışken. Hizmetler tarafı %0,44 yukarı yönlü. Turizm ve ulaştırma petrolün yukarı gittiği ortamda geri çekiliyor. %1,53 turizm tarafındaki satıcılı seyir seviyesi. Ulaştırma tarafında da kayıplar %0,75 bandında seviyesinde. Şimdi paralara bir bakalım. Kurlar bir gelsin. Dolar endeksinin bir miktar aşağı yönlü olduğu günleri takip

0: ediyoruz. 98 dolar 78 sentte savaş gündemindeki haberler negatif olmakla beraber 1.1631 euro dolar çaprazındaki seviye, 48.47'ye geldi dolar TL, 56.42'den de euro TL işlemlerinin geçtiğini takip ediyoruz. Avrupa borsalarında da negatif görünüm vardı. Bir bakalım orada. %0,9'a gelen Londra borsasında prim kaybı var. %1,84 kadar Kakaran endeksi aşağı yönlü. Yine Frankfurt DAX endeksi %1,60 satıcılı. Milano borsası da hemen aynı oranda negatif bölgede duruyor. Amerikan vadelilerine bakalım. O tarafta görünüm nereye gelmiş diye. Evet, Dow Jones %0,6 kadar geri çekilmiş. Nasdaq %0,51 aşağı yönlü. S&P'de de %0,4'e gelen negatif bir görünüm var. Gelelim tahvil piyasasına. Amerika'daki hem kısa taraf hem uzun taraf yükseliyor. 4.80'de 10 yıllık tahviller, 2 yıllıklar 4.41'de, 5 yıllıklar da 4.58'de. Amerika'da kritik veri enflasyon verisi olacak cuma günü gelen. Çünkü son istihdam verilerinden tarım dışı istihdam verisinin de ters köşe yapması, geçmişi de revize etmesi beklenenin üstünde gelmesiyle Fed'in faiz tarafındaki alanı, yani arttırım yapmama alanı, indirime doğru yönelme alanı da daralmış görünüyor. Şimdi petrol tarafındaki tabii yukarı yönlü harekette gündemde. Bir yandan da orada tabii seçim yaklaşıyor. Bu faiz cephesinde işler nereye gidecek? Fed bu işin içinden hangi hamleyle çıkacak sorusu gündemde. Dolayısıyla cuma günkü veri son derece önemli olacak. Brent petrol tam olarak nereye gelmiş, Amerikan tipi nerede ve altın ne olmuş diye bakacak olursak 100 doların üzerinden devam ediyor. Brent petrol 100 dolar 35 sentte, 95 doların üzerinde Amerikan tipi var. 4402 dolar 55 sentte spot altının ons fiyatı yeniden yönünü yukarı çevirdi. 66 dolar 31 sentten geçiyor işlemler gümüşte. Bitcoin'de de 78.770 dolar fiyatlaması var, işlemlerin geçtiği fiyat seviyesi bu diyelim ve İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan'la yayına devam edelim. Harun, hoş geldin bir kez daha.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Şimdi hafta ortası itibariyle gündemimize baktığımızda tabii ki içeride yarın PPK'dan ne çıkacağına, hangi mesajların geleceğine bakılacak. Pas geçmesi genel beklenti, zira son haftalık fonlama adımının ardından. Küreselde de cuma günü gelecek Amerika enflasyon verisi son dönemin belki de en kritik enflasyon verisi olmaya namzet.
1: Evet, küresel cepheden bakıyoruz. Bu noktada tabii savaşın getirmiş olduğu etkiden kaynaklı petrol fiyatları hala yüksek seyrediyor. Bu hem küresel cephede hem yurt içinde enflasyon riski olarak bizlere geri dönüyor. Bu da Merkez Bankası'nın hala sıkı kalmasına sebep. Bu noktada tabii Fed'in faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ana odak noktamız. Küresel cephede Fed tarafında beklentilerin sürekli değiştiğini aslında her yayında söylüyoruz. Bu noktada şu anda hala faiz artırım beklentisi daha fazla, ancak bu noktada faiz artışına gidip gidilmeyeceği önümüzdeki verilere göre de biraz daha şekillenebilir. Burada özellikle Kasım seçimlerinin yaklaşması bu noktada aslında biraz daha soru işareti yaratıyor. Burada Fed'in faiz artırımı olasılığı cuma günü gelecek enflasyona beraber biraz daha şekillenebilir. Bundan kaynaklı fiyatlamaların bu eksende tekrardan şekillenmesini bekliyoruz. Şu anda hala tahvil faizinin yüksek seyrettiğini ve teknoloji tarafında da baskının sürdüğünü söyleyebiliriz. Yurt içine baktığımızda da tabii enflasyon patikası ana gündem maddemiz. Bu noktada yine yüksek petrol fiyatı ilerleyen günlerde yine olumsuz etki etmeye devam edecektir. Ancak burada Merkez Bankası tarafında aslında oldukça elinde bir alan var faiz indirimi konusunda. Ancak bu toplantıda, yarınki toplantıda herhangi bir faiz indirimi beklemiyoruz. Burada beklentimiz bir sonraki toplantıda yıl sonuna kadar toplam 200 bas puanlık bir indirim yönünde. Bunu da tabii önümüzdeki süreçte gelecek enflasyon rakamları belirleyecektir. Burada kısacası Merkez Bankası'nın faiz patikası buna bağlı da hem banka tarafında hem de holding tarafında da biraz daha hareketliliğin yaşanmasını bekliyoruz. Bu noktada toparlayacak olursam Borsa İstanbul tarafına özellikle 14.200 seviyesi kritik olmaya devam ediyor. Burada yükselişin kalıcılığı bakımından da 14.700 seviyesini aşmaya ihtiyacımız var. Bu seviye aşılırsa daha güçlü bir görünüm bizleri bekleyebilir. Diğer yandan dediğimiz gibi yarınki faiz kararının ekseninde hareketlilik yaşanacaktır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki özellikle bir sonraki toplantılarda ne yapacağına dair mesaj verilirse burada özellikle karar metnindeki ifadeler fiyatlamada biraz daha belirleyici olacaktır diyebiliriz.
0: Teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Burada bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Biraz sonra 5 dakika sonra görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz piyasa hattına. Altan Aydın yayına katılacak bu noktada. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Şu SPK düzenlemeleriyle başlayalım. Dün akşam gelen ilke kararları eşliğinde de etkilerini biraz analiz etmeye çalışalım. İşte MSCI biliyorsunuz başta olmak üzere belli başlı uluslararası endeks sağlayıcıların eleştirileri sonrası peş peşe adımları takip ediyoruz SPK'dan. Son olarak da pay sahipliği tarafında %5'ten %3'e gelen bir seviyeyi görüyoruz. Pay sahipliğinde dolaylı sahiplik de işin içine katılıyor. Bunu anlıyoruz. Dolayısıyla şimdi buradaki son adımlar ve işin bütününe baktığınızda hem ne kadar sektördeki soru işaretlerini bitirir nitelikte görürsünüz, yabancı etkisi açısından ne görürsünüz, bu düzenlemelerin etkisi ne olur yabancı yatırımcı nezdinde, yine şeffaflık adımının bu borsadaki likiditeye etkisi noktasında ve hatta işte fiyat istikrarı üzerindeki halka arzlardaki etkisi nasıl şekilleniyor?
1: Yani şimdi aslında fiili dolaşım oranları, şeffaflık, pay sahipliği, yabancının bakış açısı gibi bu başlıklarda izlediğimiz aslında bütün sorunları çözecek bir adım. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani tamamıyla çözmese de çözmesine yardımcı olacak. Daha önceki adımlarla beraber katkı sağlayacak bir düzenleme. Bence önemli. Bununla beraber MSCI'ın eleştirilerinin ve MSCI gibi diğer endeks sağlayıcıların eleştirilerinin çoğunluğunu da aslında karşılayan bir düzenleme, onu söyleyebilirim. Yani biraz daha pay sahipliği açısından baktığınızda daha şeffaf, anlaşılabilir ve hesaplanabilir bir görüntü ortaya çıkacak. Bu tabii ister istemez çok şeyi değiştirecek aslında. Birincisi endeks hesaplanırken o endekse alınacak şirketlerin ağırlıkları anlamında önemli değişiklikler yaratacak. Çünkü fiili dolaşım oranı düştüğü için fiil dolaşıma bağlı, fiili dolaşıma açık olan piyasa değeri de düşecek. Bununla beraber endeksteki ağırlıklar bazı şirketlerin azalıp bazı şirketlerin artabilir buna bağlı olarak. Ama özünde MSCI'nin eleştirilerinden bir tanesine, yani şeffaflığı ve fiil dolaşıma odaklanan eleştiriyi karşılıyor gibi görünüyor bu düzenleme. Fakat bununla beraber fon rehberi, fiili dolaşımdaki bu değişiklikler, belli o pay sahipliğindeki %5 yerine %3 baremin açıklanacak ifadesi vesaire. Bunlar tabii bir maddeyi çözüyor ama koordineli işlemler maddesini çözüyor mu? Hala emin değilim açıkçası. Belki çözmesine yardımcı olabilir. Özellikle topyekun baktığınız zaman bu ortakların %4'ten fazla satamaması gibi bazı limitler de var biliyorsunuz fon rehberinde de ortaya çıkan. Bununla beraber bazıları belki biraz törpülenmiştir ama daha önce de söylediğimi yineleyeyim. Yani bu konuda artık zaten çok herkes konuştu. Çok da konuşmanın anlamı var mı bilmiyorum ama burada yani serbest fonların ya da fon türlerinin ya da fon ağırlıklarının belli oranda etkileri var tüm bu bahsettiğim.

0: bahsettiğimiz sorunlara. Ama asıl etki bence işlemlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunların özellikle koordineli işlemler diye eleştirilen tarafında ciddi oranda karşılanması ve bu tarafta diğer tüm dünyaya karşı Türk borsasının daha güvenilir bir borsa olduğunu ispat etmesi gerekir. Hem bizim hem regülatörün diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki şimdi özellikle BIST 30 içindeki hani pozisyonların ayarlanmaya çalışıldığı diyeyim. Yani orada bir hareket var. O hareketi ne kadar sürdürülebilir bulursunuz ve hani bu odak BIST 30 odağı endeks genelinde nasıl bir görünüm yaratıyor özellikle küçük hisselere likidite baskısı açısından da?
0: Ya bunu şöyle yorumlayayım. Şimdi BIST 30 şirketlerinde, bazı hisselerde evet sert hareketler görüyoruz. Fakat bunun gerçekten bir fon ayarlaması için yapılıp yapılmadığını tabii bilmiyoruz. Yani bu bizim sadece yorumumuz olabilir.
1: Tabii yani
0: Ben tabii.
1: öyle mi acaba diye konuşuyoruz.
0: Yani ben tamamen ondan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani kişisel fikrim. Çünkü bu belki fon içerisindeki dağılımı etkileyecek şekilde bir alış gibi görülse de özellikle fonların içindeki hisse senetleriyle ilgili sadece fon dağılımı sınırlaması yok. Aynı zamanda portföy yönetim şirketi sınırlamaları da var. Hatta fon yöneticisi sınırlamaları da var. Dolayısıyla böyle de baktığımızda bu belki evet yani bir fonun içindeki bir hissenin ağırlığını başka bir hisseyi çok alarak yeni para girişiyle düşürebilirsiniz belki ama PYŞ limitini yani portföy yönetim şirketi limitini etkileyemiyorsunuz. Onu satmanız gerekir onun için. Karşı tarafta böyle bir şey görmüyoruz. O nedenle tamamen bu ayarlamadan kaynaklı mıdır dediğinizde pek sanmıyorum açıkçası. Ama onun dışında da başka bir sebep aklıma gelmiyor. Zaten hani biri bir hisseyi neden aldı diye yorumlamak da çok bizim işimiz mi ondan da emin değilim ama şunu söyleyebilirim. Son dönemde piyasanın işte 14.500'leri yeniden geçmesi, Şubat ayında, Nisan ayında, Haziran ayında, Ağustos ayında gördüğü seviyelere yeniden gelmesi aslında şaşırtıcı değil. Ama hangi ortamda geldiğini düşünmek lazım. İşte petrol fiyatları yeniden yukarıda, yurt dışında tahvil faizleri zirvede, içeride belki fonlama bir miktar aşağıya geldi ama hala faizler yüksek. Dolayısıyla bunun da illüzyonuna kapılmamak gerektiği kanaatindeyim. Fakat şunu söyleyebilirim. Yani yılın geri kalanında daha önce de konuştuğumuz üzere defalarca bankaların biraz daha avantajlı olduğu bir gerçekti. Ama buradaki upside'lar öyle çok yüksek upside'lar değil bize göre. %10-15'lerden bahsediyoruz. Endeks için de yıl sonuna kadar hani belki %15-20'lerden bahsedebiliriz. Daha üzeri için burada birincisi faiz indirimini görmemiz lazım. Tabii bunun öncesinde enflasyonda bir gerileme ihtiyacımız var. İkincisi, üçüncü çeyrek finansallarının ardından aslında 2027 fiyatlamaları için şirketlerin artık kar büyümelerine dair bir miktar bir görüşümüzün oluşması lazım. Şu anda 2026'ya kıyasla çok acayip beklentilerimiz yok o tarafta. Ülke büyümesi, enflasyon ve işte geri kalan faiz varsayımlarımızla düşündüğümüzde 12 aylık vadede %40 civarında bir potansiyel görüyoruz biz. Bunun zaten %15-20'sini bu yıl içinde alırsak önümüzdeki sene için farklı göstergelere ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğim gibi enflasyon ve benzeri işte beraberinde faiz ardından bir kar büyümesi ama tabii en önemlisi bence petrol fiyatlarının aşağı gelişi. Gelip gelmeyeceği, nerede kalıcı olacağı ki bu bence şu anda piyasada tam olarak fiyatlanmıyor. Orada da belli bir yapay zeka illüzyonu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani tüm dünyada da iyi bir seyir olduğu için sanki hiç etkisi yokmuş gibi ama açıkçası çok gecikmeli, çok sert etkilerinin görülebileceği kanaatindeyim. O yüzden kısa vadeli illüzyonlara kapılmamakta fayda var ama bu yükselişi de haksız bulmuyorum. Sadece devamı açısından böyle bir rally havasının oluşması çok bana anlamlı gelmiyor açıkçası. Sadece onu söylemek istedim.
1: Peki Altan Bey, o zaman şunu sorayım. Yani bu tarif ettiğiniz eksende hani şunu anlıyorum. Küresel likiditenin daralacağı, içeride de faizin yüksek kalacağı bu dönemde o zaman siz portföyünüzde nasıl bir yani bir revizyon düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız yani ağırlığınızı mesela net nakit pozisyonu güçlü tarafa, hani finansal borçluluğu olmayan tarafa dönük mü ayarlarsınız? burada yaklaşımınız ne olur? Defansif tarafta neleri öne çıkarırsınız mesela? Hani gıda perakendesi burada yine çıkış kapısı olur mu?
0: Yani henüz hala varlık dağılımı anlamında TL'yi dövize tercih ediyoruz. Belki önümüzdeki 6 ay boyunca da bu çok kolay değişmeyecek gibi duruyor. Kademeli olarak değişebilir 6. aya yaklaşırken ve sonrasında. Ama şu anda TL biraz daha güçlü ve avantajlı duruyor hala. TL'nin içinde de evet, nakit yine bu TL pozisyonunun yarısından fazlası hala faizli enstrümanlarda ve nakde yakın enstrümanlarda durabilir. Hisse senetleri açısından da aslında burada belli bir potansiyel var. Faizden zaman zaman işte mesela geçen hafta ve Ağustos'un sonunda gördüğümüz fiyatlarda faizlerin üzerinde getiri potansiyeli barındıran şirketler vardı. Ama tabii bu çok hızlı alınabiliyor. Dolayısıyla buradaki geçişkenliği sağlamak lazım. Ama hisselerde de az önce söylediğim gibi 12 aylık vadede %40 civarında endeks olarak belki %50-60'lara varan potansiyellere sahip hisseler de var. Bunları tercih edebilir yatırımcılar. Fakat yani şöyle de bir durumda değiliz açıkçası. Yani %5 büyümenin olduğu, %50-60 kar büyümelerinin olduğu bir yıl görüp faizlerin de böyle yani 15 puan aşağı geleceği bir senaryo ben de çizmek isterim. Bunu çizdiğinizde tabii bambaşka bir hisse varsayımı oluşabiliyor ama böyle değil şu anda. Fakat kötümser de değiliz, onu da az önce söyledim yani potansiyeli belirterek. Dolayısıyla TL ağırlığı fazla, bu TL ağırlığın içinde faiz oranı, faize bağlı enstrümanlara daha bağlı yatırımlar hisseden biraz daha fazla ama yani hisse pozisyonunda olduğu burada oran vermek çok doğru değil. Sadece ben potansiyelleri söylüyorum. Yatırımcı buna zaten kendi karar verecektir. Dövizli enstrümanları da ancak 2027'nin belki ikinci çeyreğiyle beraber biraz daha faizlerin belirginleştiği, evet, görüntünün daha netleştiği hem Eurobond'larda hem de emtia pozisyonlarında bence ön plana çıkabilir. Hissede ne alınır derseniz eğer, çok kısaca sektörlerden bahsedelim.
1: Bir iki cümleyle rica edeyim lütfen.
0: Tabii. Kısa vadede bankaların biraz daha cazip olması muhtemel. Fonlamadan dolayı ve beklentilerden ötürü. Onun dışında savaşın gecikmeli etkileri ve halihazırda içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı rafineri ve madencilik sektörlerinde açıkçası ön plana çıkartıyoruz. Bunun dışında da hala emeklilik, hayat ve taahhüt şirketlerinde de potansiyel görüyoruz. Bunu da eklemem lazım. Onun dışında geri kalan sektörler için bir ekonomik aktivitenin hızlandığı veya sıkılaşmanın biraz daha azaldığı, faizlerin gerilediği veya gerilemenin beklentisinin arttığı bir ortam gerekir diye düşünüyoruz.
1: Altan Aydın, çok çok teşekkürler katıldığınız, ben katkınız için. Perform Portföy Fon Yöneticisi konuğumuzdu. Devam edelim. Berk Kuter yanımda, Net Global Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su. Berk Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Ben iyiyim,
2: çok
1: sağ
2: iyi görünüyorsunuz
1: olun.
2: Bu arada bomba gibi.
1: Heyecan verici bir süreçtesiniz.
2: Evet,
1: siz
2: evet,
1: bir halka
2: evet,
1: arz sürecindesiniz. Hem biraz şirketin faaliyet alanlarından bahsedin bize, hem de neden şimdi halka arz kartını çektiniz. Bir bununla başlayalım. Yani piyasadaki likidite koşullarına baktığımızda, Borsa İstanbul'un mevcut konjonktürünü göz önüne aldığımızda.
2: Zeynep Hanım, teşekkür ediyorum öncelikle sizlere bana bu fırsatı verdiğiniz için. Özellikle şunu söylemek isterim. Konjonktürden bağımsız olarak Net Global'in çok iyi faaliyetler gösterdiğine inanıyorum ben. Dolayısıyla iyiler kötüler böyle dönemlerde ayrılır diye düşünüyorum. Net Global şirketi 2004 senesinde Sivas'ta kurulmuş bir şirket. Ama daha sonra yarattığı markalarla Sivas'ın çok ötesine geçmiş. Çok başarılı olmuş bir şirket bana göre. Şu anda en az 4-5 markamız dünya çapında bilinen markalar. Ama ana faaliyet alanı sorarsanız bana, hı hı, polietilen boru üretimi. Evet. Polietilen boru üretimi genellikle altyapı faaliyetlerinde kullanılan, hı hı, tarımsal sulama ve aynı zamanda da içme suyu risale hatlarında kullanılan, isale hatlarında kullanılan bir boru çeşidi. Dolayısıyla biz burada çok büyük oyunculardan bir tanesiyiz. Öncelikle ifade etmek isterim ki TSE standartlarının üstünde, Türk Standartları Enstitüsü'nün üstünde devlet su işleri standartları vardır. Buna uygunluk belgesi alabilen sayılı firmalardan bir tanesiyiz efendim. Hı hı. Ama buyurun.
1: Yok buyurun, devam edin. Ben bitti
2: tabii
1: sandım.
2: Lütfen estağfurullah.
1: Bitti sandım. Peki bu noktada halka arz motivasyonu nereden geliyor diyecektim ama cümlenizi tamamlayın.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok yerinde bir soru. Şöyle ki Zeynep Hanım, Bizim Sivaslı hemşehrilerimiz çok yoğun bizden talepte bulundular. Biz de ortak olmak istiyoruz. Biz de bu işe girmek istiyoruz. Bizler de sizin bir parçanız olmak istiyoruz diye. İnanın 2-3 gündür telefonlarım susmak bilmedi. Nereden alabiliriz? Hangi aracı kurumdan, hangi bankadan alabiliriz? Daha fazla alabilir miyiz şeklinde bir sürü sual oldu, soru oldu. Dolayısıyla çok da büyük bir teveccüh var. Zannediyorum bu süreçte çok iyi tamamlanacak. Şu anda birinci günündeyiz. Ama hissiyatım odur ki çok iyi gidiyor. 3 gün olacak. 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde talep toplamamız devam edecek. Ondan sonra da umarım borsada gong törenini yapacağız. 2004 senesinde kurulmuş. Dediğim gibi tamamen sanayici kasları olan bir şirket Zeynep Hanım. Bunun yanında polietilen boru üretimi yanında başka sektörlerde de faaliyetlerini sürdüren sanki bir holding yapısıymış gibi. Halbuki tek çatı altında faaliyetlerini sürdüren bir kurum. Dolayısıyla geleceği parlak. Birazdan herhalde belki sizler soru ederseniz ben de cevap vermeye çalışacağım sizlere. Böyle bir firmadan bahsediyoruz. Çok sanayici, kasları gelişmiş, ihracatı olan, çok ciddi finansal sonuçları kuvvetli olan, efendim halka arzdan sonra büyümesini zaten çok hızlı devam ettirecek. Çünkü öncesinde zaten çok devam ettirmiş bir firma. Böyle bir firmadan bahsediyoruz Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ olarak. Umarım bugün başladı bizim biliyorsunuz halka arz sürecimiz.
1: Evet, 3 gün devam edecek.
2: 3 gün devam edecek Zeynep Hanım. 9, 10, 11 Eylül. İnşallah hayırlı olur herkese, sektöre, ülke ekonomisine.
1: Şimdi baktığımızda halka arz detaylarına, net gelirin %20-30'unun kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasına ayrılacağını, 25-35'lik kısmının işletme sermayesine ayrıldığını görüyoruz. Şimdi bu borç azaltma stratejisi ne kadar şirketin giderlerini hafifletecek?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Çok güzel
1: bir
2: soru.
1: Bir de rasyoları, hani borçluluk rasyolarını nereye hedefliyorsunuz?
2: Soru. Şöyle efendim, hemen arz edelim. Şöyle, şirketin FAVÖK oranı %33-35 civarlarında devam ediyor. Dolayısıyla ciddi bir aslında faiz ve amortisman vergi öncesi bir kazancı var şirketin. Eğer biz bunları bir miktarını, tabii ki tamamını değil, bir miktarını eğer şeyde kullanabilirsek, faiz azaltmakta, yani kısa vadeli finansal yükümlülüklerimizi azaltmakla birlikte kullanabilirsek burada çok ciddi bir avantaj elde ederiz. Yani net kâra yaklaşık olarak FAVÖK'e yakınlaştırmış oluruz. Bu da çok
1: 22-25
2: ciddi,
1: 25 bandı yani.
2: Evet evet, oralara yaklaştırmış oluruz. Bu da çok ciddi bir temettü fırsatı doğar alıcılar için. Ben bugün de yani gördüğüm kadarıyla, hissiyatım kadarıyla görüyorum ki ciddi bir teveccüh var zaten. Yani şöyle Zeynep Hanım, bizim şeyimiz, dikkat ederseniz likidite oranımız 0.8 oranlarında. Yani çok düşük bir şeyimiz var. Stokları bile çıksanız çok ciddi kısa vadeli yükümlülüklerimizi ödeme kabiliyetimiz var. Ha, eğer cari oranımıza bakarsanız 1.33 oranlarında. Yani çok ciddi kısa vadeli imkanlarımızla kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılama imkanımız var. Dolayısıyla şirketin altyapısı çok sağlam, çok ciddi iyi bir firma.
1: Peki şimdi bu az önce sizin de vurgu yaptığınız Sivas Demir Ağı OSB'de hayata geçirecek olan Netrail Vagon Fabrikası projesi. Fonun %20-30'unu burası absorbe
2: ediyor. Doğrudur efendim.
1: Tamam.
2: Doğrudur efendim.
1: Şimdi bu yani yine ağır sanayi, lojistik odaklı bir proje, bir iş kolunda hikayeyi devam ettiriyorsunuz.
2: Evet.
1: Bu yatırımın şirketin toplam yani konsolide cirosuna ve FAVÖK marjına ne vadede katkı yapmasını hesaplıyorsunuz?
2: Çok teşekkür ediyorum. Hemen bu seneden başlar bu benim görüşüme göre Zeynep Hanım. Çünkü yılın sonunda biz bunu faaliyete alırız. Ama esas etkilerini 2027-28'de görürüz. Şirketin cirosuna çok ciddi katkı yapar. Şöyle ki ciddi katkı yapar. Belki şu anda bizim en önemli sektörümüz boru sektörüdür. Polietilen boru sektörüdür. Biz bu anlamda en önemli oyunculardan biriyiz bakın Türkiye'de. Şu anda belki de en önemlisiyiz. Ama yarın öbür gün vagon sektörü buraya geçebilir. Çünkü TSI standartlarında ve Avrupa'ya yönelik bir üretim kapasitemiz olacak. Şöyle düşünün, İlk etapta 1500 adet vagon üretmeyi düşünüyoruz. 1500 adet vagon demek 1500 adet istihdam demek. Çok ciddi bir oran. Ne kadar?

0: kadar zamanda?
1: 2-3 sene içinde 1500, 5 sene içinde 3000 olacağını düşünüyoruz.
0: O zaman finansallara, bilançoya ilk katkısını 2 sene sonra mı beklemeliyiz?
1: Hayır, 1. senede beklemeliyiz bence. Tedricen beklemeliyiz, adım adım, step by step beklemeliyiz.
0: Peki nasıl hesaplıyorsunuz? Yani ilk etapta nerede ne kadar bir artışla finansallarda göreceğiz?
1: Şöyle efendim, hemen arz edelim size. Şöyle ki Zeynep Hanım, 2026 senesindeyiz şu anda. Bu sene 50 vagonla başlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki sene 300 vagon üretiriz. Dolayısıyla bir vagonun yaklaşık satış fiyatı 130 bin eurolar civarında. Buradan hesap ederseniz ciddi bir artış bekliyoruz. Ayrıca bir şey daha var ki o da şudur. Şirketin finansal maliyetleri azaldığı zaman, ki şöyle düşünün, bizim çok güçlü bir öz kaynak sermayemiz var. Öz kaynak sermayemiz toplam varlıklarımız içinde %68'i Zeynep Hanım. Çok ciddi, yani borçlanmamız çok az olan bir şirketiz. Peki biz bu halka arzı niye yapıyoruz? Daha hızlı büyümek için yapıyoruz. Açıkçası daha hızlı büyümek istiyoruz. Dolayısıyla da bu anlamda halka arzdan sonra esas hikayemiz başlıyor. Biz şunu diyoruz Zeynep Hanım. Hikayeye ihtiyacı olan, bizimle beraber yol kat etmek isteyen bütün yatırımcıları biz bu halka arza, bugün baştan halka arza beklemek istiyoruz.
0: Şimdi şunu sorayım. Az önce de dediniz hani FAVÖK marjınız zaten %25'in üzerinde.
1: Üzerinde.
0: Uzun vadede de %22-25 bandında oturacağının hesaplandığını
1: daha fazla
0: anlıyorum.
1: Efendim.
0: Peki yani şöyle bir not var yine sizin sunumlarınız eşliğinde projeksiyon raporlarında özellikle bu yüksek yoğunluklu polietilen fiyatlarının normal yani ham madde fiyatlarındaki normalleşmeye paralel olarak beklediğinizi anlıyorum. Ama şunu sorayım, fiyat oynaklıkları hani ham madde maliyet riskleri noktasında marjlarınızı korumak adına nasıl bir risk yönetim, bir hedging yöntemi izliyorsunuz?
1: Çok teşekkür ederim. Çok yerinde sorular. Şöyle ki Zeynep Hanım, şöyle arz edeyim size. Biz alım satım kararlarımızı önceden veren ve dolayısıyla piyasayla paralel hareket etmek isteyen bir firmayız. Çünkü takdir edersiniz ki polietilen fiyatları Türkiye'den tayin edilmiyor. Dolayısıyla yurt dışından tayin ediliyor. Çünkü burada kuvvetli rafineri şirketleri var. Buralar esasen bize dikte ediyorlar. Ancak biz çok iyi oralarda bulunarak, çok iyi oralardan haber alarak zamanında en doğru hareketi yapıyoruz. Örnek veriyorum Zeynep Hanım. Bu son dönemde polietilen fiyatları arttı savaşın.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz sizler de çok iyi takip ediyorum programlarınızı. Orada zaten çok yoğunlukla belirtiyorsunuz. Bu polietilen fiyatlarının artışı bize olumsuz değil, bilakis sadece bize değil, Tüpraş'a da vesaireyle yani önemli gelen Petkim'e de olumlu yansıdı. Cirolarına olumlu yansıdı. Çünkü neden? Fiyatların artışı olumlu yansıdı. Ancak tabii ki burada çok fazla yüksek stokla yakalanmamak lazım düşüşlerde. Buna dikkat etmek Peki. lazım. Dolayısıyla da bu anlamda biz en büyük gayreti gösteriyoruz.
0: Berk Bey teşekkürler katıldığınız sorularınızı yanıtladığınız için.
1: Çok teşekkür ederim hanımefendi. Sağolunuz.
0: Piyasa hattını burada noktalıyoruz. Birazdan iş dünyası var. Alara Akgün gelecek. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bize çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza eşlik ediyor. Kendisi TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçer. Haluk Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Haluk Bey, sizinle aslında her ay program yapıyoruz ve her ayda gündem Amerika ve İran arasındaki savaş oldu. Fakat bu haftanın biraz daha geri planda kalmaması gereken bir gündemi vardı. Pazar gününden hala bugüne sarkan bir orta vadeli program gündemi var ve bu program pazar günü açıklandı. Biraz da iş dünyasının özü bu programlardı. Çünkü senede bir açıklanan bir program olduğu için de geleceği, yani 3 yıllık yol haritamıza dair de birçok adımın atıldığı, öngörülerin paylaşıldığı bir ortam oluyor ve bu programı biraz sizinle konuşmakta fayda var diyeyim. Şimdi orta vadeli programda 2026 yılı için büyüme tahmini %3,8'den %3,3'e geri çekildi. Yıl sonu enflasyon tarafında %16'larda bir beklenti bir önceki OVP programında vardı. Fakat yeni gelen OVP'ye bakıldığında %28,4'lere çıkarıldığını gördük. Siz de geçen ay yaptığımız programda yıl sonu enflasyon %30'larda kalabileceğinin altını çizmişsiniz. Peki bu revizyonların ardından OVP sizce biraz iyimser mi, yoksa gerçekçi bir alandan mı iş dünyasını yakalamış bulunuyor sizce?
2: Yani her sene tekrarlanan bir egzersiz, önemli bir doküman. Belki daha da önem verilmesi gerekir. İki açıdan değerlendiriyorum. Bir, burada konulan yön ne kadar doğru ve öncelikler, sonunda bir stratejik bir plandır. Önceliklerde ne kadar doğru belirlendi? Bir bu var. Bir de bu hedefler

0: ulaşılacak yol haritası ne kadar gerçekçi, ne kadar somut, anlaşılabilir ve güvenilir bir yol haritasıdır. Bu iki açıdan bakmak lazım. İlki bence olumlu. Yani burada 2029 için çizilen bir nurlu ufuklar senaryosu var yani, veya resmi var diyelim. Yani Türkiye 2010'da 2 trilyon dolarlık bir ekonomi oluyor. Kişi başına 25 bin dolara ulaşıyor. Büyüme %5 gibi, potansiyel büyümesinin bu sene 3 dediğiniz şey %5'lere varıyor.
1: Evet.
0: Enflasyon 10 sene sonra ilk defa tek haneye iniyor, %9'a iniyor. Değil mi?
1: Yani bugünkü 3 yıllık programda beklentiler bu yöndeydi. Evet.
0: Muazzam. Yani bugünkü seviyelerden 20 puandan fazla aşağı iniyor. İşsizlik rakamı bugünkü %8 seviyelerinden %7'lere iniyor. Bu arada bütçe açığı, cari açık falan rakamları son derece kontrol altında. Buralarda problem yaşanmıyor. Bu bir nurlu ufuk. Buna katılmamak mümkün değil. Dolayısıyla yön tarafı tamam. Öncelikler tarafı dediğiniz zaman, öncelikler de bu sefer geçen senekilerden farklı olarak, yani geçen senelerde hep böyle bir dezenflasyon, bir dengelenme, işte rasyonel politikalar ödeme, ağırlıklı böyle para politikası bari bir şeyler konuşuluyordu. Bu sefer zannediyorum reel sektörden gelen eleştirilerin veya taleplerin yer bulduğunu anlıyoruz ki daha fazla sanayi var, daha fazla teknoloji, verimlilik, işte tedarik zincirleri, kritik maddeler, ham maddeler.
1: Stratejik alanlara da yatırım amaçlı da birçok da aslında perspektif de evet, OMP planında sunulmuştu.
0: Evet, ve ekonomik dayanıklılık, ekonomik güvenlik falan gibi bu globalde de bugün konuşulan bu stratejik özellik konusunda referanslar var. Ve bir de şu ikinci bölümde de, yani ikinci bölümde değerlendirebileceğimiz yol haritasında baktığımız zaman da böyle bir yapılacak liste, işler listesi olarak görebileceğimiz bir, geçen senelerden de esasında çok farklı olmayan uzun bir yapısal reformlar listesi var. Yani benim bu yol haritası tarafına getirdiğim, yani genel olarak bu sürece getirebileceğim 3 tane, iyi yönetim açısından getirebileceğim 3 tane temel eleştiri var Ali Arhan. Bir tanesi, bir kere geçtiğimiz OVP'ye en ufak bir referans yok. Yani geçtiğimiz OVP'de bir takım rakamlar ortaya koymuşsunuz. Tamam, şartlar, dış koşullar, o bu, şoklar. Biz bu sefer bambaşka rakamlar konuşuyoruz. Bunların arasındaki köprüyü bir açıklayabilmeniz lazım. Yani sapmanın olması bir problem değil ama sapmanın açıklanmaması bir problem diye olarak görüyorum ki bu dokümanın, bu programın itibarı açısından, güvenilirliği açısından önemli buluyorum. Bir kere bu yok. İkincisi, çok özel bir dönemden geçiyor dünya. Belki bundan sonra hep böyle olacak. Muazzam belirsizlikler içerisindeyiz. Kuzeyimizde bir savaş, güneyimizde bir savaş. Bir taraftan ticaret savaşları, bir taraftan kur savaşları, bir taraftan merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faizleri arttırma hamleleri vesaire. Ve çok da değişik, zor bir coğrafyada, özel bir dönemden geçen, çok da kırılgan bir ekonomide böyle tek bir varsayım seti üzerinden bir program, hele 3 yıllık bir program yapmak pek doğru kabul edilmez. Yani iş yerlerinde, şirketlerde böyle yapılmıyor. Globalde de, Türkiye'de, büyük şirketlerde böyle yapılmadığını ben zaten yapmadığımızı biliyorum. Dolayısıyla mutlaka bir bas senaryo olmalı ama bir de olumlu, bir de olumsuz. En azından 3 senaryo, belki 5 senaryo olmalı. Bunu da olmazsa olmaz olarak görüyorum. Bunu eksiklik olarak görüyorum. Yani bir geçmişten olan sapmalar açıklanmıyor. Biz farklı senaryolar var. Yok. Bir de üçüncüsü, burada bu yapısal reformlarda bir hikaye şeklinde anlatılıyor. Her sene tekrarlanıyor. Halbuki bu yapısal reformları yaptığınız takdirde o 2029'daki hedeflere ancak ulaşabilme şansınız var.
1: Ki tek haneli enflasyon da 2 yıl ötelendi yeni OVP'ye bakıldığında.
0: Evet, evet, evet. Tek haneli enflasyon tabii biz, yani evet tabii. Biz onun iki, yani evet, biz 3. seneydi geçen sene.
1: Evet.
0: 2. seneydi geçen sene. Bu sene 3. seneye geçtik. Ama daha önceki sene de 3. seneydi. Yani şimdi bunu, ya yani bu yapısal reformlar yapılmadan, ya bizim TÜSİAD'daki ekonomist arkadaşlarımız böyle diyorlar ki, ben de buna %100 katılıyorum. Zaten geçmiş deneyim bunu gösteriyor. Türkiye'de bu yapısal reformları yapmadan siz %5 büyümeye, tek haneli bir enflasyona ulaşmanız falan ve bunu sürdürülebilir kılmanız mümkün değil. Yapısal reformları da böyle hikaye şeklinde her sene tekrarlayarak yapacağız, edeceğiz, geliştireceğiz, destekleyeceğiz, genişleteceğiz falan da olmuyor. Bunları mutlaka ve mutlaka bir takım ölçülebilir performans kriterlerine bağlamanız ve her sene bunu raporlamanız lazım. Yani son 3 senede nasıl gelişti? Kadınların istihdama katkısı. Bu, ben 10 sene önce TÜSİAD'da başkanken de aynı rakamlar konuşuluyordu. Yabancı yatırımların artırılması, yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının yükseltilmesi. Ya bu nasıl gelişti? Ne yaptın da ne etti? Ya ne yaptın? Mevzuat çıkartmak bir performans değil tabii. Burada sonuç alabilmek önemli. Dolayısıyla bu kriterleri alt alta yazıp 10 tane, 20 tane, 30 tane, kaç tane ise bir reform karnesi oluşturması lazım Türkiye'nin ve bunu her sene izlemesi lazım. Bu da geçmişten bugüne bir köprü olması lazım. Her sene çöpe atıp yeni bir program ortaya koymak işliği. Ben böyle 3 tane eleştirim var. Nacizane bunu paylaşmak isterim.
1: Tamam, bir tane eleştiriyi ben biraz daha masaya yatırmak isterim. Buyurun. Çünkü bakıldığında önümüzdeki yılda aslında büyüme rakamının %5'e doğru hızlanması öngörüldü ve dezenflasyon programında hala devam edeceği öngörüldü. Peki dezenflasyon

0: Enflasyon tarafını bozmadan %5'lik bir büyümeye nasıl ulaşabilir burada ekonomi tarafındaki son performansı gündeme aldığımızda? Ve sizce buradaki %5'lik büyümeye ulaşmak için de en kritik yapısal reform hangi alandan veya hangi sektörden gelmeli sizce? Yani öncelikli reformları nasıl sıralarsınız?
1: Yani bugünkü büyüme kompozisyonu içerisinde Türkiye'nin %5 bir büyüme hızına ulaşması, tek haneli enflasyonu ve bunu sürdürebilmesi mümkün değil. Ekonomistler böyle diyor. Ben de dediğim gibi deneyimden bunu çok net olarak gördük. Bunun olabilmesi için mutlaka bunu Sayın Yılmaz toplantıda sunumda söyledi ama herhangi bir işaret yok şeyin içerisinde, dokümanın içerisinde. Bu toplam faktör verimliliğini, yani sonunda Türkiye'nin verimliliğini arttırabilmesi lazım. Yani ek bir sermaye, ek bir iş gücü almadan Türkiye'nin çok daha verimli çalışabiliyor olması lazım. Bunun için teknolojiye ciddi yatırımlar yapılması lazım. Bir hamle yapabilmesi lazım. Verimliliği arttırabilmesi lazım Türkiye'nin. Dolayısıyla bu olmadan Türkiye'nin potansiyel büyümesini, yani toplam arzını daha yukarı bir seviyeye taşıması mümkün değil. Aksi takdirde sizin yaratacağınız büyümeler iş talep kaynaklı olduğu takdirde mutlaka enflasyon, daha yüksek ithalat, Türk lirasında devalüasyonlar ve böyle inişli çıkışlı bir ekonomiye yol açıyor. Bu çok net gözüküyor. Dolayısıyla en önemli şey verimliğe gidecek olan adımların atılmasıdır.
0: Peki şimdi OVP'de stratejik alanlara yeni yatırımlarını gerçekleşmesinin altının çizildiğini gördük sunumda. Peki sizce bu stratejik alanlarda hangi sektörlere öncelik verilecektir? Çünkü tekstil tarafından aldığımız söylemlerde bu alanda olmamamızın aslında ekonomiye bir katkımızın olmayacağı anlamına da geldiğinin altı çizilmişti. Tekstil dışında hangi sektörlerin bu alanlara girmesini öngörürsünüz? Burada dışa bağımlılığı azaltacak bir amaçla bu maddenin de konulduğunu Sayın Cevdet Yılmaz da açıklamıştı. Burada mineraller, enerji, gıda ve savunma sanayinin olduğunu gördük. İlk öncelikle hangi sektörlerle adım atılması lazım sizce?
1: Yani burada yön, biraz önce söylerken yön çok net belli dedim. Türkiye'nin bir taraftan da yönü, yani bu da net olarak ortaya konuyor. Her ne kadar rakamlarla ortaya konmuyorsa da yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörlere doğru Türkiye'nin üretim gamını, ürün gamını kaydırmaya çalışmamız gerekiyor. Yani bu şekilde yapılıyor. Burada tabii en önemli konulardan bir tanesi bu, yani Avrupa Birliği ile de ilişkilendirmek lazım. Avrupa Birliği şu sıralar Çin'e olan stratejik bağımlılığını yok etmek için bazı sektörleri kendisince stratejik olarak belirledi. Ne kadar bunun kapsamı daha henüz netleşmedi, parlamentodan geçmedi bu Made in Europe konusu. Ama er geç geçecek. Burada belirlenecek sektörlerde Türkiye'nin var olması. Çünkü bütün Çin, yani Çin'e olan stratejik bağımlılığını siz azaltırken Avrupa Birliği her şeyi Avrupa Birliği'nin, yani Avrupa Birliği sınırları içine taşıyamayacaktır. Mutlaka Türkiye'ye ve Türkiye gibi periferik ülkelere ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla bizim mutlaka bu Made in Europe programının kapsamındaki sektörleri belirlememiz lazım. Ama onun dışında zaten şeyde, bizim orta vadeli planda da kritik olduk olarak, stratejik olarak görülen sektörler alt alta sıralanmış durumda. Dolayısıyla oralara yönleneceksiniz. Bir taraftan da Ali Aran'ın bu tekstilden de tamamen vazgeçmeniz, hızlı vazgeçmeniz, yani düşük ve orta düşük sektörlerden hızlıca çıkmanız büyük sıkıntı yaratır. Dolayısıyla buralarda da nasıl verimlilik artışı sağlayacaksınız? Nasıl AI'yi, yani yapay zekayı, tek otomasyonu nasıl kullanacaksınız? Bu adaptasyonu, bu ürünleri nasıl daha katma değerli ürünlere doğru kaydıracaksınız ya da eş zamanlı düşünmeniz gerekir.
0: Şimdi seçici finansman kanallarında da farklı teşviklerin ele alındığının da OVP'de altı çizilmişti. Burada bakıldığında OVP hazırlıkları kapsamında 250 milyar lira ilave imalatçıya bir kredi teşviği sunulduğu açıklandı. YİTAK kapsamında 750 milyar liraya kadar limitin çıkarıldığı konuşuldu. Reskont kredi limitlerine bakıldığında 5 milyar liraya kadar vardığının da altı çizildi. Peki siz bu teşvikleri yeterli buluyor musunuz Haluk Bey? Ve önümüzdeki dönemde sizce bu taraftaki yeni teşvikler finansmana erişimi kolaylaştıracak bir adım olarak okunabilir mi? Selektif kredilerle mi yoksa yolumuza devam ederiz bu saatten sonra?
1: Yani selektif krediler son derece önemli. Ülkenin kaynakları sınırlı sonunda. Yani tasarruflarımız belli. Bankalarımızın bilançosu belli. Buralarda enflasyon da yaratmadan hareket etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla kaynakları doğru yerlere kaydırmanız gerekiyor. Yani tüketiciye verdiğiniz krediyle bugün enerji verimini sağlayacak bir şirkete verdiğiniz kredi aynı şey değil. Sizin bu İTAK dediğiniz yatırım taahhütlü avans kredileri de bu kapsamdadır. Reskont kredileri de bu kapsamdadır. Buralarda seçici davranıyor hükümet ve çok doğru iş yapıyor ekonomi yönetimi. Bunu takdir etmek lazım. Tabii bu rakamlar küçük. Yani Türkiye'de ticari kredi dediğiniz zaman 20 trilyon liranın üzerinde bir şey konuşuyorsunuz. 500 milyara yakın bir rakam konuşuyorsunuz. Dolayısıyla bunu böyle birkaç yüz milyar TL ile 3-5 milyar dolarla bir şeyi hareket ettirmeniz daha yüksek olması gerekir. Desteklerin daha çok olması gerekir. Sübvansiyonların reel sektöre, Türkiye'yi sıçratacak sektörlere, yani ihracat teknoloji üreten, ihracat yaratacak olan

0: sonunda biz daha cesur olabilmeliyiz, daha fazla destek verebilmeliyiz kamu tarafından özel sektöre. Tabii dediğiniz gibi selektif olarak. Yok, bu rakamlar küçüktür, daha büyük olması gerekir.
1: Peki bu rakamları yatırım iştahını arttıracak bir rakam olarak okuyabilir miyiz? Ki söylemlerinizden çok da okuyamadığımızı anlıyorum ama biraz sizden dinleyeyim tabii bu tarafı. Ayrıyeten yatırım iştahını arttırmıyorsa sizce burada işletme sermayesini çevirmekte yardımcı olabilecek bir rakam olarak da görebilir miyiz sizce?
0: Yani bu kredilerin bildiğim kadarıyla faizleri oldukça cazip. İTAK dediğiniz zaman bunun 2 yıl ödemesiz 5-10 yıla kadar gittiğini biliyorum. Tabii şirketten şirkete, sektörden sektöre ciddi bir elemeden geçiyor bunlar malum. Bu açıdan iştahı bir nebze arttırıyor ama sadece burada bitmiyor. Tabii iştah dediğiniz zaman dış koşullar var, ülkenin içinde bulduğu ekonomik koşullar var, iş talep var, dış talep var. Yani dünyanın içinden geçtiği dönem var. Dolayısıyla o kadar da risk iştahının veya yatırım iştahının yüksek olabileceğini sadece ve sadece siz orada bir sübvansiyon uyguladınız ya bir anda resmin değiştiğini kabul edemeyiz. Yani böyle bir şey olmaz ama yani olumlu yöndedir, yani doğru yöndedir, onu söyleyebiliriz.
1: Şimdi iş dünyasının geleceğe dair projeksiyonla biraz sizinle konuşmak isterim. Fakat bu haftanın gündemi de bir diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Şimdi bakıldığında yıl sonuna kadar toplam 3 tane faiz kararımız kaldı PPK toplantımız. Ve bu hafta 3.sü gerçekleşecek. Sonra Ekim ve Aralık'ta olacağını görüyoruz. Yabancı kurumlara bakıldığında Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık bir indirim öngörüsü var ki Bloomberg Etkin Anketi de aynı öngörüyü paylaştı. Bu hafta içinse bir değişim öngörülmüyor. Peki siz de aynı kanıda mısınız? Ve iş dünyası temsilcisi olarak yıl sonunda hangi faizde sizce bitirmeliyiz?
0: Yani piyasa beklemiyor. Ben de beklemiyorum. Zaten yeni bir normalleşme kararı alındı. Geçerlik fonlamadan.
1: Toplantı öncesinde.
0: Evet, toplantı öncesinde. 1-2 haftada oldu esasında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla %40'tan %37'ye çekildi. Gecelikten haftalığa geçildi. Esasında erken geçilmiş de olabilir. Yani bugünkü petrol fiyatlarını gördüğümüzde biraz da böyle düşünüyorum. Çünkü 28 Şubat'ta bu savaş başladı. 1 Mart'ta siz faizleri gecelik fonlamaya geçtiniz.
1: Evet.
0: Henüz savaş sormadı. 100 dolara geldi Brent petrol.
1: Hemen burada izleyicilerimizi hatırlatalım. Aslında bir ay önceki programımızda sizinle daha 80'li dolarlarda Brent petrol fiyatı varken siz 120 dolarlara kadar çıkabilir öngörüsünü sunmuşsunuz. Şimdi tarihler burada 9 Eylül'ü gösterdi ve 100 dolarlara kadar bugün 1,5 ay sonra zirveyi test etmiş bulunmaktayız. Daha ileriye gidebilecek bir öngörünüz var mı bu tarafta? Çünkü siz Kasım'a doğru bir burada öngörü sunmuşsunuz. Fakat Eylül'ün başında biz 100 dolarlara kadar çıkan bir Brent petrol fiyatıyla karşı karşıya kaldık.
0: Benim için çok büyük sürpriz. O zaman dediğim zaman ya tabii tam olarak nokta olarak nereye geleceğini bilmek mümkün değil ama petrol fiyatlarının 87 dolarken bundan 3 hafta önce yani 100 dolara ve 100 doların üzerine aşabileceğini, yönünün yukarı olabileceğini, aşağı olmayacağını çok net bir şekilde görebiliyorum. Yani statiko.
1: Goldman Sachs'ta dün 120 dolar beklensin, evet. Zaten paylaşmıştı.
0: Doğru, yani statiko, yani bu tekrarlamaya gerek yok. Statiko şu anda Amerika ve İran'ın her ikisi içinde lehine. Yani burada bir taviz verme açısından doğru bir noktada değiliz. Bu oyun ancak Kasım seçimlerinden sonra değişir demiştik. Aynı yerde duruyorum ben. Kasım'da bu iş normalleşebilir. O da en erken. Ondan sonra tabii devam edebilir ama Kasım'dan önce ben bir normalleşme, yani o 70 dolarlar seviyesinde falan gerilemeyi beklemiyorum. Sorunuz neydi? Biraz önce karıştırdım.
1: İş dünyasının faiz beklentisini konuşuyor.
0: Faiz beklentisinde evet, yani Merkez Bankası sene sonu için 28.4, yani bunu söylemem lazım. İlk 8 aydaki enflasyon %22 hala aranım. Son 4 ay için Merkez Bankası'nın öngörüsü %5.4. Yani hızlı bir 5.2, hızlı bir düşüş öngörüyor Merkez Bankası son 4 ayda. Yani biraz herhalde Eylül'de öngörüyor. Çünkü Eylül'de geçen sene %3'ün üzerinde 3.5 civarında bir şey vardı. Dolayısıyla 2.5-2.2 vardı sanıyorum. Oradan ciddi bir iniş bekliyor sanıyorum. Ve bu 1.3'e çok hızlı bir düşüş bekliyor. Bu Eylül'de herhalde gerçekleşmez ama Ekim-Aralık aylarında, biraz Aralık ayında bu petrol fiyatlarında ufak bir normalleşme görürsek bir düşüş olur. Bu sefer beklemiyoruz. Bu arada tabii Merkez Bankası'nın erken gevşeme yapmasını da iş dünyası tercih etmemesi lazım. Çünkü Merkez Bankası yani bir anda bir taraftan tabii marjinal olarak bankaları fonluyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla sanki faizler de aşağı inecek ama bir anda piyasanın beklentileri enflasyonun yükseleceği yönünde bozulduğu takdirde veya kura doğru, dövize doğru bir kaçış olduğu takdirde bu yani bizim Merkez Bankası'nın görevi reel sektörün finansman maliyetini düşürmek değil. Bir fiyat istikrarı sağlamak ülkede. Bunun altını çizmek lazım yani. Ne beklediğimizi çok net ortaya koymak lazım. Tabii ülkemizdeki enflasyonun düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi önümüzdeki işte 14 ayda 10 puan, bugüne göre işte 10 puan, evet tam aşağı yukarı 10 puan oluyor. 10 puan düşmesini hepimiz tercih ederiz. Bunun oluşması lazım. Bizim enflasyona, iş dünyası olarak enflasyonun düşmesini arzu etmemiz lazım. Bunun için gerekli olanı yapacaktır Merkez Bankası. Güveniyoruz.
1: Şimdi tabii Merkez Bankası'nın hesaplamalarına bakıldığında burada OVP'de yer alan, sunda yer alan bir ibareydi.

0: ABD-İran savaşından dolayı 7 puanlık enflasyona bir katkı olduğunda altı çizilmişti. Şimdi tekrar sunuma geri döndüğümde Türk lirasına değerlenme sürecinin devam edebileceği de metin okunduğunda bir alt mesaj olarak görülmüştü. Peki siz TL'de değerlenmenin devam etmesini öngörürseniz ihracatçı için nasıl bir ortam bu saatten sonra oluşabilir?
1: Yani rakamlara dikkatli bakarsanız 3 yıllık rakamlarda Türkiye'de Türk lirasında önemli bir değerleme yok. Ama diğer taraftan ihracatta da böyle harikalar yaratan bir performans gözükmüyor önümüzdeki 3 yıl içerisinde. Yani bu sene de gözükmüyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de gözükmüyor. Yani bakarsanız Türkiye'nin dış ticaret açığını orta vadeli planda işte 105 milyardan, 105 milyar dolardan, 110 tabii büyüme var, %3-5 bir büyüme evet. var. Ama ithalatta da büyüme var. Ticaret açığında da 105-110 milyar dolarlara giden bir şey var. Yani, ve ihracatın ithalatı karşılama oranında %72-70 oranlarında. Yani böyle harikalar yaratmıyoruz ihracat da veya dış ticaret dengesinde diyelim. Dolayısıyla ihracat performansında öyle çok büyük bir şey beklemiyoruz. Türk lirasında değerleme çok marjinal, çok küçük bir değerleme ilk yılda gözüküyor. Ondan sonraki senelerde gözükmüyor. Ben Türk lirasında bir değerleme beklemiyorum bundan sonraki dönemde.
0: Peki şimdi bir de aslında ihracatçıyı konuşurken aslında ihracat iklimi endeksi de geldi İSO tarafından. O tarafı da detaylandırmakta fayda var diyelim. Çünkü imalat PMI'ına nazaran ihracat iklimi endeksinde yukarı yönde eşik değerinde üzerinde bir performansın da olduğunu görmüştük. Ve 52,2'den 52,7 Ağustos ayında yükselen bir iklimle karşı karşıya kaldık. Ve Mayıs 2024 yılından bu yana en yüksek seviyeyi de görmüş bulunmaktayız. Ancak Avrupa tarafında daha ılımlı bir ortamın olmasına nazaran Fransa ve Polonya tarafında ise ekonomik aktivite bizim iklim endeksimize daralmış gözüküyor. Peki dışarıda bu toparlanmanın biraz daha ayrışması sizce önümüzdeki dönemde ihracatçıyı ne denli etkiler? Siz önümüzdeki dönemde hangi pazarlarda iş dünyasının daha büyük fırsat bulabileceğini görüyorsunuz?
1: Yani 2026 çok özel bir seneydi. Yani tarihin bizim Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamasının, Fatih Birol Bey'in açıklamasına göre tarihin en önemli değil mi? Enerji krizinin yaşandığı bir dönemde. Tabii büyüme baskı altında, enflasyon yukarı. Yani Avrupa'da da böyle, Orta Doğu, Kuzey Afrika, bizim önemli pazarlarımızın hepsinde aşağı yukarı böyle. Dolayısıyla iyi bir sene değildi. Önümüzdeki senenin mutlaka bugünkünden daha iyi olmasını bekleriz. Bu arada rakamlar baktığınız zaman, mesela Ağustos rakamını söylediğiniz %8.
0: Evet.
1: Ama baktığınız zaman bir ay bir aya uymuyor. Her ay bir farklı bir rakam çıkıyor. Malum emtia fiyatları, petrol fiyatları, enerji fiyatları, bu her şey artmış durumda. Dolayısıyla hacimsel olarak bakıldığı zaman %10 civarında bir, yani ne kadar ihracatta %4 gibi bir artış varsa da %10 olarak, hacimsel olarak bir daralma olduğu söyleniyor. Ben bunu görmedim bir yerde yazılı ama kulaktan duydum bugün bir sunumda. Dolayısıyla böyle bir performansımız yok ihracatta. Bir taraftan da sektörler arasında çok ciddi farklılaşmalar var. Bu savaş dolayısıyla, aksayan tedarik zincirleri dolayısıyla çok farklı coğrafyalardan, çok farklı tarihlerde çok değişik talepler gelebiliyor. İstikrarlı bir şey görmemiz de mümkün değil. Yani bu toz duman yatıştıktan sonra, emtia fiyatları normalleştikten sonra, gerçekten bu tedarik zincirleri kalıcı bir şekle dönüştükten sonra Türkiye'nin ihracat performansını görmek, değerlendirmek mümkün. O güne kadar her şey mutlaka spekülatif olur tüm değerlendirmeler diye düşünüyorum.
0: Şimdi 2026 yılını aslında nasıl kapatacağımızı biraz öngördük. Süremizin de çok kısa bir vakti kaldı. 2027 yılını biraz sizinle konuşalım. Siz nasıl öngörüyorsunuz? Yani 2026 yılında %30'larda varan bir enflasyon yılı kapatabiliriz demiştiniz ki OVP'de tahminlerde buna yakın sayan bir tarafa çekilmiş bulunmakta. Peki 2027 yılı için iç dünyası hangi projeksiyonla adım atmaya başlamış bulunmakta?
1: Yani bu 21 hedefi, %21'lik enflasyon hedefi. Biz malum bizim makroekonomide en önemli dengesizlik alanımız bu enflasyon. Yine enflasyon ön planda olacaktır. 21 hedefi piyasa beklentilerinden çok farklı değil. Dolayısıyla buralarda bir şey yine bütçe yapılırken hedeflenebilir. Büyümede bir seçim senesidir. Seçim değilse bile seçimden 3 ay, yani seçim en geç Mayıs 2028'de olacak. Muhtemelen ilk çeyrekte olacak. Veya işte Mart, Nisan aylarında olacak. Muhtemelen 2028'in. Dolayısıyla seçime giden son bir seneye girmiş oluyoruz. Yani bizim orta vadeli planda %4.2 bunun altını düşürebileceklerini, düşürmek isteyeceklerini hiç zannetmiyorum. Gerekirse kamu maliyesinde açık vererek, bütçe açığını orada öngörüldüğünden daha fazla yaparak, 3-3,5 civarında bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam, milli gelir oranı, mutlaka ki daha yüksek bir büyüme, en az 4.2 gerçekleştirmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum kamu maliyesinde. Dolayısıyla iş dünyası perspektifinden bakarsanız 2026'ya göre çok daha iyi bir sene olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki kur tarafından bakarsak nasıl bir seneyle sizce karşı karşıya kalırız?
1: Kur kontrollü gidecektir. Kurlu kur bırakamazlar. Yani kur bizim para politikamızın en önemli çıpalarından bir tanesidir. Kur aynen Türk lirasına paralel olarak bir değerlenme, yani Türk enflasyona paralel bir değer, sepet olarak bakmak lazım. Bir değer, reel olarak bir değerlenme ben öngörmüyorum. Değer kaybı da öngörmüyorum. Dolayısıyla paralel gidecektir enflasyona diye düşünüyorum sepetteki artışı.
0: Şimdi kur tarafını konuşurken bir de Avrupa tarafını biraz detaylandıralım. Çünkü bu hafta bizim Merkez Bankamız dışında Avrupa Merkez Bankası'nda yine aynı gün faiz kararı gelecek ve orada sonra enflasyon verisine bakıldığında %3'ün üzerine sıçrayan bir enflasyonla karşı karşıya kalmıştık. Peki sizce Avrupa tarafında bir faiz artış adımının bu ayda gelmesinden sonra nasıl bir ekonomiyle karşı karşıya kalırız? Çünkü bizim yakın coğrafyamız ve ihracatçı pazarımız, yani bizi yakından ilgilendiren bir ekonomiyi konuşuyoruz aslında şu an. Çok kısa rica edeyim sizden.
1: Evet yani ama bu bir senelik bir konu değildir bu. Yani muhtemelen Merkez Bankası, Avrupa Merkezi, ECB muhtemelen bu hafta bir artış yapacak. Enflasyonu malum Avrupa'nın hassasiyeti 2. Dünya Savaşı'na gelen nedenlerden dolayı çok yüksektir. Burada bir reaksiyon olacaktır muhtemelen. Avrupa benim bildiğim yani pandemiden beri doğru düz büyümüyor. En büyük motor Avrupa, Almanya. Almanya'da da bir büyüme yok. %1'in altında bu sene büyüyor. Önümüzdeki sene de bundan çok farklı bir büyüme olacağını
0: PMI'ler biraz toparlandı ama
1: PMI bizden iyi. PMI'ler bizden iyi. %50'nin üstünde bizden Avrupa'da. İyi. Evet o açıdan iyi. Yani bu seneye göre Avrupa biraz da bir nebze daha iyi olacaktır ama böyle dramatik bir değişiklik olmasını beklemiyoruz.
0: Peki TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçer çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 2026 İzmir'e bayrak gibi akıyorduk diyordu Teğmen Ali Rıza. Ben de Mürettep Müfreze hesabının paylaşımından gördüm. Ve İzmir'de dalgalanan Ay Yıldız yalnızca bir şehrin kurtuluşunu değil, bütün yokluklara rağmen vatanından, hürriyetinden ve istiklalinden vazgeçmeyen Türk milletinin haklı mücadelesini zaferle taçlandırılmasının tarifsiz gururudur diyor. Bugün 9 Eylül, bunu anımsayarak başlayalım. İçeriye dönecek olursak da işimize, Borsa İstanbul'da pozitif seyir var. 14.600 sınırındayız BIST 100'de. Hatta şu an ben konuşana kadar %1,5'a yaklaşan yukarı yöndeki yüzdesel değişimiyle 14.600'ü de aştı BIST 100. Hacme baktığımda 214 milyar TL'yi görüyorum. An itibariyle %2'lere yaklaşan bir BIST 30 yükselişi var. %1,5'a yakın yine sınayi. %0,50'ler civarında bankacılık endeksinin yükselişini izliyoruz. Ulaştırmada ise %1'lik gerileme var. Günlük bazda değişimler anlamında. Tahvil tarafında yine zikzak çizmeye devam ediyoruz. Bu kez düşüş tarafındayız tahvil tarafında ki bu Türk varlıklarına Borsa İstanbul'daki pozitif görünümle beraber aslında müspet bir gün açısından yaklaşım olduğunu gösteriyor. %39,5'a doğru çekildiğini izliyoruz şu anda 2 yıllık gösterge tahvilin. 10 yıllıklarda da %34,21 seviyesi söz konusu. Bununla beraber CDS'imiz de 220'nin altında kalmaya devam ediyor. 218-219 hareketi. Ama günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Brent petrolün şu an itibariyle de 100 doların üzerinde olması. WTI Amerikan Tipi'nin petrolü de 95,5 doların üzerinde, hatta 96 dolara doğru geliyor. Gümüş 66 doların üzerine geldi. Ons altında 4400 dolar sınırındayız. Şu an 4398 görüyorum ama artık 4400'ü telaffuz ediyoruz. Bununla beraber bugün Asya yine pozitifti. Nikkei ve Hang Seng biraz kısıtlı olarak da olsa düştü. Avrupa şu an %1'in üzerinde düşüşlere sahne oluyor. Ana endekslerde Kakaran %2'nin üzerinde düşüyor. Ve gözler yine kısa takvim içerisinde. Eylül'de gerçi her gün önemli gelişmelerde, savaşla ilgili gelişmelerde ama VIX de halen bir barometre olarak düşünecek olursak küresel hisse senedi piyasaları bakımından 16, 15, 10.

0: 4 buralarda seyretmeye devam ediyoruz. Spot dolar endeksi 99'un altında kalmaya devam ediyor. Tahvil tarafında da 10 yıllıklar artık sembol oldu. %4,80 seviyesinin üzerinde. Gidelim şimdi Paribu'ya diyecektim ama öncelikle bir araya gidelim, ardından Paribu'ya gideceğiz. Akıllı para devam edecek.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıl para devam ediyor. Son dakikayı biraz önce görmeyenler varsa, yatırımcılar Avrupa ve İngiltere merkez bankalarından önümüzdeki süreçte yukarı yönde faizleri değiştirmesini bekliyor diye Bloomberg ajansına düşen bir son dakika vardı. Aradayken ekrandaydı ama tekrar ekrana verebilirsek daha iyi olur. Ama onu beklerken gidelim biz Paribu'yu araştırma raporlama bilim yöneticisi Emirhan Erdoğan'a, onun notlarını alalım. Emirhan, hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kozukdoğlu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bugünkü bülteni ikiye böleceğim müsaadenizle. İlk bölümünde aslında ödeme devlerinin ya da kripto para ihtiyaççılarının nasıl bir altyapı sistemi güncellediğinden bahsedeceğiz. İkinci bölümde kurumsalların kripto varlıklarını nasıl arttırdıklarından bahsedeceğiz. Öncelikle ilk bölümde ödeme devi Visa, stabil kripto para kart programlarının sermaye ihtiyacını karşılamak üzere zincir üstü borçlanma protokollerini kullanmaya başlayacağını açıkladı. Bu ne demek? Normalde geleneksel yollarla bu finansmanlar sağlanıyor. Artık bunun yerine Visa alternatif olarak merkeziyetsiz finans, yani DeFi altyapılarından yararlanacak. Bu bir ilk ve aynı zamanda önemli de bir adım. Neden? Çünkü Visa çok büyük bir ödeme devi. Dolayısıyla onun ardından gelecek adımlarda yine DeFi'ye olan o entegrasyonun sağlanacağı ve artacağını gösteriyor diyebiliriz. Diğer habere geçiyoruz. Bu sefer kripto varlık native bir haberden bahsedeceğiz. Stabil kripto varlık ihraççısı Circle, Singapur merkezli sınır ötesi ödeme şirketi TazaPay'i 400 milyon dolarlık hisse senedi karşılığında satın almak üzere anlaştığını duyurdu. Şirket böylece bugüne kadarki en büyük satın almalarından birini gerçekleştirmiş olacak. Son haber bu bölüme dair. Jack Dorsey tarafından kurulan Block, fintech ve kripto şirketleri arasındaki bu son dönemdeki trende katıldı ve federal düzeyde düzenlenmiş bir ulusal banka olmak için harekete geçti. Daha önce de kripto tarafından banka başvurularının olduğunu görmüştük. Burada da ödeme şirketi salı günü yaptığı açıklamada, yani dün açıkladılar, Builders Bank and Trust adıyla sigortasız bir ulusal trust bankası kurmak için para birimi kontrol ofisine, yani OCC'ye başvuru yaptığını duyurdu. Geçelim ikinci bölüme. Orada da üst üste kurumsalların alımlarını ya da bazı açıklamalarını görüyoruz. Örneğin Stripe 109 milyon dolara 1375 Bitcoin daha satın aldı. Bu hamle Stripe'ın yıl sonuna kadar 21 Capital'ı geçerek en büyük ikinci kurumsal Bitcoin sahibi olma hedefini sürdürmesini sağlıyor. Bu anlama geliyor. Fransız Bitcoin hazine şirketi Capital B de yine bir Bitcoin alımı yaptı. Yaklaşık 30 milyon dolarlık ve bu son bir yılın en büyük işlemiydi onlar açısından. Strateji her hafta pazartesi günü onların açıklamalarını takip ediyoruz ama geçtiğimiz hafta hiç Bitcoin alım satımı yapmadıklarını açıkladılar. Bitcoin varlıkları 845.050 adet. Fakat şirket bunun yerine nakit rezervlerini kullanarak 177 milyon dolara yakın bir imtiyazlı hissesini geri aldı diyebiliriz. Bitmine'e geçeceğim. Orada da tabii ki her hafta onların da alımlarını takip ediyoruz. Bitmine'de 28.086 Ethereum daha aldı. Hazinesini yaklaşık 15 milyar dolara yükseltti. Ethereum arzının da %5'ine yaklaştılar. Buradan hareketle Tom Lee'nin, yönetim kurulu başkanının güzel bir açıklaması var. Kripto varlıkların güçlü geçirdiği 3. çeyreği işaret etti ve kurumların kripto varlık alımlarının artırmasını beklediğini söyledi. Lee, Ethereum'un çeyrek içinde en iyi performans gösteren makro varlık olduğunu ve S&P 500 endeksini de 5430 bas puan geride bıraktığını vurguladı. Kıyaslama açısından da böyle bir açıklaması vardı Tom Lee'nin. Satır başları noktalı bir şekilde Çağlar Kuzlukluoğlu, söz yerinden sizde.
1: Görüyoruz Paribu Araştırma ve Raporlama Birim Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a sunmuş olduğu notlar için ve bugün Bloomberg HT akıllı para yayınında Aslı Savranoğlu seninle yine sohbet günlerimizden bir tanesi, araştırma masasıyla devam ediyoruz.
3: Yatırımın yolu Akbank.

0: Evet, 4 faiz arttırımı bir türlü tam ben konuşurken o son dakika sağ tarafta yer alamadı ama yatırımcılar İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarından yıl sonuna kadar 4 faiz arttırımı bekliyor şeklinde bir son dakikamız vardı. Hali hazırda zaten biz aslıyla belki Avrupa ve İngiltere ekseninde değil ama hep artık gündemde İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri son dönemde biraz da ağırlığı arttığı için Japonya ön planda kalıyordu. Oraları konuşacaktık. Şimdi istiyorsan aslında o son dakikadan biraz girelim konuya. Bu biraz malum ilan mı oldu? Yani bir takım aslında üst düzey ağızlardan duyuyorduk bunların yapılması lazım vesaire diye. Nasıl ki FedEx'in de Şahinler, Güvercinler ayırdı varsa aslında Avrupa Merkez Bankası için de böyle bir görüş ya da kişilerin finansal olarak olaylara yaklaşımından kaynaklı ayırdığımız var ama yatırımcılar bir anda 9 Eylül'de sabah uyanınca ben bunların böyle yapmasını daha doğru buluyorum mu dedi.
1: Büyük ihtimalle bunu petrol fiyatlarının yukarıya doğru 100 dolara doğru yaklaşıyor
0: baktılar,
1: olması.
0: Gelmiyor. En fazla 80 dolar diye 100 doların üzerine yine bir ziyaret oldu.
1: Aynen. Bu etkili olmuş gibi gözüküyor. Yani zaten son dönemde enflasyonist risklerin tekrar arttığını gözlemliyorduk. Ve bunun da tekrar hem FedEx'in de hem de özellikle ECB'nin de beklenen faiz arttırımlarını güçlendirdiğini görmüştük. Şimdi petrol fiyatının tekrar 100 doların üzerine doğru yani ya da 100 dolar seviyelerine geliyor olması, düşmüyor olması daha önemlisi herhalde. Buradaki enflasyon yani merkez bankalarının da aksiyon alma beklentilerini güçlendiriyor. Oradaki yani şunu hep konuşuyoruz, normalde arz yönlü şoklara tepki vermeyi tercih etmiyor tabii merkez bankaları ama

0: bu süreç uzadıkça bunun hem beklentileri manşet enflasyonu yüksek tutarak beklentileri bozma riski ortaya çıkıyor. Hem de özellikle ücret artışlarının belirlenmeye başlayacağı yeni yıl yaklaşırken buradaki ücret artış beklentilerini bozma potansiyeli ortaya çıkıyor. Dolayısıyla süreç uzadıkça bu tür arz şoklarına da merkez bankalarının daha fazla tepki verme olasılığı artıyor. Burada zaten yani herhalde Avrupa Merkez Bankası biraz daha ortodoks tarafta en hızlı buna reaksiyon gösteren ve reaksiyon fonksiyonunu da çok açık bir şekilde ortaya koyan merkez bankası olmuştu. Dolayısıyla beklentiler herhalde petrol fiyatının bu kadar uzun süre yüksek kalması ve yükselme eğiliminde olmasıyla normal.
1: Çin'e getirecek olursam da konuyu, Avrupa ile ilgili söylediğine paralel Çin'le ilgili şeffaflık sözcüğünü ne kadar kullanabiliriz bilmiyoruz ama en çok aklımızda olan konulardan bir tanesi o 2008 krizinden beri, ki 2008 krizinin ilk başat etkilerinin özellikle gelişmiş ülke ekonomi ve piyasalarında olduğunu düşünecek olursak burada o dönem krizin ardından dünyadaki belki ekonomik aktiviteyi sürdüren gelişmekte olan ülkeler. Tabii ki lokomotifi Çin'di bunların ama bizim kabaca 2010'lar başlarken 2008 krizi sonrasında alıştığımız Çin büyümesi %7'ler 8'ler. Sonra yavaş yavaş bugün belki hatırlardan silindi ama o 2015 Ağustos'una gelen bir meşhur Çin PMI vardı. Acaba artık o lokomotifte mi duraksamaya başladı? O dünyayı çok ciddi sıkıntıya sokmuştu özellikle yine piyasalar açısından. Biz farkında olmadan Covid sonrasında bir anda Çin'le ilgili 4,5-5'leri konuşmaya başlandık. 5'in altı olmaz diye Çin'den itirazlar geliyordu ekonomi yönetiminden. İtiraz demeyelim ama biz yine 5 büyüyeceğiz merak etmeyin falan diye. Şimdi gün aşırı artık bu konut sektörüyle ilgili konunun da ötesinde burada enjeksiyon yapılacak ekonomik aktiviteyi arttırmak için. İşte içe dönüşle ilgili iç talebi canlandırmak adına bir şeyler yapılacak. Hatta demografik krizi bile konuşuyoruz Çin'le ilgili. Bu hafta başlarken de sigorta ve banka şirketlerine 45 milyar dolarlık bir enjeksiyon yine haberi vardı karşımızda. Burada haberin de ötesinde aslı bu bir şekilde sürdürdüğüne mi Çin'in planını delalet ediyor? Yoksa bir sorun var çaktırmadan sürekli olarak böyle bir araya benzin, petrol gibi yakıt dökerek Çin bir şekilde olayı ertelemeye mi çalışıyor?
0: Sanki biraz ikincisine daha yakınmışız gibi. Yani şöyle, tabii daha önceki büyüme modeli tamamen ihracat odaklı ve dışa dönük, dış talebe dönük bir büyüme modeli olduğu için dünya da son dönemde aslında biraz oradan uzaklaştığı için sonuçta özellikle ihracata dayalı ekonomilerde ciddi bir sekteye uğrama oldu diyebiliriz. Biraz daha herkes ülkelerin kendi iç taleplerini öne çıkarttıkları ve büyümeyi buradan sağlamaya çalıştıkları bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla Çin'in büyüme modeli bu anlamda biraz zorlanıyor. Özellikle de içeride de senin bahsettiğin o konut vesaire. Tabii ki bu o etkiler devam ediyor ama asıl şu andaki Çin'in büyümesini bu kadar yavaşlatıp devamlı bir o gazsız ve işte devamlı bir yakıt atmadan büyüyememe hali dünya ekonomisinin geçtiği dönem diyeyim. Yani sonuçta bütün biraz daha küreselleşmenin yavaşladığı, hatta zaman zaman tersine döndüğü, biraz içe döndüğü ekonomilerin bir ortamdan geçiyoruz. Bu ortamda özellikle ihracata dönük bir modeli olan ekonomiler için zorlayıcı. Çin de aslında bu süreci biraz içeriden destekleyerek geçmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Tabii bir anlamda da şu da var, belki onu da konuşmak lazım. Bir dönüşüm de içinde, bütün dünya ekonomisi de Çin de öyle. Sonuçta imalat sanayine yönelik bütün dünyanın üretimini yapan bir ekonomiden biraz daha teknoloji odaklı bir tarafa doğru da geçmeye çalışıyor. Biraz daha belki hizmetlerin de ağırlığının arttığı bir şeye doğru dönüşüm yaşamaya çalışıyor. O dönüşümü yaşarken de biraz destek olmak gerektiği gözüküyor. Belli ki başka türlü büyüyemiyor. Bu arada demografi konusunda da haklısın. Yani bugün işte şey vardı, bu hafta IMF'in yayınladığı bir aslında araştırma var. Bloğunda da var. Asya ekonomileri üzerine. Burada özellikle bütün Asya ülkelerinde, genel olarak bütün demeyeyim ama birçok Asya ülkesinde ciddi bir demografi sorunuyla karşılaşılacak gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Hatta 5 kişiden birinin 2050 yılında 65 yaşı ve üzerinde olacağından bahsediyor ki giderek yani şuna dayalı büyüyen bir ekonomi.

0: ekonomi Asya sisteminde olduğunu düşünecek olursak genç nüfus ve görece düşük ücretlerin olduğu genç nüfusun girdi mali olarak çok ciddi kullanıldığı bir sistemden şimdi artık burada da zorlanıldığı yani iş gücü açısından da zorlanıldığı bir sisteme doğru geçiliyor. Burada şeye bakılacak herhalde teknoloji ne kadar bunu değiştirecek buna bakılacak. Bu arada ekrana da geldi. Birçok Asya ülkesinde bu işsizlik oranı da aslında yüksek seyrediyor. Özellikle de eğitimli gençler arasında oldukça yüksek olduğundan bahsediliyor. Gene rapor içinde işte mesela Hindistan bile bunlardan bir tanesi. Yani genç nüfusta, eğitimli genç nüfusta işsizlik %40'ların üzerine kadar çıktığı görülüyor. Dolayısıyla bütün bunlar aslında yani hem Çin özelinde mutlaka ama Çin özelinde olmasa da birçok Asya ülkesinde ciddi bir sıkıntı yaratıyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönem için daha doğrusu sıkıntılardan biri.
1: Bununla ilgili doğru anımsıyorsam eğer bu işsizlik problemini çözmek adına Çin dışarıdan artık turiste gelmesine dönük adımlar atmaya başladığından beri bilhassa eğitimi yüksek Çinli gençlerin burada rehberliğe yönlendirilmesi gibi bir adım atmıştı. Hatta Türkiye'den de gidip onların rehberliğiyle bundan istifade edenler olmuştu. Şimdi biz yayına hazırlanırken bugün bir miktar daha bu Asya ile ilgili konuşacağız diye Aslı ile aramızda şöyle bir sohbet de geçti. Bunu birazdan Aslı ile konuşacağız. Dünyadaki toplam büyümenin kabaca işte üçte ikisi Çin, Hindistan göreceğiniz üzere ekranda ve Asya'nın geri kalanı Asya'nın ülkeleriyle beraber dünyanın aslında büyüme motoru bir bölgeye yığılmış vaziyette. Ama geçtiğimiz günlerde şöyle bir gelişme var değerli izleyicilerimiz. Hindistan Merkez Bankası'nın diasporadaki Hintliler için bir sistem tesisi ve bununla ilgili olarak da kendi rezervlerini güçlendirmesine ilişkin adımı söz konusuydu. Biz de aslında dedik ki yani zaten dünyanın nüfus olarak kalabalık iki ülkesi kendi üzerlerine imalat başta olmak üzere dünya büyümesinin motorunu aldıkları yetmiyormuş gibi bir de dışarıya insan ihraç ederek bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Çok ciddi de bir aslında dışarıda kendilerine de ekonomik kaynak sağlayan ciddi bir iş gücü de gerçekleştirdiler. Yani dünyanın iş gücünün de çok önemli bir kısmı buradan yine kaynaklanıyor. Yani bu örtülü olarak aslında dünya büyümesinden Asya'yı hem demografik hem de iktisadi olarak çekersek geriye bir tek Amerika kalıyor gibi bir şey anlamına mı geliyor?
0: Evet, sadece ürün ve mal ihraç etmiyorlar ve aynı zamanda iş gücü de ihraç ediyor gibi bir durum var. Evet, yani sonuçta bu bütün dünya içinde herhalde bir sıkıntı. Yani sadece bu demografi konusu Asya özelinde kendi içsel değil, aynı zamanda göç anlamında da herhalde bir anlamda sıkıntı yaşanacak bir ortam. Özellikle de yani bundan sonra bütün sadece şimdi Asya özelinde konuşuyoruz ama Asya şimdiye kadar görece genç nüfusuyla bundan yararlandığı için oysa ki bütün dünya aslında yaşlanıyor. Bunun etkilerini şimdiden zaten Avrupa'da da görüyoruz. Hatta Türkiye için bile bir nebze konuşuluyor. İşte buradaki asıl yani fırsatlardan bir tanesi herhalde teknolojinin bu anlamda özellikle işte yapay zeka ve teknolojinin ne kadar buradaki iş gücü kaybını yerine koyabileceği. Yani tabii şunu da konuşuyoruz aynı zamanda işsizlik oranı işsizliğe de sebep olacak yapay zeka diye konuşuyoruz ama bir yandan da aslında alt kademe özellikle yapılan işlerin kolaylıkla yapay zeka tarafından ya da işte teknolojiye dayalı teknolojiler tarafından da yerine konması söz konusu olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir kısım buradan o dezavantaj sonuçta yerine konabilir gibi gözüküyor. Biraz önce sen bahsettin buradaki büyüme oranları özellikle 4,5 trilyon dolara gelmiş durumda bu Güney Asya ülkelerinin toplam oradaki 11 ülkenin büyümesi. Burada özellikle işte 1950'lerden başlayan orada o zaman işte toplam Asya ülkelerinin payı %20'lerdeyken büyüme döneminden bahsediliyor 1980 ile 2000'ler arasında. Burada işte %50'lere doğru geçiyor. Özellikle de 2010 ve 2020 ile birlikte hem Çin sadece tabii orada Çin'i de özellikle dikkat çekmek lazım. Ve Hindistan olmak üzere toplam büyüklüğü Asya'daki ülkelerin dünya büyümesinin %60'ına yaklaşıyor.

0: yaklaşmış durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir, senin de bahsettiğin gibi ciddi bir buradaki yavaşlama eğilimi, küresel büyümeyi de aslında sekteye uğratacak, yavaşlatacak bir potansiyele sahip. Burada yani özellikle şundan bahsetmek lazım herhalde, biraz önce bahsettim bu demografiden ve yapay zeka ve teknolojinin burada ekstra, o dönüşümün ekstra katkısından, bunlarla birlikte oradaki büyüme tekrar canlanabilir. Ve şundan da bahsetmek lazım, özellikle bu Asya, tabii ticarete baktığımız zaman dünya ile çok entegre ve dünyaya yaptığı ticaret çok fazla, tabii ki ticaret fazlası veriyor. Ama kendi içinde Asya'nın yaptığı ticaretin oldukça zayıf olduğu, buradaki aslında buradaki entegrasyonun artmasının da hem kendi ülkelerine ciddi bir şekilde katkı sağlayacağı, buradaki sinerjiyi arttıracağı. Çünkü mesela şeyle kıyasladığımız zaman, Avrupa Birliği ile kıyasladığımız zaman, Avrupa Birliği'nin kendi içindeki o entegrasyonun ve ticaretin çok daha yüksek, neredeyse %60'lara doğru ulaştığını biliyoruz. Oysa Asya ülkeleri arasında bu çok daha düşük, o %30'lar civarında. Dolayısıyla buradaki o kendi içlerindeki entegrasyon da artmasıyla ve miktar, Asya ülkeleri açısından da potansiyel var tabii ki, bu tamamen sıfır değil. İşte Çin açısından da kendi iç kaynaklarını özel tüketimi kullanmak, bu açıdan sanki oradaki büyümenin dışa bağımlılık olan kısmını bir miktar yerine koyacakmış gibi.
1: Biz yine oturduk buraya, son dakikalar bitmiyor. ABD 10 yılları sonunda %4.81'in üzerinde gördüğü seviyelerle Kasım 2023'ten bu yana en yüksek düzeylerine geldi Aslı. Bu arada tabii biz buna bakarak bugün Asya'yı konuşalım demedik ama bugün Mao Zedong'un da ölümünün üzerinden tam 50 yıl geçti, yıl dönümü. Gazeteci Erkin Önca'nın ifadesine göre, teyitli değil ama son sözlerinin arasında sınıf mücadelesini unutmayın, iyi çalışın, öğrenin şeklinde. Herhalde 50 yılda Mao'nun hayal ettiğinin çok daha ötesinde bir iyi çalışın, öğrenin kısmı ile ilgili en azından mesafe kat edilmiş gibi, büyümeye ve konuştuğumuz iktisadi konulara bakacak olursak. Şöyle de ilginç bir şey var. Biz tabii bu kadar fazla işin, ne diyelim, günümüzde küresel ekonomiyi ilgilendiren yanını konuşuyoruz ama Çin'in piyasalara dahil olması da aslında, Dünya Ticaret Örgütü'ne dahil olması bugünlere gelmesinde çok önemli şeylere vesile oldu ama dengeleri değiştirdi. Hatta bizim bugün gün içi işte bu araştırma sohbetlerimizde sen ilginç bir şey buldun. Renminbi değerli mi değil mi sorusu. Şimdi ana akım finansın işte çekirdek ülkelerinde bir para birimi üzerinden bu tarz tartışmaları yapmak çok sıradan aslında. Ama Çin gibi bir ülkenin üzerinden onun para birimiyle ilgili bunları yapmak, sadece işte bu konuda bütün ömrünüzü adamış bile olsanız yetmeyecek düzeyde bir aslında şey gerektiriyor. Şunu sormak istiyorum sana. Biz Çin'in talebi, işte Çin'in küresel ekonomideki vesairedeki ağırlığını konuşuyoruz ama mesela finansal piyasalara entegrasyonu bakımından devasa gövdesinin haricinde bir şey sunabildi mi Çin mesela 2026'ya geldiğinde, nasıl bir Çin tezahür ediyor senin ufkunda?
0: Yani sonuçta baktığımız zaman hala daha yani doların domine ettiği bir finansal sektörden bahsediyoruz. Yaklaşık yine %80 civarında finans sektöründe doların gücünün ve de ağırlığının olduğunu söylemek mümkün. Ama giderek yani şunu da kabul etmek lazım ki Çin'in ticaretinin bu kadar genişlemesi, özellikle de bölge ülkelere ve giderek de Avrupa'ya, yani şimdi baktığımız zaman her ne kadar gümrük vergilerinin artışından sonra Çin'in Amerika ile olan ihracatında, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ihracatında ve işte ticaretinde bir yavaşlama olmuş olsa da aslında ticaret fazlası diğer ülkeler bazında artmaya devam ediyor. Yani bugün Almanya ile ticaret fazlası son tarihi en yüksek seviyelerde. Yine Avrupa Birliği ile en yüksek seviyelerde. Ve diğer Asya ülkelerine de aslında arttığını görüyoruz Çin'in ihracatının. Dolayısıyla buradaki ticaret genişledikçe aslında finans sektörüne olan yansımaları da giderek artacak. Hala daha görece küçük olabilir. Ama yakın bir zamanda Çin'in büyümesiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı görmediğimize göre, yani Çin'in büyümesi derken ekonomik olarak tam eski %7'ler 8'ler 10'lar büyümüyor olabilir ama yine de

0: Büyüyor.
1: Büyüyor ve büyük bir ekonomi zaten. Yani büyük bir ekonomi büyüyor. Sonuçta buradaki ikinci bir güç olarak ya da yani sonuçta bilmiyoruz Amerika'yı geçecek mi bu anlamda ama ikinci bir güç olarak oldukça yaygın bir ticaret ortamı var ve bu ticaret ortamı devam ettiği sürece de finans sektörünün ile desteklenecek mutlaka. Hatta bir kısım yani şunları da biliyoruz, bazı işlemler işte Rusya ile yapılan vesaire, hani bazı işlemler de İran. Sonuçta bunlar genellikle lokal para biriminden de yapılmaya çalışılıyor. Ya da Asya ülkeleriyle de bunun giderek arttığını biliyoruz. Lokal para birimiyle yapılan işlemlerin. Sonuçta evet, yani şu anda hala daha yakın değil belki ama bu ticaret dominansı sürdüğü sürece ve arttığı sürece burada Çin'in de bir finans, yani Çin para biriminin de diyeyim ya da yuanın da bir finansal enstrümanlaşması ve giderek bu alanda daha göze çarpar bir ağırlığı olması söz konusu gibi geliyor. Yani yakın, belki bugün yani bu bir iki senenin konusu değil yani ama
0: bugünden yana değil belki ama çok uzun vadede
1: yani
0: olabilir.
1: Çok da şey değil, yani çok da uzak olmayabilir. Sonuçta burada evet biraz o anlamda aslında işte Çin yuanı değerli mi değersiz mi hikayesinde çok da konuşulacak bir şey yok diye hani en son öyle bir cümle payı konuşmuştuk seninle. Yani Çin yuanı aslında tabii ki sonuçta değersiz tutulan bir para birimi. Burada bütün bu ticaret fazlalarının verilmesinden de çok net anlaşıldığı üzere. Ve çok yani ürünlerin de çok fazla subside edildiği için, yani işte arabalardan vesaire, yani çok ciddi bir subsidasyon da olduğu için aslında ülkelerde de ciddi bir genişliyor ticareti. Dolayısıyla yani evet, yuan değerli değersiz kısmı zaten çok tartışma götürmeyecek bir şey. Ama son zamanlarda yani bu biraz daha sanki normalize olma eğilimine ne de girmiş gibi. Yani son dönemde baktığımız zaman yuan'ın değerlenme tarafında hareketlendiğini biliyoruz. Hala daha değersiz olabilir ama en azından yön olarak o tarafa doğru hareket ediyor. Dolayısıyla bu da biraz aslında şunu gösteriyor. Çin'in yuan'ı bir küresel para birimi olarak görme isteğinin de bir parçası bu son dönemlerdeki hareket diye düşünmek lazım. Bunun için daha zaman var belki ama yön o tarafa doğru diye düşünüyoruz.
0: Tam aklımda değil net rakam ama yanılmıyorsam bunu bir eleştiri olarak önemli biri söylemişti. Almanya'da yanılmıyorsam Münih'te gerçekleşecek otomobil fuarındaki elektrikli araçların ya da tüm araçların %40'ı Çin menşei şeklinde bir şey vardı. Buradan da konuyu Almanya'ya getireceğim şu yüzden. 3 saat içerisinde yanılmıyorsam Bundestag'da konuşurken Mers şöyle bir ifade kullandı Aslı. 6 tane önemli donanım gerektiren işte çalışan Alman çalışanın biri farklı bir ülkenin vatandaşı. Eğer Almanya'da çalışan bu insanların önüne geçmeye çalışırsanız size evde bakacak herhangi bir bakım görevlisi ya da bakımla ilgili hizmet aldığınız kişi, çocuklarınızı emanet edebileceğiniz ya da restoranlarda size hizmet edebilecek, servis yapabilecek kişiyi dahi bulamazsınız diye. Şimdi Çin'le bağlantıyı elektrikli araç vesaire üzerinden kurdum ama başlarken de dedik ki Hindistan Merkez Bankası'nın diaspora daki kaynakları kendisine aktarıp rezervlerini güçlendirmesi, bu iki ülke çok büyük diasporaya sahip oldu diye. Biz belki demografik bir kuraklık yaşıyoruz her ülke sattığında, Türkiye'de dahil olmak üzere. Günün sonunda yine 100 yıl öncesi gibi dönüp dolaşıp yine demografik güç, işte şu ülke, X ülkesi genç ve dinamik nüfusa sahip şeyine mi geldik? Yani iktisaden bunu teyit ettiğimiz bir dönemde bu kadar otomasyon, yapay zeka konuşmamıza rağmen.
1: Evet, sanki yani tabii eğer iç kaynaklara, bütün ülkeler gerçekten iç kaynaklara dönüp de özellikle göçmen politikasıyla ilgili olarak da bu kadar sertleştiği ve işte Almanya'da görüyoruz sağ politikacıların öne çıktığı giderek, bütün dünyada da bunun ağırlaştığı bir ortamda evet, dönüp de kendi kaynaklarınıza dönecekseniz en sonunda iş gücü de bunlardan bir tanesi oluyor. O kadar yani ekonomik olarak bu gerçekten sürdürülebilir mi, yapılabilir bir şey mi, bundan da çok emin değilim. Bunu yani en sonunda bu çok istenecek bir şey mi emin değilim, ama şu anda politik olarak karşılığı olduğu kesin. Ama en sonunda buradaki ekonomik gerçekler de fark edilecek diye düşünmek lazım Çağlar. Çünkü yani sonuçta bunu sadece yani bu kadar göçmen istenmediğini, tabii yani göçmen politikası biraz daha sağlıklı ve daha kademeli bir şekilde ilerliyor olsa belki buna çok da itiraz olmayacak, onu bilemiyorum, ama sonuçta bu kadar göçmenlik karşıtı bir politika üzerinden bir ekonomik model kurgulamak da şu anda o kadar gerçek dışı.
0: Yine bugünden yarına olacak bir şey değil.
1: Yani. Gerçek yani bugünden yarına değil, bence olacak bir şey değil. Aslında bu hani şu anda sanki kulağa çok böyle şeymiş gibi gözüküyor. Bence bir politikacının söylemesi kulağa çok
0: hoş
1: sanki gözüküyor gibi, ama aslında ekonomik gerçekler bunlarla çok da uyuşmuyor diye düşünmek lazım. Bir noktada bu yani Almanya özelinde de geçerli. Bütün bu kadar göçmenin olmadığı bir Almanya ekonomisi de böyle bir modelle ilerlemesi imkanı olan bir durumda değil. Bunu ama sonuçta bir noktada kabul etmek lazım. Şu anda mesela Almanya işte şeyden konuşuluyor. İşte gene alım gücünün düşüklüğünden, fiyatların arttığından vesaire. Oysa neredeyse yani baktığımız zaman en ucuz sayılabilecek ülkelerden bir tanesi Avrupa'da Almanya aslında. Ve burada da çok ciddi bence iş gücünün görece düşük olmasının da bir şeyi var. Yani tam asgari ücret çok düşük olduğu için söylemiyorum, ama sonuçta bunu sadece iç kaynaklarla devam ettirdiğiniz bir iş gücü hikayesi düşündüğünüzde fiyatların burada oluşmayacağı da çok aşikar.
0: Bir iki dakikamız kaldı. 4.81'in biraz gerisine geldi aslında, ama hazır bu programda haberini verdik. Bu yıl başlarken yanlış hatırlamıyorsam %4.5'lara gider mi ABD 10 yıllıkları, hatta 5 olur mu şeyi yapıyorduk. Yani kendini gerçekleştiren kehanete doğru gidiyor herhalde, değil mi?
1: Evet, öyle gözüküyor. Yani tabii bütün dinamikler aslında o tarafa doğru besliyor. Bunu biz bayağıdır konuşuyoruz aslında. Ben şimdi en son zannediyorum bir 4-5 ay önce yazdığımız bir yazıda ya da seninle de konuştuğumuzu hatırlıyorum Çağlar. Şöyle bir ortama gidiyoruz bence. Biraz önce de konuştuk. Küresel ekonomik düzenin farklılaştığı bir dünyada gerçekten bütün ülkeler bazı kaynakları için içlerine döneceklerse, işte enerji güvenliği nedeniyle iç kaynaklarına dönmeye, yani onları her türlü ara madde ve enerji ve işte ham maddeyi de dahil olmak üzere içlerine ve yakınlarına çekmeye çalıştıkları bir ortamda biraz daha maliyetlerin arttığı bir süreden bahsediyoruz demektir. Bir küresel ortamdan bahsediyoruz demektir. Bu da her ne kadar şu anda yani enflasyon sanki enerji fiyatlarından yükseliyor gibi bir hikaye var, ama biraz daha uzun vade baktığımız zaman aslında görece geçtiğimiz 10 yıllara göre enflasyonun daha yüksek olduğu, buna da paralel olarak faiz oranlarının da daha yüksek olduğu bir ortamdan bahsediyoruz, bahsedeceğiz diye düşünmek lazım. Bundan sonraki 10 yıl, bundan önceki 10 yıllardan hem enflasyonun hem faiz oranlarının daha yüksek olacağı bir ortam olacak diye düşünüyorum.
0: Birazdan zaten yine finans merkezinde onu anlatacağız. Burada bir gidip mola verelim. 16'da da finans merkezinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Noktayı koyalım burada. Finans Merkezi'de görüşmek üzere.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasada olup bitenleri aktaracağız. Türkiye ile Avrupa borsaları arasında çok net bir ayrışma var. Türkiye'de Borsa İstanbul özellikle daha pozitif ayrışıyor. Detaylarına ve gerekçelerine bakacağız. Az sonra araştırma turunun içerisinde. Daha sonrasındaysa Garanti BBVA Kirala Genel Müdürü Burak Ali Göçer bizlerle birlikte olacak. Şirkette yaşanan dönüşümü ve önümüzdeki dönemde biraz da makro ihtiyati önlemlerin açtığı alandan değerlendirilebilecek yeni iş modellerini, yeni imkanları değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu borcunun milli geliri oranı 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez %100'ü gördü. Amerika kamusal borcundaki sürekli artış küresel sermaye piyasaları ve hazine tahvili getirileri üzerinde kilit bir baskı unsuru oluşturuyor. Almanya yapışkan enflasyon ve artan siyasi belirsizlik nedeniyle 10 yıllık tahviller için 2009'dan bu yana en yüksek borçlanma maliyetini ödedi. Hazine düzenlediği ihalede Ağustos 2036 vadeli 4.2 milyar euro tutarındaki tahvilleri ortalama %3.39 getiriyle sattı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Basra Körfezi'ndeki gerginliğin hızla tırmanmasının ardından 4. seansta da yükseldi. Referans vadeli işlem kontratları Cuma gününden bu yana %8'in üzerine değer kazanarak Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Avrupa için rekabetçilik krizine karşı uyarıda bulunmasının üzerinden 2 yıl geçti. Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği 2 yılda Draghi'nin önerilerinin yalnızca %15.7'sini hayata geçirebildi. Bank of America ekonomistleri 2025-2026 yılı küresel büyüme beklentilerini yıl ortası güncellemelerine göre 10 bas puan artırarak %3.3'e yükseltti. Ekonomistler 2027 yıl sonu tahminlerini ise hafifçe aşağı yönlü revize ederek %3.4'e düşürdü.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Biraz önce programı açarken de söylediğimiz gibi Borsa İstanbul'un çok net bir pozitif ayrışması var. Ancak puan olarak endekse en fazla katkı sağlayan iki hisse senedi Tüpraş ve Aselsan tek başına kabaca 220 puanlık getirinin yarısını oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bakınca endeks şu anda 14.625 puan seviyesine kadar yükselmiş oldu. Oldukça pozitif bir performans görüyoruz.

Kültürel kırılım olarak baktığımızda da bunu net olarak görebiliyoruz. Bankalarda nispeten daha zayıf bir görünüm, %0.2 kadar aşağıda bankacılık endeksi, ama sanayi endeks %1.4 kadar yukarıda. Bununla birlikte yine mali endekste de %1'e yakın yukarı yönlü ivme olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. Diğer taraftan Avrupa borsalarına ve diğer para piyasalarına baktığımızda ister istemez yükselen faizin çok net etkisini gözlemliyoruz. 100 doları aşan petrol fiyatı, yukarı giden tahvil faizleri ve bozulan morallerle hisse senedi piyasalarında sert bir düzeltme hareketi. Şu anda baktığımızda Paris'te Kakaran endeksinde %1.4, Frankfurt'ta DAX endeksinde %1.3, FTSE'de Londra'da %1, keza Milano borsasında %1 düşüşler var. Tahvil faizlerindeki yukarı yönlü ivmenin kuvvetli bir şekilde devam etmesi ve şu an itibariyle artık hem Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'ndan hem de aslında gelecek hafta Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentilerinin biraz daha güçlendiğini gösteren bir tablo var. 4.80'in üzerine geldik Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir kez daha. Getirisinin uzun tarafında daha da belirgin bir yukarı yönlü ivme oluştuğunu gözlemliyoruz. 2 yıllıklar 4.41'e geldi. Dolayısıyla genel anlamıyla bakınca buralar ciddi problemli kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte bizim kurlar tarafındaki harekete baktığımızda da 1.1647'ler civarında bir euro dolar fiyatlamasına doğru geldiğimizi görüyoruz. Dolar endeksinde 98.68'lere kadar bir hareket olduğunu takip ettik. 48 lira 47 kuruş civarında dolar TL, 56.5 lira civarındaysa euro TL fiyatlamamız mevcut. Bakalım buradan Amerikan vadelilerinde tablo nasıl diye. Orası da aslında Avrupa piyasasındaki kadar sert olmamakla birlikte aşağı yönlü ivmeyi daha belirgin gösteriyor bize. %0.5'e yaklaşan oranlarda Dow Jones ve Nasdaq vadelilerini, %0.3 ise S&P 500 vadelilerini aşağıda görmeye devam ediyoruz. Özellikle savaş gündemi ön planda kalınca petrol fiyatları manşetlerden inmiyor ister istemez ve bu durumda 100 dolar 73 sent şu anda 101 dolara yaklaştı seans içerisinde Brent petrol fiyatı. Son olarak Amerika ile İran'ın birbirlerinin tankerlerini vurmaya devam ettiği haberleri ve burada barıştan uzaklaşıldığı sinyali piyasa açısından önemli ve belirleyici olmaya devam ediyor gibi görünüyor. Dolayısıyla petrol 100 doların üzerine gitti. 95,5 doların üzerinde Amerikan tipi ham petrol var. Burası altına biraz yarıyor. Altın fiyatları 50 dolar kadar yukarıda, %1.2 primle 4408 dolar seviyesine bir kez daha gelmiş durumda. Dolayısıyla aslında genel olarak baktığımızda piyasada tablonun, risk iştahının yurt dışında daha bozuk olduğu, içeride ise belli başlı endeks içinde ağırlıkları yüksek olan hisse senetlerinin olumlu performansıyla ayrıştığımız bir gün. Gelin şimdi bunların detaylarını araştırma turunda bakalım.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, genel anlamıyla biraz önce risk iştahının ne kadar düşük olduğundan bahsettik ve buralarda açıkçası biraz düzeltme arayan varsa yatırımcı olarak, onlar açısından da tablo daha net bir şekilde kendini gösteriyor. Özellikle şimdi vadeli işlemler piyasasında da, tek hisse vadelileri üzerinden baktığımızda da, ekonomik döngüye daha yakın olan hisse senetlerinde baskının daha çok büyüdüğünü görüyoruz. Avrupa seansında da öyle, Amerikan vadelileri için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Burada elbette faizin, piyasadaki faizlerin yükselmesinin yarattığı baskı ayrı. Ama bir tarafıyla da tabii FED faiz konusunda ne yapacak, buradaki belirsizlikler ayrı. Sonuç itibariyle böyle bakıldığında faizin yukarı gitmesi bizdekinin tersine, Türkiye'de farklı işliyor denge ama net faiz marjı üretebileceği beklentisiyle banka hisselerini döngüsel ekonomi hisselerinden pozitif ayrıştıran bir tabloya doğru evriliyor.
1: Keza grafiğimizde de tam olarak bunu görüyoruz. KBW banka endeksi performansı S&P 500 endeksi performansı ile kıyaslandığında aslında yukarı yönlü hareketlerinin daha net olduğunu söyleyebiliriz ki burada KBW banka endeksi performansı yıllık bazda geçen sene Eylül'ünden bu yana %26'lık bir artış kaydederken S&P 500'ün artışı %18 seviyelerinde kalmış durumda. Aslında şöyle bir durum var. Açıl bu yapay zekanın gelişiminden ve bunu endeks üzerindeki etkilerinden, endeksler üzerindeki etkilerinden sıklıkla konuşuyoruz ama bir miktarda bu tarafta yapılan yatırımların kredi bacağı ve bunun yanında hisselerin halka arzları derken bu bankacılık sektörünü de bir miktar daha yukarı çeken unsurlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Keza Bank of America'nın analizine göre ise yıllık kredi büyümesi 3. çeyrek başında 7.1 seviyesinden %7.5 seviyesine kadar çıkmış durumda. Burada ticari ve sanayi kredilerde büyüme ise 8.6 seviyesinden %10'lara kadar gelmiş durumda. Yani büyük bankalar AI borçlanmaları ile AI bağlantılı borçlanmaların finanseleriyle bir miktar daha yukarı çıkarken küçük bankalar da yerel yatırımlarla bir miktar daha yukarı yönlü ivmelerini koruyorlar. Ama yüksek faiz döneminden aslında her bankada negatif ayrışmıyor. Burada büyük bankalardan bahsederken Amerika tarafında özellikle JP Morgan, Bank of America gibi bankaların bir miktar daha aktifleri faize daha duyarlı olduğu için bu taraftan onları yüksek faizinin avantajlarından faydalanıyorlar diyebiliriz. Yatırımcıların bankaki gelen verilere de baktığımızda, yatırımcıların son ETF'ler tarafında, KBW Bank ETF'leri tarafına baktığımızda ise yatırımcılar bu tarafta banka hisselerindeki shortlarını, yani banka hisselerinin düşeceğine dair olan short pozisyonlarını bir miktar daha azalttığını ve long uzun tarafa geçiş yaptıklarını söyleyebiliriz. Burada aslında senin de söylediğin gibi sabah saatlerinden itibaren birazcık daha negatife dönmüş bir piyasa takip ediyoruz bugün ama özellikle teknolojideki çıkışlarla beraber takip ediyoruz bugün ama asıl önemli veri cuma günü gelecek olan enflasyon verisi olacak. Bunun yanında Barclays'in Finansal Koşullar Kongresi var. Burada büyük bankaların yapacağı açıklamalarda bankacılık endeks performansı üzerinde doğrudan etkili olacak. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu değerlendirmeler için sana Elif. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Özellikle tabii faiz hatlarındaki yukarı yönlü hareket çok belirleyici ve bugün bir kez daha ana temaya dönüşmüş durumda. Ancak bir yandan da gündemdeki bir başka madde, özellikle Japon yenindeki değer kazanım süreci, Amerika ile koordineli ilk müdahalede çok doğrudan bir etki görmemiştik. Ancak sonrasında biraz da şortçuların sıkışmasının ardından net bir fiyatlama görüyoruz. Bugün Scott Bessent'ın açıklaması var Çağlar. Diyor ki hani ben buradayım, hepinize göre de daha asimetrik bilgi sahibiyim. Benle uğraşmak isteyen gelsin, buyursun gelsin diyor. Şimdi bu kur tarafı için çok açık ve net bir mesaj. Ama aynı zamanda benzer şekilde Amerika'nın Japonya konusunda kendine güvendiği ölçüde kendi tahvillerinde kendine güvenip güvenmeyeceğini görmeye başlayacağız. Çünkü bu müdahale sonrasında ayrım biraz daha belirginleşiyor. Özellikle Japonya'da getire risk kontrolü bıraktıktan sonra ciddi zorlanan tahvil piyasası şimdi biraz biraz kendini toparlamaya başlıyor Amerika'nın aksine.
2: Beni gaza getiren Bessent oldu bu arada zaten yani. Çünkü yani grafik birçok açıdan, senin söylediklerin çok kıymetli bir açıdı abi. O kadar anlamlı ki, bir mesela biz şunu konuştuk bu yılın içerisinde. O kadar fazla şeye maruz kalıyoruz ki artık haber akışına. İşte rakamların değişiminden çıkarmamız gereken anlamlar bakımından maruz kaldıklarımız açısından bir başka ülkenin başka ülkeyle ilgili para birimi üzerinden müdahalenin içerisinde yer almasını konuştuk. Bu da yetmiyormuş gibi bir adeta amentü gibi uzun yıllardır düşük büyüme, düşük enflasyonla ilgili tek böyle en çok verdiğimiz örneğin enflasyonla ilgili ne yapacağına dair, bunu da bir yana bırakalım. Parasal duruşu merkez bankacılığı bakımından örnek olarak bir prototipin farklı bir şeyleri nasıl yaptığını gözlemlemeye çalıştık ve diğer ülkede özellikle tahvil açısından düşünecek olursak en garanti ben portföyümde ne bulundurayım? Bu bir kurum olabilir, ülke olabilir, kişi olabilir dediğimiz ülkenin tahvil faizleriyle ilgili birçok şeyi konuştuk. İkisini beraber incelediğimizde solumuzdaki bu grafikte sene başından itibaren bas puan bazında tahvil faizlerinin 30 yıllık vadede nerelere gittiğini gösteriyor. Şimdi bunun arasındaki farklılık bir aslında anlam taşıyor. İki ülkenin birlikte hareket etmesi bir anlam taşıyor, ayrışması bir anlam taşıyor ama her şeyin ötesinde aslında sanki ya çoktan bitmiş ya da şu an bitmekte olan bir dönemi de işaret ediyor bize. Çünkü her ne kadar ilk biz dünyada bir sıkıntı olduğunda bunu riskli varlıklar açısından biraz da hisse senedi tarafına görüyor olsak da 2022'den itibaren artık tahvil tarafında görüyoruz. MOVE Endeksi ya da VIX Endişe Endeksi sakin seyretse bile. Dolayısıyla uzun süreler, yüksek enflasyon ve bu yüksek enflasyona karşılık da en güvenilir ülkelerin bile tahville borçlanırken yüksek faiz vermek zorunda kalacağı bir döneme başlıyoruz mu acaba diye bitireyim ben, soruyla bitireyim.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Çağlar. Soruyla bitirdim. Biz de yeni bir soruyla Aslı Savranoğlu'nun karşısına geçelim. Şimdi tabii yarın...

0: Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Herkes faiz artırımı bekliyor. Önümüzdeki hafta itibariyle FED toplantısı var. Oraya dönük de özellikle bugünkü petrol fiyatının yükselişinin ardından net bir şekilde faiz artırım beklentisinin artmaya başladığını, %70'lere yaklaşıyor neredeyse önümüzdeki hafta için faiz artırım beklentisi. Şimdi bu ortamda yılın geri kalanında kim ne söyleyecek, bu önemli. Bir de elbette yarınki toplantı bu açıdan da çok önemli ve belirleyici. Çünkü faizi artırsan da bu nihai faiz artırımı mı, sonrası gelir mi gelmez mi gelecek seneye dönük? Yani nihai faiz oranına ulaşmış olacak mı Avrupa Merkez Bankası? Buna dair de sinyal bekleniyor. Ama İngiltere'sinden de diğerlerinden de mutlaka bir politik aksiyonu bekliyor gibi fiyatlıyor piyasa.
1: Evet, burada da ekrandaki grafikte de Eylül ayındaki beklentiler nasıl değişmiş şimdiye kadar, yılın başından beri ne kadar değişmiş onu görüyoruz. Aslında yani Fed'den faiz indirimi beklenirken Eylül ayında, şu anda geldiğimiz noktada işte %60'ları aşan, %70'lere yaklaşan bir faiz arttırma beklentisi var. Yine gördüğümüz borcdan özellikle çok sınırlı bir faiz arttırma beklenirken, şu anda biraz önce Çağlar'la konuştuğunuz konudan yola çıkarak borcdan faiz arttırımı da neredeyse bir puana yaklaşmış durumda. Bu, yani Eylül ayı için değil ama toplamında Eylül ayında kesin bir faiz arttırımı bekleniyor. Arkasından da Aralık ayında Japonya Merkez Bankası'ndan faiz arttırımlarının devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki bir sene içinde neredeyse bir puana yakın diyebilirim hatta faiz artışı beklentisi Japonya Merkez Bankası'ndan var. Yine Fed'den de beklentiler, yani bu ay %70'e %60'ın biraz üzerinde olmakla birlikte özellikle Aralık ayına kadar bir faiz arttırımına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta 2027'de şu anda bir faiz artışı ihtimali gözüküyor. Diğer taraftan İngiltere'de tabii her ne kadar Eylül ayı toplantısında bir faiz artışı beklenmese de Kasım ayında beklenti biraz daha yoğunlaşıyor. Bu sene içinde de bir faiz artışı oradan da bekleniyor ve 2027'de devam etmesi bekleniyor. Bu grafiğin güzelliği aslında herhalde özellikle savaştan sonraki beklentilerin ne kadar radikal bir şekilde değiştiği ve son zamanlarda da çok ciddi bir şekilde bu beklentilerin arttığı. Özellikle yani birkaç faktör belki bunu söylemek lazım. Bir, enerji fiyatlarındaki artışın devam ediyor olması. Özellikle petrolün 100 dolara yaklaşıyor olması buradaki beklentileri destekleyen unsurlardan bir tanesi. Bir de Japonya özelinde özellikle yenin değer kaybının durdurulması için aslında faiz artışı dışında çok da bir opsiyon olmadığının görülmesi. Yani mutlaka Bassett'in söylemlerinin ve müdahalenin bir etkisi var ama o müdahale faiz artışı beklentisiyle desteklenmediği sürece o kadar da etkili olmuyor. Biraz orada da Bassett'in o yönde de bir çünkü söylemi vardı. Yani bir sonraki Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası'nın adımının ne olacağını tahmin edebiliyoruz şeklinde. Dolayısıyla bu radikal değişim gerçekten ilginç. Hem savaş etkisi hem petrol, tabii mutlaka petrol fiyatlarının etkisi.
0: Benim en çok ilgimi çeken şu en alttaki kırmızı taraf, Trump'ın 0.5 ile %1 civarında olması lazım bizim faizimiz dediği noktada. Ortada. Piyasa yok öyle bir şey diyor. Çok açık ve net bir şekilde öyle söylüyor. Ben en çok ona dikkat ettim, bilmiyorum.
1: Evet, yani sonuçta orada özellikle Kevin Hoş'un ne yapacağıyla ilgili hala bir soru işareti
0: yani
1: olmakla birlikte.
0: Toplam faiz 0.5 olsun diyen bir başkana faiz yıl sonuna kadar iki toplantıda 50 bas puanı sadece iki toplantıda artırımla hediye etmek zorunda kalabilir Fed, yani böyle devam ederse.
1: Ya piyasanın bunu zorladığı çok aşikar ama Fed'in de buradan küçük küçük kendine Eylül ayı toplantısı özelinde mesela buradan kaçmaya çalıştığını da çok anlıyoruz. Çünkü geçen hafta gelen Fed üyelerinin bütün söylemleri buradaki faiz artışı beklentisini kırmak üzerineydi. Ama yani sonuçta geldiğimiz noktada evet piyasa burayı zorluyor ve istediğini alacak gibi.
0: %7-8 petrol fiyatı gitmemişti onlar konuşurken. Teşekkür ediyoruz Aslı Savranoğlu aktardıkların için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Dünya bir yana, biz bir yana gidiyoruz bugün. Avrupa borsalarında kan gövdeyi götürüyor. Ama Amerikan vadelerinde tablo pek iç açıcı değil. Biz başka bir yerdeyiz. Evet. Elbette burada hani Aselsan ve Tüpraş başat faktör olarak endekse en fazla puan olarak yukarı çeken iki hisse senedi. Savaş ortamında zaten hep bunu görmeye devam ettik. Ama ortada tabii şöyle bir tablo var. BIST 30 endekste Özellikle tebliğ sonrasında ciddi bir yükleniş oldu. Çünkü tebliğ değişikliği zaten çok net bir şekilde fonların elinde bulundurdukları hisse senetlerinde bir yön gösteriyor. Bir derinlik arzusunu yansıtıyordu. O derinliğin bulunduğu yere dönük ciddi bir hareketlenme yaşandığını görüyoruz. Küçükler bugüne kadar endeksin ötesinde getirinin sağlandığı çok yüksek ve anormal getirilere ulaşılan yerdi. Oralardan kaçış, BIST 30'a dönüş. Yani çok uzun süredir böyle bir tablo görmemiştik herhalde.
2: Evet. Yani şöyle söyleyelim, böyle bir ayrışmayı aslında 2025'in sonlarında, Kasım ayında bankaların bir rally yaptığı, Ocak ayına kadar rally yaptığı bir dönem vardı. Benzer ayrışmayı sadece o zaman görmüştük ama o zamandan beri, yani geçtiğimiz senenin Kasım ayından bu yana aylık bazda BIST 100 dışındaki hisse senetlerinin sürekli değer kazandığını, BIST 30 hisselerini ise ocağı dışarıda bırakırsak bir ay yükselip bir ay düştüğünü ve yani 17 bin seviyeleri BIST 30 için böyle çok önemli bir direnç noktasına gelmişti. Buranın üzerine geçemiyordu. Bugün itibariyle 17.500'ün üzerini test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini Türk lirası bazında BIST 30 endeksinde görmüş olduk. Son fon rehberinin açıklanmasından sonraki döneme baktığımız zaman BIST 30 endeksinde %6, %7 ortalama yükseliş var. Genele yayılmış, 30 içerisinde genele yayılmış bir alımdan bahsedebiliyoruz. Ancak bu alımlar hem BIST 100'e hem de diğer BIST 100 dışındaki hisse senetlerine bu rally'nin yansımadığını, çok fazla yansımadığını görüyoruz. BIST 100 dışındaki hisse senetleri, yani küçük hisse senetleri diyebileceğimiz hisse senetlerinden, senin dediğin gibi rehber sonrası yoğunlaşmanın en fazla sınırlandığı hisse senetleri bunlar oldu. Fonların yoğun bir şekilde pozisyon aldığı hisse senetlerinden çıkmaya çalışıp BIST 30 hisselerine girmeleri bu aradaki makasın bu şekilde açılmasını sağladı diyebiliriz. Yılbaşından beri baktığımız zaman hala BIST 30 endeksinde, şöyle söyleyelim, dediğim gibi ocağı dışarıda bıraktığımız zaman bir testere görünümü vardı. Ancak bundan sonraki süreçte banka hisselerinin çoğunlukla BIST 30 içinde yer aldığını düşünürsek ve analist raporları, son dönemde gelen analist raporları, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası ve son gecelik repodan haftalık repoya geçmesi yıl sonuna kadarki faiz indirim beklentilerini artırdı. Bu da zaten bankaları yıl sonuna kadar destekleyecek bir dönemin içine girdiğimizi gösteriyor. Banka dışındakiler için ise orta vadeli planda, orta vadeli programda ortaya koyulan ekonomideki dönüşümü ve güvenliği planına baktığımız zaman burada sanayi tarafına önemli desteklerin, teşviklerin ve bütçelerin artırılmasını görmüştük. Dolayısıyla belli başlı büyük hisse senetlerinin, blue chip hisse senetlerinin bundan da destek bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu fark bundan sonra ne olur bilinmez ama BIST 30 avantajlı gibi görünüyor yıl sonuna kadar.
0: Bekir, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için ve böylelikle hem araştırma turunun hem de finans merkezinin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aranın ardından Burak Ali Göçer'le ikinci bölümde karşınızdayız.

0: Bizi devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Burak, hoş geldin yerimize.
2: Hoş bulduk Açılış'ım.
1: Şimdi önce neden filo değil kirala oldu isim, bir oradan başlayalım. Çünkü çok da gördüğümüz bir model değil. Evet. Bir iş modeli değişikliği, bir yapı değişikliği, bir isim değişikliği. Dolayısıyla ne oldu, neden kiralaya döndü şirketinizin adı?
2: Evet, yani herhalde 1,5 sene evvel senin programına çıktığında bir takım şeyler konuşmuştuk ama ondan beri tabii hakikaten her şeyi değiştirdik yani. Hizmet modelimizi değiştirdik, müşteri segmentimizi değiştirdik, ürün gamımızı genişlettik. Değiştirdik yanlış aslında, birazcık genişlettik bunların hepsini ve bunların hepsinin sonunda da dediğin gibi isim değişikliği oldu. Dolayısıyla farklı bir, aynı işi yaparak ama farklı bir titrle karşına gelmiş oldum.
1: Peki iş modeli ne değişti, nasıl değişti, biraz onu anlatır mısın?
2: Evet, yani sondan başlayayım istersen. 1 Eylül itibariyle biz Garanti BBVA mobil uygulamasının içinden iPhone kiralamaya başladık. Yani iPhone'dan kastım şu, aslında bakarsan Apple sitesindeki bütün telefonları biz kiralıyoruz. Bugün de biliyorsun Apple'ın lansmanı var. Dur bakalım yani hangi ürünler daha oraya eklenecek. Dolayısıyla da yepyeni bir modelle ortaya çıkmış olduk. Bu en başta tabii ön tarafta gözüken Garanti BBVA kiralı olarak biz Apple yetkili iş ortağı olarak önde biz gözüksekse arkaya da bir ekosistem kurmuş olduk. Şöyle çalışıyor sistem. Garanti BBVA mobile giriyorsun. Sen oradan istediğin model, istediğin renk, istediğin hafıza, istediğin her şeyi seçiyorsun telefonla alakalı olarak ve işini bitiriyorsun.
1: İşini bitiriyorsun derken ne yapıyorsun? Bu telefonu ne kadar süreyle kiralayabiliyorsun?
2: 12 veya 24 ayı da seçiyorsun. Ödeme tipini de seçiyorsun. Kredi kartı hesaptan bunların hepsini seçiyorsun ve gönder diyorsun. Daha sonra sana Apple iş, yani yetkili distribütöründen kuryeyle bir telefon geliyor istediğin adrese. Ve o orijinal kutuyu ilk sen açıyorsun. Dolayısıyla yepyeni gıcır gıcır bir telefona sahip olmuş oluyorsun. Ve açtığın dakikadan itibaren sigortalı bir telefon bu. Kapsamlı bir sigorta. O Garanti BBVA Mobil içinde gördüğün kira tutarının içinde sigortanın primi de dahil. Yani dolayısıyla ek bir ücret ödemiyorsun bu sigorta için. Dolayısıyla dediğin gibi 12 veya 24 ay boyunca sigortalı olarak bu ürünü kullandıktan sonra sözleşme sonunda yine bir kurye geliyor sana. Ve o telefonu senden alıyor, bize geri getiriyor.
1: Peki, şimdi buradaki sistemin işleyişi üzerine biraz konuşalım. Şimdi neden böyle bir şey avantajlı? Çünkü birincisi, özellikle teknoloji ürünlerinde bir taksit kısıtlaması zaten var. Dolayısıyla bu telefonlara eskiden olduğu kadar kolay ulaşma şansı yok. Buralarda bir de bu dünyada çok uygulanan bir model kiralayarak ürün sahibi olma. Bu otomobil için de geçerli. Kesinlikle. Diğer bütün ürünler için de geçerli. Biz de çok uzun yıllardır neden yok diye sorguladığımız modellerden bir tanesiydi. Konjonktür de el verdiği için böyle bir ürüne başladınız diye anlıyorum. Bu kiralama modeli içerisinde ben telefonu hangi koşullarla nasıl alabiliyorum? Yani 12 ya da 24 ay alabiliyorum ama peşin ödeme imkanı var mı? Peşin ödeme artı taksit.

0: değerlendirme var mı? Veya daha sonrasında bu ürüne sahip olma imkanım var mı? Çünkü mesela Amerika'daki otomobil kiralama işinde bir noktadan sonra sen o günkü değeri üzerinden otomobil satın da alabiliyorsun.
1: Doğru.
0: Nedir durum?
1: Doğru. Şimdi son sorudan başlayayım. Bir kere biz bir operasyonel kiralama şirketiyiz. Dolayısıyla kanunen istesek bile zaten bu süre sonunda telefonun müşteriye satma şansımız yok. Ama birazdan konuşuruz daha kapsamlı bir şekilde. O telefonun bize geliyor olmasının aslında birçok Türk ekonomisine ve kullanıcıya ve tüm hanelere birçok avantajı var gerçekten. Dolayısıyla o telefonları toplamak istiyoruz. Hatta toplamak için şöyle bir şey de yapacağız. Şu anda yok ama çok yakında başlayacak şekilde diyoruz ki model bağımsız olarak diyeceğiz ki model bağımsız olarak evdeki telefonlarınızı da getirin onu da peşine atasayalım. Dolayısıyla yani bizim asıl ekonomideki israf diye baktığımız kısım şu. O telefonlar hepimizin yaptığı gibi. Yani yeni bir telefon aldığında ya o çekmeceye gidiyor, yedek telefon rolüne bürünüyor ya da aileden birine gidiyor. O da tam ihtiyacı karşılayan bir şey olmuyor ama senin için rahat olmuş oluyor birine vermiş olarak. Aslında onların hepsi birer değer. Dolayısıyla o telefonların geri bize geliyor olması hakikaten genel olarak ekonomiye bir katkı olmakla birlikte senin en başta söylediğin gibi bu finansal sistemi biraz daha kolaylaşıyor ve insanların teknolojiye ulaşımına da bir imkan veriyor. Çünkü bambaşka ödeme modelleri ortaya çıkmış oluyor.
0: Burada elbette önemli birkaç faktör var. Bir tanesi ürüne erişilebilir kılması.
1: Doğru.
0: Bu önemli bir faktör.
1: Doğru.
0: Çünkü şu anda hakikaten bakıldığında üzerinde tabii çok ciddi bir vergi yükü de oluştuğu için elektronik teçhizatın ister istemez buralarda hani birkaç asgari ücret tutarında para ödemek gerekiyor telefon sahibi olabilmek için. Hani burada erişimi kolaylaştırması, daha uygun taksitlerle o telefonu kullanmaya imkan vermesi değerli. Sonrasında da yeniden ekonomiye döndürmesi
1: önemli. Evet, orası önemli. Bence en kıymetli.
0: Size gelen telefon, siz ne yapıyorsunuz? O kısmında konuşalım.
1: Şimdi buraya çok hakikaten önem veriyoruz. Bence bu projenin kalbi de burada atıyor zaten. O telefon bize geldikten sonra biz bir yenileme merkezi olmak için şimdi ne gerekse o tip başvuruları ve altyapıları çalışıyoruz. O telefon bize geliyor yenileme merkezi olduğumuzda. Biz bunu yeniliyoruz, sıfırlıyoruz. Yani neredeyse yeni bir telefon aşamasına getirip yeni baştan ekonomiye kazandırıyoruz. Bu satarak olabilir, ikinci el satarak olabilir veya ikinci el kiralayalım olabilir. Yani bundan bir sene veya iki sene sonra telefonlar dönmeye başladığında veya ara topladığımız telefonları böyle ekonomiye biz kazandırmış olacağız. Bu işin en önemli kısmı çünkü sürdürülebilirlik ve tasarruf kısmı burada yatıyor. Bu süreçte de zaten Ticaret Bakanlığımızla hakikaten çok yakın çalıştık. Çünkü onların da zaten bir projesi vardı bu iki kullanılmış ürünlerin yeni baştan ekonomiye kazandırılması ile ilgili bir altyapı çalışıyorlardı. O altyapıları da tamamlanmak üzere bir yönetmelik çıktı. Şimdi hatta bir standart çıkmak üzere. Dolayısıyla onlarla da hakikaten çok yakın çalıştık. Çok ciddi bir altyapı yaptılar orada. Biz de bu altyapıya çok yatırım yaptık bu arada. Yani aşağı yukarı bir seneye yakın süre sürdü bu altyapı yapmamız. Ta ki senin kiralamandan işte tekrar tasarruf veya ekonomiye dönüşüne kadar uzun bir süreci oraya getirdik. Oradaki kazanç bizim açımızdan çok kıymetli geri dönüyor olması. Dolayısıyla da müşteri ne yapıyor? Müşteri bize evet geri telefonu veriyor. Biz onu yeniliyoruz ve başkasına belki veriyoruz, satıyoruz ama zaten senin süren bitmeden ben sana başka bir teklifle gelip muadil bir ürün veya bir üst modeli teklif etmiş oluyorum. Dolayısıyla da o sistem senin dediğin gibi yurt dışında çok alışılmış bir şeydir bu. Sürekli kendi içinde dönmeye devam ediyor. Bir yandan da biz ikinci el kazandırıyoruz. Şöyle bir örnek versem belki biraz daha anlam kazanır. Biz tabii araç işindeyiz haliyle. O işinde liderlerinden biriyiz uzun dönem kiralamanın. Şimdi senede herhalde 1-1,5 milyon arası araba satılıyor. Bu sene herhalde 1.1 ile falan bitecek. Bir tarafta sıfır satılan araç sayısı 1.1, bir tarafta ikinci elde satılan araç sayısı herhalde 8-9 milyon civarında oluyor. Yani sıfıra göre ikinci el pazarı çok çok daha büyük. Ama telefonda bu iş böyle değil. Telefonda resmi rakamlar yok elimde ama yani 16 milyon civarı bir cep telefonu, akıllı telefon pazarı olsa bunun belki %25'i en fazla ikinci elden geçiyor. Daha da bence çarpıcı olanı bu yenilenme dediğimiz rakam aşağı yukarı 600 bin adetlerde. Yani 600 bin böyle 16 milyon gibi bakarsan aslında o telefonların geri gelip yenilenip tekrar verilmesi gibi bir alışkanlığımız, bir pazarımız yok. Biz aslında birazcık da buna talibiz.
0: Hı hı. Peki buralarda elbette hakikaten bundan sonrası için iş modeli olarak bayağı belirgin fark yaratabilecek bir dönüşüm olduğu için bu şimdi

0: Bir markayla başladı ama bundan sonra diğer markalarla genişletmeyi planlıyor musunuz? Onu da sorayım sana.
1: Evet, aslında biraz evvel söyledin, yani bu kiralama bir model, bir ödeme sistemi gibi düşünülebilir. Dolayısıyla ikinci el değeri olan her şey aslında kiralanabilir. Yani aklımıza hemen tabii teknoloji ürünleri ve araba geliyor. Yoksa işte filmdi, müzikti, videoydu, onları zaten kiralamaya çok alışmış vaziyetteyiz. Veya kurumsal dünyada işte yazılımlar kiralanıyor, bulutlardan yerler kiralanıyor. Dolayısıyla da o gözle baktığımız için muhakkak söylediğin gibi bu sistemi kurduğumuz noktada itibaren farklı markalar, farklı ürünler, kurumsala özellikle vereceğimiz bir takım hizmetlerle bu genişleyecek. Bunun ciddi bir ekonomide yer tutacağı inancımız var bizim de.
0: Şimdi elbette buradan sonra bu iş dönüşümünün içine bir sürü şey katılabilir dedin ya. Bunları mesela otomotiv piyasası için bir miktar değerlendirebiliriz. Zaten hani makro ihtiyati kısıtların uygulandığı dönemler herkesin kendi çözümünü ürettiği alanlara doğru geliyor ve insanı taşıyabiliyor. İşte mesela otomotiv taşıt kredilerinde problem var ama bir şekilde tüketici finansmanıyla insanlar oradan bir yol bularak kendilerini araç sahibi yapabilecek formu üretmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ekonomi kendi içerisinde yolunu bulabiliyor. Buralarda mesela özellikle filo sistematiğinden gelen bir yapısı olduğu için şirketin oraları nasıl etkileyeceğini merak ediyorum bu bakış açısındaki farklılaşma.
1: Yani şöyle, biz tabii araç işinde olmaya devam edeceğiz. O bizim çok iyi yaptığımız bir iş ve lider olduğumuz bir iş, uzun dönem kiralama. Orada da oyuncak çok fazla bu arada. Araç tarafında da yepyeni güzel güzel bir sürü projemiz var. Biz çok şey yaptık diyoruz ama daha atacağımız tabii birçok alanda birçok adım var. Dediğim gibi yani kendi çözümlerini yaratan sistemler... Ama burada finansal kurumlara bence ciddi rol düşüyor. Yani biz bu anlamda daha ulaşılabilirdik diye konuştuk. Mesela şöyle bir şey var bu cep telefonu hikayesinde. Bu bizim iPhone kiralamada en çok tartışılan şeylerden biri fiyat. Ya işte çünkü genelde yapılan şey şu: açıyor bizim Garanti BBVA veya Mobil'in sitesini. Orada atıyorum iPhone 17'nin kirasına bakıyor. Kaç ay kiralayacak? 24 ay kiralayacak. Onu 24 ile çarpıyor. O diyor, telefonun parasını veriyoruz. Ben niye bunu kiralayayım diyor. Aslında hesapta tabii ne kaçıyor? Paranın zaman değeri kaçmış oluyor. Çünkü birinci gün cebinden çıkmıyor. Yani atıyorum iPhone 17 3500 liraysa kirası, işte 24 ile çarpıyor, 85 bin lira. 85 bin liraya ben bunu alırdım diyor. Niye bu kadar vereyim diyor. Ama birinci gün o 85 bin lira cebinden çıkmadığı için 2 sene o sana kazancı oluyor, çıkmıyor. Ama bence senin sorduğun soruyla alakalı olarak, yani farklı model anlamında biz şöyle bir şey yaptık ki bence asıl farkı yaratan şeylerden bir tanesi de o. Dedik ki eğer bizden telefon kiralarsan ve Garanti BBVA'nın müşterisiysen ve onun ürünlerini kullandırıyorsan sana her ay para iadesi yapacağım. Ne demek istiyorum? Eğer İşte bu ürünler de çok standart ürünler. İşte fatura, mobil bankacılık kullanımı, işte belki bir nakit akışının bankadan geçmesi karşılığında her ay 500 ile 2500 lira arası nakit iade alıyorsun. Deminki örneğe dönersek, yani iPhone 17 3500 liraya kiraladıysan sen, de ki şartların hepsini sağlamadın ama arada bir yerde kaldım, 1000 lira da bankadan her ay nakit iade alıyorsan o telefonun kirası sana 2500 lira oluyor. Dolayısıyla da bu işin o zaman matematiği tabii çok değişiyor. Bunları buralarda deniyoruz. Bence yani şu işte 1 Eylül'de açtık, 10 gün oldu. 10 günkü ilgi de bizi çok hakikaten haklı çıkardı da diyeyim ama çok da sevindirdi tabii bir yandan. Demek ki bu modeller buralarda işliyor. Şimdi bu modelleri alıp
0: Yani biz
1: senin...
0: burada marka telaffuz ediyoruz veya uygulama üzerinden anlatıyorsun ama burada hani reklam mantığıyla değil, buradaki
1: Bir
0: iş
1: iş
0: modelinin
1: modeli
0: dönüşümü olarak
1: alıyorum.
0: anlatmak adına bu markaları
1: Evet,
0: zikrediyoruz. Onu da
1: yani
0: bir kenara not
1: evet,
0: etmiş olayım.
1: lütfen, yani hiç öyle bir amacım yok ama yani modeli onun üstünden anlatıyorum. Çünkü bu model eğer tuttuğu takdirde birkaç denemeden sonra başka her şeye, yani sen araç örneğini verdin, alıp bu modeli araca koyabiliriz. Alıp bu modeli elektroniğe koyabiliriz. Bambaşka şeylerin içine koyabiliriz. Yani maksat şu anda bizim derdimiz şu: bu erişim ekonomisi dediğimiz veya dönüşüm ekonomisi dediğimiz şeyin biz burada lokomotifi olmak istiyoruz. Bu alışkanlığı eğer müşterilere kazandırabilirsek o zaman işte burada bir ekonomi açılmış olacak. Muhakkak ki diğer bankalar farklı ve daha güzel ve benzer modellerle ortaya çıkacaklar. İnsanlar ürünlerini bu modellerle satmaya başlayacak ve dediğim gibi o erişim ve dönüşüm ekonomisi kurulmuş olacak. İşte o sürdürülebilirliğin de şartını yerine getirmiş
0: Ya
1: olacağız.
0: burada senin başta söylediğin konu en kritik olanı, çünkü hakikaten telefona erişilebilirliği

0: çok düştüğü için şu anda yani Türkiye'de bu makro ihtiyati kısıtlar, taksit kısıtları falan niye geldi? Herkes cebinde en yeni model telefonla devam etmek istediği için ciddi bir hani buralarda tartışma çıktı. Sonrasında hani buna dair önlemler geldi, çeşitli kısıtlayıcı önlemler geldi. Şimdi aslında o servet transferini bir şekilde ekonomiye kazandırabilecek bir ekstra modelle bunun dönüşümünü sağlama imkanı getiriyor. Fiyat buradaki en temel parametre. Yani ne kadarını, peşin ücretin ne kadarına denk gelecek şekilde hesap edersen bu avantajlı tüketici için herhalde ona bakmak gerekecek.
1: Evet, yani aslında birazcık belki finansal kalacak burası, yani ortalama müşteri için, ama yani aslında biz oraya da özellikle bugün ödersen diye bir rakam koyduk. Yani o aslında paranın bugünkü değerini gösteriyor. Aslında çok kıyaslanabilir bir şey söylemiş oluyoruz.
0: O sıfır fiyatın daha altında oluyor tabii.
1: Sıfır fiyatın tabii ki çok daha altında oluyor. Yani biz diyoruz ki ya birinci günden sen bu telefonu sattığını varsay. O yüzden bu fiyat böyle çıkıyor. Yani çünkü onlar satılmıyor. Halbuki bize geldiği zaman satılıyor kesin. Dolayısıyla o faydayı sana birinci günden etkiliyoruz. Yani senin dediğin orada çok önemli. Bence doğru ürün, doğru fiyat ve doğru kanal hakikaten bu ürünün tutulması anlamında çok kritik. Bunu da yaşadık. Nerede yaşadık? iPhone'da yaşamamız dışında bir de araçta da yaşıyoruz. Çünkü biz bütün o araç sürecini en başta, yani seninle o ilk konuştuğumuz günlerden sonra dijitale taşıyarak başladık bu yolculuğa. Orada da onun çok karşılığını gördük. Çünkü bir anda müşteri profili değişti. Dijitale geçince işte filo dediğimiz şey, işte 300-500 arabadan bir anda 1-2 araba kiralayan insanlar bize gelmeye başladı. Dijital olunca işler çok kolaylaştı. Yani hakikaten o modeli dediğin gibi farklı farklı ürünlere, farklı farklı müşterilere uyarlayabiliyoruz.
0: Bir üründeki fiyat artışları buradaki kiralama modeli üzerinde etki yaratacak mı? Bir o kısmını da belki konuşmak lazım. Sonuçta ürünün kendi fiyatı da değişiyor ve özellikle çiplerden kaynaklı mesela Apple ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı oldu geçtiğimiz dönemde. Evet. Bundan sonra da olma potansiyeli var gibi görünüyor. O nedenle kiralama ücretleri dinamik ve değişken mi olacak? O kısmı bence önemli.
1: Evet, yani tabii ki ürün tarafına bizim müdahale etme şansımız yok. Onların kendi fiyatlaması. Yani bir ürünün faturası içinde aşağı yukarı %60-70'i zaten faizden oluşuyor. Çünkü biz onun finansmanını taşıdığımız için biz. Oranın inşallah bundan sonraki günlerde zaten daha pozitif şekilde gelişeceğini hayal ediyoruz. Bir de tabii ki onun ikinci ele de bir etkisi oluyor. Yani sıfır pahalandığı zaman ikinci el de pahalanıyor. Dolayısıyla da bu artarken ikinci el arttığı zaman aslına bakarsan etkin nispeten müşteriye yansıyan taraf daha kısıtlı oluyor. İşte Covid'de biz bunu yaşadık biliyorsun. Yani çip krizinde ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfırları aşmıştı. Dolayısıyla yine de yani mal sahibi gibi davranabildiği için müşteri bu modelde hem alım hem satım tarafında nispeten etkisi daha az oluyor.
0: Bu arada tabii biraz yani denk de geldi zannediyorum. Çünkü geçtiğimiz ay itibariyle Apple kendisi de kiralama modeli için Amerika'da bir girişim başlatacağını açıkladı. Hani oradaki model de 3 aşağı 5 yukarı buna benzer kurgulanıyor. Ben öyle görüyorum en azından şu an itibariyle.
1: Evet, yani bu inanın hiç haberimiz olmadan bu işe girdik. Ama onlar da orada bir bankayla anlaştılar ve onlar da bir yenileme modeli koydular. Onlar şeyin garantisini veriyorlar. Diyorlar ki her sene en yeni modeli sana göndereceğim. Sen ona bir abonelik sistemiyle üye olduğun sürece. Buraya da çok rahat uyarlanabilir bir şey.
0: Yapabilir misiniz mesela siz de bu modeli burada?
1: Bence çok rahat bir şekilde yaparız. Yani müşteri kabul ettiği sürece. Ama biz burada daha çok telefonu toplama ve onu yenileyerek sisteme sokma tarafına odaklandık şu aşamada. Ama yani hakikaten kabul bizi heyecanlandırdı. Dediğin gibi yani farklı modelleri deneye deneye devam edeceğiz.
0: Bir de sigortadan bahsettin ya başta. Şimdi ben ürünü kiraladım, o ürünü kullanıyorum. Bir sigorta var dedin. Bu neleri kapsıyor? Yani kırılma, bozulma, çalınma, kaybetme. Bunların ne kadarını nasıl kapsıyor?
1: Evet, aslında çok kapsamlı. Yılda iki kez zaten hasar veya arıza sebebiyle bilabeden sigortadan destek alabiliyorsun. Ama tabii gidip telefonunu gidip denize atarsan o sigorta kapsamının dışında oluyor. Çalınırsa yine polisin tutacağı bir raporla birlikte yine başvurulabiliyor. Dolayısıyla kaybetme. Orada da kaybetme tabii ki kişinin sorumluluğunda. Çünkü art niyeti açık olduğu için. Yani gerçekten kaybolma bir çalıntı sonucuysa zaten onu rahatlıkla rapora döküyorsun. Ama hani gelip de ben kaybettim demek birazcık ucu açık bir tartışmaya gidiyor. Yani

0: orada mesela bu tür ürünlerin yerini tespit edebilecek çeşitli mekanizmalar var. Dolayısıyla onların kullanımı vesairesi de belki bu işin içerisinde düşünülebilir. Çünkü zaten ürünlerin kendisinin de bulma özelliği var. Belki hani ileride onların üzerinde çalışılabilir.
1: Farklı teknolojiler de olabilir yani. Onu araçlarda kullanıyoruz daha fazla.
0: Onların üzerinde de çalışılabilir. Peki biraz otomotiv tarafına da döneyim, sorayım. Lütfen. Çünkü otomotiv pazarı bayağı ciddi anlamda yavaşladı. Yani geçen senenin sonunda inanılmaz bir tempoyla başlayıp bu yılın başı itibariyle tamamen çöktü piyasa. Şimdi böyle olunca tabii ikinci el piyasası da çok ciddi anlamda çöktü. Ve tabii taşıt kiralama sistematiği içerisinde baktığında ya da filo yönetimi içerisinde dönüp baktığında oralarda bayağı ciddi bir farklılaşma oldu. Yani bu tür dönemler nadiren oluyor. Döngüsü çok kuvvetli olabiliyor yukarı yönlü. Ama çöktü mü de yaprak kıpırdamaz hale gelebiliyor. Onun için şimdi nasıl görüyorsun o tarafı?
1: Dediğin gibi yani bir dönüşümden geçiyor orası. Sonuç olarak yani Türkiye'ye gelen araçların belli modellerin daha fazla olması vesaire sebebiyle bir yokluk çekilmiyor. Ama ben bunu bir potansiyel olarak görüyorum bizim sektör adına. Çünkü Türkiye'de biliyorsun senelerdir araç bir yatırımdır. İki senedir hatta biraz daha fazladır ortaya çıktı ki araç bir yatırım değil. Araç bir kullanım. Bu da bizim kiralama mantığına çok daha yatkın bir şey. Yani bunu ihtiyacın kadar kullanacağın bir şeydir bu. Dolayısıyla da birazcık bizim tarafın lehine gelişiyor. Yani Avrupa'ya baktığımızda mesela işte atıyorum... Bize benzer pazarlar şimdi isim vermiyor ama 1 milyon tane araç satılıyorsa bunun 600-700 bin tanesi kiralama sektörüne gider. Bizim burada daha çok çok altında bu rakamların. Çünkü orada bir yatırım amaçlı alınmadığı için, kullanım amaçlı alındığı için o zaman insanlar alıyor, kiralıyor, geri veriyor, alıyor, kiralıyor, geri veriyor. Dolayısıyla bu süreç buraya doğru gelecek. Ha, dediğin gibi tabii ki şimdi 30 bin tane aracı olan bir insan... Bir şirket genel müdürü olarak hani ikinci el araç değerleri düşüyor çok memnunum diyemem ama bu geçişi de belki yaşamamız gerekiyor bu sektörün biraz daha büyümesi için.
0: Burada bir yandan da hani lüks segmentle orta segment arasındaki fark, buralardaki talep arz talep dengesindeki esneklik gibi unsurlar da çok fark edebiliyor. Evet. Onun için hani odaklanmayı nereye yaptıysan orası biraz daha senin işinin nasıl gittiğinde belirleyici oluyor. Bir de tabii Türkiye'de merdiven altı, tezgah altı çok fazla kiralama alanı mevcut. Dolayısıyla belki buraların biraz düzenlenmesi adına da faydası olabilir bu tür dönemde.
1: Evet, yeni bir şey de çıktı, yönetmeliğimiz de çıktı onunla alakalı olarak ama bu bize en çok örnek veren şey bu COVID öncesi. Yani COVID öncesi gerçekten COBİ ve daha bireysele yakın şahıs şirketleri gibi kişilerin çok araç kiraladığı bir dönem yaşadık. Sonra COVID'de çok değerlendiğinde bozuldu. Şimdi biz bu dijital yaparak iki tane şey yaptık aslına bakarsan. Bir tanesi dijitalle o müşterilere gidiyoruz. Dolayısıyla da onlar da kiralamaya başladığı zaman o, bu dönüşümü destekleyecek bir şey. İkincisi bir de yine Garanti BB veya Mobil yani banka sitesi olduğu için bunu söylüyorum. Yani banka sitesi, mobil sitesinin içinden ikinci el araç satıyoruz. Buna da daha bir hafta 10 gün evvel başladık. Filodan çıkan araçlarımızı oradan sergiliyoruz ve satıyoruz. Mesela o da çok ilgi gören bir şey oldu. Tabii ki yani pazarın gelişimiyle itibariyle belki daha yavaştır ama bakan sayısından ben görüyorum. Yani alan sayısından çok bakan sayısı çok fazla olduğu için. Yani bu tip geçiş dönemleri hakikaten farklı modellere insanları zorluyor. Bizim gibi şirketleri zorluyor. Biraz daha finansman olarak, biraz daha iş modeli olarak yeni yeni şeylerle, yaratıcılıklarla geliyorsun.
0: Yani ikinci el taşıt alımı satımı ile ilgili işte birçok bu anlamda hizmet veren farklı şirket, site vesaire de var. Yani en temel problem ikinci eli çok öldürüyorlar tırnak içinde ifadesi. Yani orası bence Türkiye'de ikinci el pazarı ve piyasası gerçek anlamda düzenlenmedikçe Türkiye'de bu... Hani bir de enflasyonist ortam tabii çok belirleyici. Evet. Enflasyon düştükten sonra o zaman buraların bir yatırım amacı değil gerçekten kullanım amacı ön plana çıkıyor. Yani ne zaman ki enflasyon bitecek bunların hepsi ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Evet. Ne dersin?
1: Yani çünkü yani inşallah tabii hepimiz istiyoruz ki faizler düşsün, enflasyon düşsün. Biz orada güven üstüne oynuyoruz. Yani sonuçta bir bankadan bir şey alıyorsun. Ekspertiz raporu orada. Kullanım kim kaç nasıl kullanmış vesaire. Yani o senin dediğini belki kural bazlı değil ama pratik bazlı yapmış oluyoruz. Diyoruz ki yani biz bu aracın geçmişini biliyoruz, expert her şeyini biliyoruz. Gel buraya bak, finansmanını da sağlıyoruz deyip birazcık orada işi farklı bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Hem araç tarafından hem diğer taraflarda.
0: Burak Ali Göçer, çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle bugün için Finans Merkezi'ne de son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi dün özellikle bankacılık endeksindeki hareketliliği takip etmiştik biliyorsunuz. Bugüne yine SPK'dan yeni düzenlemelerle uyandık. Ve bu düzenlemelerinde özellikle piyasadaki sahiplik oranlarını da düzenleyen, dolayısıyla MSCI'ın yaptığı uyarıları dikkate aldığını anlayabildiğimiz ve piyasanın da artık dengelenmesine yarayacak bir set adım olarak yine düşünebiliriz diye de yorumlandı. Bir rakamlara bakalım bugün ne oluyor piyasalarda an itibariyle. BIST 100'de dünkü yükselişin ardından bugün de yine %1.74'lük bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Burada elbette biraz yine bankacılık endeksine bakmak lazım. Nedir tablo diye şöyle bir göz attığımızda bankacılık endeksinde daha yatay %0.09'luk bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ancak bu defa sanayi endeksi yine sanki bayrağı devralmış gibi %1.81'lik bir yükseliş var o tarafta. Bunun da ötesinde elbette işlem hacmi önemliydi. İşlem hacmi 283 milyar liraya ulaştı. Dün de 250 milyarın üzerinde bir para, daha doğrusu işlem hacmi vardı BIST 100'de. Bugün de 283 milyar daha kapanışa bir saat kala oluşan bu tabloyu biraz yine pozitif taraftan okuyor. Ya hem yatırımcılar hem de piyasa katılımcıları dememiz mümkün zannediyorum. Bir de tabii an itibariyle hangi hisse senetleri endeksteki pozitif katkıya daha yakın? Tüpraş ilk sırada 56 puanla, Aselsan'da 52 puanlık bir katkı görüyoruz. Dün Aselsan negatif etki cephesinde yer alıyordu. Katılım evim bugün artıya geçmiş durumda ve tavan, oradan 18 puanlık bir katkı geliyor. BİM, destek finans, factoring ve emlak konut yine 10 puan ve üzerim pozitif katkı sağlayan hisselerde. Negatif etkilerde ise 10 puanın üzerinde bir tek Odin Solutions'ı görüyorum şimdilik. O da taban fiyattan işlem hatta görmüyor. Çünkü taban kilit noktada şu dakikalarda. Şimdi gelsin bakalım dolar TL nedir? %0.02'lik hafif bir yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. 48-47, 75 seviyesinde dolar TL. Euro TL tarafım 56-51'e doğru bir yolculuk içinde %0.26'lık bir artış var. Öte yandan euro dolar ise 1.16.50'ye yakınsadı. %0.21'lik yükselişle. Bu arada dolar endeksi dün bu saatlerde ve benim yayınım boyunca 98.80 seviyesindeydi. Şimdi 98.70'te olduğunu görüyoruz. Şu anda ekranlarınıza da yansıdı zaten. Günün ikinci yarısında özellikle bizim için ikinci yarısında böyle bir hareket var. 98.60'lara doğru bir geri çekilme, 98.70 seviyesi. Ve Avrupa borsaları, şimdi biz yukarı yönlü sert bir hareket yaşadık.

Varken %1.78 düzeyinde tam tersi istikamette giden piyasalar görüyoruz Avrupa'da. Londra %1 aşağıda, Paris'te %1.5, Frankfurt'ta %1.64, İtalya'da da %0.83'lük kayıplar var. Peki ABD tarafı nasıl? New York Stock Exchange'de Dow Jones'da %0.72, S&P 500'de %0.27 ve Nasdaq'ta %0.27'lik geri çekilmeler var. ABD borsalarında tablo bugün de çok parlak değil. Tahvil tarafında da dün de satıcılı bir seyir izliyorduk. Bugün bu satıcılı seyir devam ediyor. Hatta Nisan 2024'ten bu yana ABD 2 yıllık tahvilde gördüğümüz en yüksek getiri seviyesini de yine bugün gün içinde gördük. Hoş bu dakikalarda 4.40'ta getiri 2 yıllık tahvilde. 5 yıllık tahvilde 4.57-52'deyiz. 10 yıllık tahvilde de yeniden 4.80'e doğru bir hamle var bu dakikalarda. Dolayısıyla tahvil tarafı ve yükselen faizler noktası hala gündemimizde. Elbette gündemimizde olan bir başka husus da petrol fiyatları, o da bir sonraki ekranda karşımıza çıkacak. 100 doların üstüne gelen Brent petrol. İşte ABD piyasaları, Avrupa niye bu kadar ayrışıyor bizden? Bizim kendi iç dinamiklerimiz var biraz. Fonların belki yeniden fonların düzenlenmesi, orada yaşanan hisse rotasyonları vesaire derken biraz daha BIST 30, BIST 50'ye doğru bir yönelim. Ama bir yandan da yurt dışı Brent petrole bakıyor. 100 dolar 67 sente geldiğini görüyor. %2.82'lik bir yükseliş var. WTI tarafına bakıyor. Orada %2.88'lik yine bir artış. Orada da 95 dolar 72 sente gelmişiz. Yani petrol fiyatları yükseliyor, enflasyon gündemimizden düşemiyor, enflasyon gündemimizden düşmüyorsa Fed ne yapsın? Bu tablo pek de olumlu bir tablo değil. Bütün bunlar bir gündem içerisinde bir fiyatlamaya yol açıyor ve işte gördüğünüz tablo ortaya çıkıyor. Bitcoin peki? Bitcoin'de %0.82'lik bir yükseliş var. 79.121 dolardayız. Dün 79.000'i aşağı yönlü olarak zorladığımızı hatırlayacaksınız. Ama yeniden 79'un üstünde bir seyir oluşturmaya gayret ediyor Bitcoin. Gümüşle altın tarafında ise yükselişler daha belirgin elbette. Zira yine belki güvenli liman, tahviller tarafı biraz sıkıntılı, hisse senedi piyasaları sıkıntılı. Bu bir nevi spot altına %1.56'lık yükseliş şeklinde yansırken gümüşte de %3.37'lik bir prim görüyoruz. Fiyatları da hemen paylaşayım. 67 dolar 97 sentte gümüş neredeyse yeniden 68'in üstüne çıkıp orayı taban edinebilir mi kendine diye deneyecek sanki. Spot altında da 4400 dolar seviyesi destek olarak takip ediliyordu öncelikle. Sonra orası kırıldı. Dün yeniden aşılır mı diyorduk ki bugün 4422 dolardan fiyatlandığını görüyoruz. Spot altının en azından bu dakikalarda önümüzdeki dakikalar içerisinde nasıl şekillenecek bu tablo, bunu göreceğiz. Ama rakamları paylaştık, biraz daha bu rakamlara sebep olan gerekçelere değindik. Şimdi biraz daha fazla küreselden detay almak üzere araştırma masamıza gidiyoruz. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Elif Cansever, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün biz yine aslında içeride dünkü havayı sanayi endeksinin bilhassa önderliğinde devam ettiriyoruz. Gayet iyi gidiyor şimdilik, her şey öyle görünüyor. Sürdürülebilirliği konusu ise hala soru işareti. O tabii yeni para girişi ve sürekli bu seviyeleri koruyup koruyamayacağımıza ilişkin takiple ortaya çıkacak ama... Yurt dışı pek sevimli değil. Hem petrol, hem hisse senetleri, hem tahvil fiyatlamaları. Sen nasıl bir değerlendirme yapacaksın bugün bizler için?
1: Aslında artık haftanın ortasına geldik Didem ve yurt içi tarafta OVP'nin arkasından gerçekleştiren o pozitif havanın bir miktar daha özellikle sanayi endeksi tarafının öncülüğünde devam ettiğini söyleyebiliriz. Yarın PPK toplantısı sonrası daha ne

0: analiz ediyor olacağız piyasaya yansımalarını. Küresel tarafta ise yurt içi taraftan oldukça farklı bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. O tarafta bir miktar daha sabah saatlerinde teknoloji hisselerinin önderliğinde yukarı yönlü hareketler takip ederken öğleden sonra jeopolitik risklerle beraber Brent petrolün yukarı yönlü gidişiyle bir miktar daha geri çekilmeler gördük. Keza Brent petrolde Temmuz ayından beri ilk defa 100 doların üzeri seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Keza buna nazaran dolar endeksinde bir miktar geri çekilmeler takip ettik gün içi ki 98 civarında işlem görmeye devam ediyor dolar endeksi. Burada en büyük baskının yen tarafından geldiğini söyleyebiliriz. Dün de bu saatlerde yine konuşuyorduk. Yen tarafındaki yükselişi aylık yükselişine %5 seviyesine çıkarttı. Diğer para birimlerine karşı güç kazandı diyebiliriz yen tarafı bugün de. Ama en büyük baskıyı bu dolar tarafında gerçekleştiriyor. Birazcık da o tarafın pozisyonlanmalarına baktığımızda opsiyon piyasasında şu an bir miktar daha özellikle Scott Bessent'ın dün yaptığı yenin güçleneceği yönündeki açıklamalarla beraber pozisyonlanmalarda ileriye dönük dolar pozisyonlarda son bir haftada yaklaşık dolar yeni %5 gerilemesiyle beraber bir miktar daha put opsiyonların total hacminin call opsiyonların yaklaşık 3 katı seviyelere kadar çıktığını söyleyebiliriz. Ama bugünün aslında önemli gündemlerinden bir tanesi ise Apple tarafından geldi. Çünkü bugün iPhone 18'in lansmanını gerçekleştirecekler ve hisse performanslarına baktığımızda ise bugün hem yeni bir ürüne geçiyor olmaları ki katlanabilir telefon tanıtacaklar o tarafta. Apple'da o tarafını tanıtacaklar. Bir de yeni CEO'nun değişikliğiyle beraber Tim Cook'un 15 yıllık görev süresinin tamamlanması, arkasından John Ternus'un gelişiyle beraber ilk kamuoyuna CEO olarak çıkışını gerçekleştirecek. Bir miktar daha büyüme tarafını nasıl destekleyeceğini piyasa merak ediyor aslında yeni CEO'nun. Yapacağı açıklamaları merak ediyor. Hem de birazcık daha ekrandaki grafiğimizde de görüyorsunuz şu an ama son 10 yılda yapılan lansmanların arkasından S&P 500 ve Apple hisselerinin lansmanın arkasından hisse performanslarının nasıl olduğuna dair baktığımızda stabil bir hisse performans olmadığını yani bu lansman günlerinin Apple için aslında bir katalizör görevi görmediğini söyleyebiliriz. Özellikle Tim Cook döneminde 2011'den bu yana son 15 yıllık performansına baktığımızda Apple'ın %2300 değer kazanmış olsa da bunun sadece direkt yukarı yönlü hareketlerle değil de volatil bir seyirle olduğunu özellikle iPhone 12 ile ve iPhone 15'in arkasından sert düşüşler gördüğümüzü söyleyebiliriz bu noktada Didem. Bugün piyasaya tanıtacak iPhone 18 modeli için aslında bir miktar şu yorumları yapabiliriz. Çünkü 2000 dolarla 3000 dolar arasında kendi depolama kapasitelerine göre fiyat tarafında bir oynama görülse de aslında yayınlanması beklense de diyebiliriz. Bu noktada bir miktar daha bellek çipi kriziyle beraber geçtiğimiz haftalarda ürünlerine yaptığı zamları konuşuyorduk Apple tarafında. Bugün geldiğimiz noktada yeni ürün lansmanı, yeni bir pazara giriyor olması, olan pazardaki akışını bir miktar daha kendi girişini ilk defa yapıyor olması katlanabilir telefon tarafında önem arz eden içeriklerden bir tanesi. Biz de hisse performansını yarın seninle burada tekrar değerlendiriyor oluruz ama genel küresel piyasalara baktığımızda satıcılı seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Açılış itibariyle negatif yapmıştı Apple'da aslında. Şu an bir miktar daha pozitife dönmüş durumda diyebiliriz. Bu haftanın önemli makro konularından bir tanesi yarın gelecek tabii ki de Merkez Bankası toplantıları ve Cuma günü gelecek olan ABD TÜFE verisi. Bunların da piyasaya yansımalarını yine seninle konuşuyor olacağız.
1: Elif çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli içeride Merkez Bankası'nın faiz kararı bizde, ECB ve Fed'in takip ettiğini bildiğimiz enflasyon derken haftanın ikinci yarısı biraz daha belki makroekonomi ağırlıklı geçecek herkes için. Seni uğurlayalım. Biz kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim ama dönüşte Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Amber KT Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde az önce de anons ettiğim üzere Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim bana eşlik edecek. Derya, hoş geldin.
2: Hoş buldum Didem, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, sana da iyi yayınlar. Şimdi yayınımız iyi güzel olsun, hoş olsun ama yurt dışına bakıyoruz Derya Hocam. Yine hep aynı hikayenin etrafında dönüyoruz, dolaşıyoruz. Brent geliyor 100 doların üzerine tekrar. Ve ABD-İran arasındaki gerilimde herhangi bir düşüş yok. Tam tersine ara ara sertleşen bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Şimdi biraz istersen buradan başlayalım. Çünkü küreselle içeride yaşananlar biraz birbirinden ayrışıyor son 1-2 gündür. Piyasaların reaksiyonları ve tepkileri açısından. O yüzden biz biraz daha küreselde ne oluyor, ne bitiyor? Zira kalıcı olan o taraf olacak günün sonunda. Biz de buradan etkileneceğiz bir şekilde. Ve orası pek iyi gitmiyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Hangi haberler sence şu anki tabloyu daha net açıklıyor ve anlatıyor?
2: Didem, tabii burada petrol tarafında gerçekten o en son gelen hem ABD'nin yaptığı saldırılar, ardından İran'ın yaptığı saldırılar ve böyle devam eden, yani bir ABD tarafından bir İran tarafından gelen saldırılar oradaki açıkçası Hürmüz'deki biraz şey dengesini de bozdu. Yani oradaki güvenlik dengesini de bozdu. Aslında oradan petrol geçmiyor diyemeyiz. 10 milyon varil civarında petrol geçiyor, devam ediyor. Yani bu savaşın öncesine göre yarılanmış bir durumda ama hala geçmeye devam ediyor. Şimdi burada önemli bir faktör, risk daha fazla oldu. Burada en azından baktığımızda buradan geçecek olan gemilere yapılan sigortalar artmaya başladı ve bu petrol fiyatlarını yukarıya doğru itiyor. Ama bir de işin diğer bir boyutu var bence, bunu gözden kaçırıyoruz, Çin. Şimdi Çin'in talebinin son günlerde artmaya başladığını biliyoruz. Şimdi ilk başta, savaşın ilk başlarında Çin'in çok ciddi bir petrol rezervi vardı ve bir talep yaratmadı. Yani yaklaşık 5,5 milyon varil kadar bir talebini azalttığını biliyoruz. Çünkü kenardaki stoklarındaki petrolünden kullanmaya devam etti. Tabii bunların da bir sonu var. Şimdi bunlar da azalmaya başladı ve Çin'le bir talep eden konuma gelmeye başladı. Çin çok büyük bir alıcı ve dolayısıyla onun yaptığı bir hareket, yeniden tekrar almaya başlaması, talebini değiştiriyor, arttırıyor olması piyasalarda bir hareketlenmeye de neden olabiliyor.
1: Hemen araya yani girebilir miyim? Çünkü Derya, sen tam bunlardan bahsederken Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının 2023'ten beri ilk kez yeniden 80 euroyu aştığı son dakikasını paylaşıyor editörüm. Yani buna baktığın zaman aslında hem senin de söylediğin gibi bir tek Çin değil ama Avrupa tarafında da özellikle depolara baktığımızda doluluk oranları klasik olarak hani dönemsel bekleyeceğimiz oranların altında, Kasım'a kadar yerine konması gerekiyor ama bir arz tarafında daralma var hiçbir şey olmasa. Bir de sen şimdi artan Çin talebinden bahsediyorsun. İyice zaten rengi belli ediyor. Lütfen devam et.
2: Evet, şimdi tabii doğalgazın başka bir hikayesi de var Didem. Yani çünkü doğalgaz tarafına baktığımızda evet şu anda Avrupa'nın depoları boş. Bu kadar yüksek fiyattayken depoları doldurmakta biraz çekingen davrandılar tabii ki. Şimdi öbür taraftan baktığımızda Rusya tarafında, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden aslında bu savaş biraz burada artık tesisleri vurmaya kadar falan evrildi. Dolayısıyla oradan da gelen bir rafineri problemi de var. Yani ham petrol problemi olduğu gibi bunun yanı sıra bir de rafinerilerden çıkan, yani rafinerilerin iyi çalışamamasından, yeterince tam kapasite çalışamamasından dolayı da bir doğalgazda bir problem oldu. Buradaki rafineri marjları 100 dolarları aştı. Şimdi bu noktadan baktığımızda hem doğalgaz tarafında hem petrol tarafında, yani genel olarak enerji tarafında ciddi bir sıkıntının olduğunu görüyoruz. Bu da maalesef enflasyon bekleyişlerine de yansıyor. Ben korkarım ki bu savaşın gidişatı, seyri, burada Hürmüz'de olanların seyri Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa benzeyecek. Yani bakarsan bugün Rusya-Ukrayna savaşı 4 seneyi doldurdu. Yani 2022 Şubat'ta başlamıştı, 4,5 seneyi doldurdu ve devam ediyor, bitecek gibi de görünmüyor. Yani bir sonu da yok. Yani bu Hürmüz de buna dönmeye başladı. Yani çok ciddi bir çatışma olmuyor. Yani eskisi gibi, ilk başladığı gibi çok ciddi bir çatışma olmuyor. Ama Didem bir sonuca da ulaşmıyor.
1: Tabii.
2: Haliyle baktığımız noktada bence buradaki risk hala fiyatlanacak, devam edecek. Her ne kadar petrol akmaya devam etse de, çünkü bazı biliyoruz ki petrol tankerleri bir takım şeylerini kapatarak, o respondentlarını kapatarak geçmeye devam ediyorlar. Ama buna rağmen buradaki geçiş artık eskisi kadar rahat değil ve de tehlikeli bir hal aldı. Bunun da fiyatlara yansımasını yavaş yavaş göreceğiz. Tabii Çin'i de burada unutmayalım. Tekrar şunu da söylemek istiyorum. Eğer Çin talebini azaltmamış olsaydı, yapılan tahminlere göre bugün petrol fiyatı 30 dolar daha fazla olurdu.
1: Tabii, yani en baştan itibaren aslında buna vurgu yapıyorduk. Özellikle Çin'in son yıllarda yenilenebilir enerji tarafına yaptığı yatırımların da faydasını gördüğünden bahsediyorduk. Ama tabii bunlar da sonsuz bir kaynak yaratmıyor. Yani hani talep azdan yavaş yavaş yukarı yönlü kımıldanmaya başlıyor diye görüyoruz. Şimdi bu savaş ortamı biraz daha Rusya-Ukrayna noktasına doğru evrilse dahi, senin petrolle ilgili, ya Brent'le ilgili önerili, yani öngörülerin nasıl şekillenecek? Bu bizim tabii hafta sonu dinlediğimiz OVP tarafı için özellikle kıymetli. Orada baz alınan petrol seviyesi ve sadece Brent'in aslında daha fazla dikkate alındığını gördüğümüz bir ortam. Mesela doğalgaz yok vesaire gibi, biraz onun da üstünde durmanı isteyeceğim. Nasıl etkileşim içinde oluruz sence? Hazır petrolden bahsediyorken Türkiye noktasında katman bence tam yeridir.
2: Evet, muhtemelen yani bu 100 dolarlardan biraz aşağıya ineriz gibi görünüyor. Çünkü bu böyle bir şey olduğu zaman, burada bir yeniden bir hareketlenme olduğu zaman 100 dolarlara çıkıyoruz. Ama onun dışında böyle biraz sular durulduğu zaman da 80 dolarlar civarına inen bir petrol fiyatıyla karşılaşacağız. Bunun da ortalamasını düşünürsen herhalde 85-87 dolarlar civarında devam edecek. Merkez Bankası da zannediyorum bu şekilde, zaten hani OVP'de de benzer bir tahmin vardı. Bu şekilde bu sene gideceği tahmin ediliyor. Şimdi son dönemde bütün kurumlar zaten petrol fiyatını yukarıya doğru revize ettiler. Yani bunu da ayrıca not etmek gerekiyor.
1: Tabii,
2: demek
1: Goldman'da 120 yaptı mesela. Evet, evet. Ben ya de onu merak ediyordum aslında Derya. Senin hani şu an 100 doların üstündeyiz ama Didem, buradan hani işler biraz daha uzun sürerse bu belirsizlik veya sertleşirse, şu seviyelerde görülebilir gibi bir şeyin var mı? Bir hesaplaman var mı?
2: Yani 120'leri aşabileceğimiz durumlar olabilir ama ben onun çok ekstrem bir durum olduğunu düşünüyorum Didem. Yani ben çok kolay oraya geleceğimizi düşünmüyorum.
1: Peki.
2: Yani bu çok ciddi bir kara harekatı başlar. Ondan sonra tamamen Hürmüz'den geçişler durur. Şimdi alternatif yollar da aranıyor bir taraftan. Yani burada boru hatlarının çok fazla devreye girdiğini görüyoruz. Yani ABD, Venezuela petrolünde biliyorsun orada artık onu çıkartmak için bir çaba harcıyor. Bu da önemli ama kolay bir şey değil. Yani bu sene içerisinde olabilecek bir şey değil o. Ama 1-2 sene içerisinde Venezuela petrolünde daha fazla üretim yaparak devreye sokabilir. Oradaki petrol arzını artırabilir. Yani şöyle düşünelim. Kısa vadede evet 125'ler ciddi bir sıçrama olması durumunda görülebilir. 120'lerin üstünü görebildiğimiz bir senaryo olabilir. Ama benim beklentim, bas senaryodaki beklentim, böyle 100 dolarları vurup oradan aşağıya 80, az 80 dolarlara inmesi ve bu seviyelerde 85-86'lar seviyelerinde 4. çeyrekte artık bu şekilde ilerliyor olacağımız. Ondan sonrasında 2027'de bence bizim için çok önemli. Biliyorsun artık hesaplarımızı 2027'ye göre yapıyoruz. Enflasyonuna göre belirliyoruz. 2027'de de ben çok düşük bir petrol fiyatı henüz bekleyemem. Evet, petrol aslında baktığımızda petrol arzı artacak ve diyoruz ki petrol talebi yavaş yavaş yenilenebilir enerjiyle birlikte düşmeye devam edecek. Ama yine de bunu 2027'de görmemiz mümkün değil. O da yani 70-80 dolar arasında, ki savaş çözümlenirse 70-80 dolar arasında giden bir petrol fiyatıyla karşılaşacağız muhtemelen 2027'de. Peki. Bence enflasyon senaryoları da artık tüm dünyada buna göre yapılıyor.
1: Şimdi enflasyon demişken aslında yani tüm vadelerde ABD tahvillerinde yine ciddi sıçrayışlar olduğunu gözlemliyoruz bugün de. Dün de zaten satıcılı bir seyir vardı. Getiriler yukarı yönlü fırladı. Şimdi bu hafta Fed'in en yakından takip edeceği ABD'de enflasyon var. Şimdi bu tablo da böyleyken karşımızda, çünkü WTI'de, ABD tipi ham petrol de yukarıda. Zaten dizeli konuşuyoruz. Pompada 6 doları aşan fiyatlarla karşı karşıyayız. Böyle baktığımızda Fed'den ne beklenebilir? Fiyatlamalar sanki 2 faiz artışı geliyor gibi bir fiyatlama yansıtıyor ama ne kadar mümkün sence mevcut koşullar altında?
2: Şöyle, Walsh'un en sonki konuşmasından Jackson Hole konuşması herkese böyle bir beklenti yarattı zaten. Yani o ciddi anlamda bir anda Walsh'un çok şahince döndüğünü gördük ki bir önceki biliyorsun FOMC sonrasında yaptığı konuşma biraz böyle hani acaba şahin mi yoksa güvercin mi, böyle arada kalan bir konuşmaydı. Bu sefer biraz daha böyle rüştünü ispat ettiği bir konuşma oldu diyebilirim. Ama benim kaygım şu ki evet, yükselen bir petrol fiyatı olmasına rağmen Walsh biraz iletişimin gücünü kullanmak için böyle konuştuğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi önümüzde bir enflasyon oranı var. Cuma günü enflasyon oranı gelecek. Bu enflasyon oranı muhtemelen %3.4'ler civarında, beklenti bu yönde en azından. Böyle gelecek. Bu beklenti içerisinde şimdi Walsh tabii istihdam da çok iyi geldi. O taraftan da aslında bir baskı geldi ondan sonrasında. Ama istihdam piyasasının çok fazla umursamadığını gördük mesela Jackson Hole'da. Şimdi bu noktada eğer enflasyon çok yüksek gelmezse ve enflasyon şeyleri, yani oradaki bekleyişlerde de çok ciddi bir artış olmazsa Walsh bence acele etmeyecek yani artırma konusunda. Daha önceki biliyorsun ki bir takım konuşan Williams'ı sanırım değil mi? Birkaç FOMC üyesi de konuştular. Onlar da çok aslında bir faiz artışı yalnızsa en azından bu toplantıda olmadıklarını gösterdiler. Çünkü istihdam tarafına baktığında da aslında Didem şunu görüyoruz. %3.5 civarlarında bir artan bir ücret seviyesi var. Bu çok yüksek değil. Yani işsizlik zaten çok yüksek değil. İstihdam piyasasında farklı bir şeyler oluyor ve bu Fed'in çok müdahale edebileceği alanda bir şeyler değil. Yani yapısal bir takım değişiklikler oluyor. Zaten çok hızlı revize ediliyor biliyorsun oradaki rakamlar. Dolayısıyla ben daha çok enflasyon tarafına odaklanacağını düşünüyorum ve bu enflasyon tarafından da çok ciddi bir baskı görmediği sürece Walsh'un bu anlamda bir, en azından diğer FOMC üyelerine karşı böyle bir telkinde bulunacağını ve en azından bu toplantıda ben çok faiz artışı beklemiyorum.
1: Pekala, o halde kalan 2 dakika içerisinde hızlıca yarın Merkez Bankamızdan ne bekliyorsun diye de sorayım. Çünkü hani bizde de elbette bir bekleyiş var ama ters istikamette. Kaç tane faiz indirimi mümkün olabilir diye bakıyor içeride piyasalar, ne dersin?
2: Ben biraz yeri olduğunu düşünüyordum. Yani aslında bence TCMB de böyle düşünüyor. Biraz yeri olduğunu düşünüyor faiz indirimi yapmakta. Ama en son petrol fiyatları, yani bugün geldiğimiz seviyeler açıkçası biraz beni de düşündürmeye başladı. Yani en azından bir böyle 0.5 puanlık bir indirim yapar mı diye düşünürken artık petrol fiyatının bu seviyelerde devam ediyor olması biraz daha enflasyon üzerine baskı yapacağı için Merkez Bankası'nın belki o alanda, o noktada alanını daraltmış olabilir. Yoksa baktığımızda Merkez Bankası'nın oyun planında şu olduğunu düşünüyorum ben Didem. Yani belirli bir enflasyon seviyesinin üzerinde belirli bir faiz marjını tutarak reel faiz marjını, ki kabaca söylüyorum tabii ki reel faizi farklı şekilde ölçmek gerekiyor, ama reel faiz marjını böyle tutturarak giden bir TCMB var aslında şimdiye kadar. Bundan sonra da böyle devam edecekse o zaman bir miktar, yani 2 puanlık bir indirim alanı açılıyor. Ama bu indirim alanını nerelerde kullanacak, nasıl bakacak? Yani şu anda şu ay kullanmaya aslında belirli bir yeri var, kullanılabilir. Ama hem şu gelen en son petrol fiyatının geldiği bu durum, hem de zaten yeni 37'ye düşmüş olması bir kredibilite kaybı olur mu? Yani çok hızlı bir gevşeme mi oluyor beklentisi? Açıkçası biraz Merkez Bankası'nın bu konuda rahat etmemesine sebep olabilir. Yani şöyle, ben biraz %50-%50'yim diyebilirim sana. Daha indirebilir gözüyle bakıyordum ama petrol fiyatlarının bu bir iki gündür geldiği noktada belki de bundan aslında vazgeçecek gibi de durabilir.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Derya Hekim bana eşlik ettiğin için, Derya, her zaman olduğu gibi tekrar görüşmek üzere diyelim. hocamızı uğurlayalım. Şimdi bugün önemli bir buluşma vardı. Intercam 2026 konferansı yapıldı. Burada küresel yapı ve inşaat malzemeleri sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları birliği başkanı Ender Şahin de konferansta Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Önemli sektör ve önemli başlıklar dinleyelim. Ardından bir ara, sonra seans notlarında buluşacağız.
3: Ender Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Intersam 2026 konferansındayız. Önce bir bu konferansla başlayalım. Bu konferansın Türk çimento sanayicisi için önemi nedir?
4: Çok teşekkür ederim Dilan Hanım. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Intersam dünyada senede 4 kere yapılan, biri Amerika'da, biri Uzak Doğu'da, biri Orta Doğu'da ve biri Türkiye'nin son 5 senedir ev sahipliğini yaptığı çimento sektörü için çok önemli bir konferans. Ve şunu gururla paylaşmak isterim ki 40 senelik Intersam tarihinde Intersam 2026 rekor delege katılımıyla şu anda birinci sıraya geldi. Bu da Türkiye'nin dünya konumundaki özellikle çimento ihracatı bazındaki önemini bir kez daha kanıtlar nitelikte. O yüzden bunun da gururunu yaşıyoruz.
3: Peki biraz da Türkiye'nin küresel çimento ticaretindeki yerini ve önemini, orada nasıl bir seyir var, orayı değerlendirelim mi?
4: Şimdi malumunuz Türkiye şu anda rakamsal istatistik anlamında da dünyanın en büyük çimento ihracatçısı. Kapasite anlamında da zaten hem stratejik lokasyonu hem de limanlarındaki kabiliyet ve ihracatçıların tecrübesi sayesinde dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyoruz. Ana pazarlarımız Afrika, Avrupa ve Amerika. Buralarda yatırımlar da yapıyor Türk firmaları. Yani sadece gidip oradaki üçüncü partilere Türkiye'den çimento satılmıyor, ihracat yapılmıyor. Ağırlıklı gemi yoluyla yapılan bir ihracat sektörü bu. Ama yurt dışındaki yatırımlarıyla da Türk firmaları özellikle Avrupa'da ve Amerika'da kurduğu tesisler, Afrika'da kurduğu yatırımlar, terminallerle de hızla büyüyor. Şu anda dünyada bir numarayız diyebilirim çimentoda.
3: Peki siz çimento ihracatında Türkiye'nin dünyadaki güçlü konumundan bahsettiniz. Burada artan enerji maliyetleri, lojistik sorunlar, jeopolitik riskler, karbon düzenlemeleri. Bunlar sizin ihracatınızı nasıl etkiliyor?
4: Evet, bu çok önemli bir soru ve bizim gündemimizi son zamanlarda özellikle kurcalayan bir durum. Çünkü özellikle Amerika-İran savaşından sonra işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, artan petrol fiyatları direkt bizim sektörümüzü etkiledi. Neden etkiledi? Çünkü biz deniz yoluyla ihracat yaptığımız için artan petrol fiyatlarıyla gemi navlunları çok fazla arttı. Bu bizi bir kere direkt etkiledi. Onun dışında biz enerji bağımlı bir sektörüz. Yani yurt dışından kömür ithal ediyoruz ve bu kömürleri fırınlarımızda yakıp çimentonun ham maddesi olan klinkeri üretiyoruz. Kömür fiyatları son 3 ayda Dinan Hanım %40 arttı. Şimdi bu konularla ilgili tabii sektör bu anlamda büyük bir dar boğazdan geçiyor. Ama dediğim gibi yani bu sıkıntıları bizim rakiplerimiz diğer ülkelerde yaşadığı için biz bunların altından tecrübemiz sayesinde en az hasarla Türkiye'nin jeopolitik konumu ve güçlü altyapısından dolayı şunu net söyleyebilirim ki biz tabii ki hasar aldık ama diğer rakiplerimize göre en iyi durumdayız diyebilirim.
3: O zaman bu hasar kısmını biraz açalım. Geçen yıla oranla bu yıl savaş başladıktan sonra ihracatta ne kadarlık bir düşüş oldu mu, ne kadarlık oldu?
4: Şöyle oldu şimdi. Bazı müşterilerimiz artan navlunlar nedeniyle fiyat tutturamadıkları için kontratlarını performa edemediler. Bu bir kere bir yansıdı ama bu iptal olan kontratları biz başka pazarlara satabildik. İşte o yüzden Türkiye'nin jeopolitik konumu burada ön plana çıkıyor. Diğer rakiplerimiz, örnek veriyorum Vietnam gibi, Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi rakiplerimiz bunları yapamadı. Ama biz bize geri gelen, iptal edilen tonajları bir şekilde başka yerlere, Suriye gibi yeni açılan pazarlara gönderebildik. Bu şekilde dengeledik ama maliyetlerimiz oldukça arttı. Bir de karbondan bahsettiniz. Şimdi karbon emisyonunun bize verdiği yükümlülük, artan vergiler sayesinde Avrupa'daki müşterilerimiz de şu anda zorlanıyor. Çünkü Avrupa Komisyonu'nun netleştirmediği bazı durumlar var. Hala bir denetçi firma atanması bekleniyor bizim karbon emisyonlarımızı ölçülmesi için ama bu netleşmediği için son çeyreğe kaldı. O yüzden birçok müşterimizi Avrupa'da kaybettik.
3: Yani sınırda karbon düzenlemesi şu an aktif ama siz şu an oraya bir ticaret yapamıyorsunuz.
4: Hayır, ticaret yapıyoruz. Biz diyoruz ki müşterilerimize bizim kilogram başına karbon salınımımız budur diyoruz. Ama bunu resmi akredite bir kuruluşun onaylaması lazım Avrupa adına. O kuruluşu daha Avrupa belirlemediği için işin açıkçası biz gecikiyoruz. Bu gecikmeden dolayı da müşteriler tedirginlik yaşıyor. Halihazırda Avrupa ihracatımız devam ediyor ama bizim verdiğimiz datalara göre hareket ediyor müşteri. Birinin gelip onu onaylaması, akredite bir kuruluşun gelmesi lazım. Ve o kuruluşta belirleyecek Avrupa Komisyonu. Burada bir problem yaşıyoruz, gecikme.
3: Peki siz yeni pazarlara açılmaktan bahsettiniz. Burada Türkiye'nin konumundan dolayı Türkiye'ye yönelen bir talepten bahsediyoruz. Burada bir kalıcılık bekliyor musunuz? Girdiğiniz pazarlarda kalıcı olabilecek misiniz?
4: Kesinlikle. Türkiye şu anda mesela ana pazarımız Amerika. Son 10 senedir düzenli şekilde Amerika'nın en büyük tedarikçisiyiz. Aynı şekilde Afrika'ya klinker anlamında bizim ana pazarlarımızdan. Gelecek pazarlarda da en umut vaat eden pazarlar Suriye ve tahmin edeceğiniz üzere Ukrayna. Çünkü burada yeniden bir inşa faaliyetleri tabii ki bekleniyor savaş sonrası. İşin açıkçası bunun hazırlığı içindeyiz. Özellikle Türk müteahhitlerimiz mesela Libya'ya gitmeye başladı. Libya da bizim için geleneksel bir pazardır ama son dönemlerde biraz sıkıntı yaşıyordu. Ama an itibariyle Türk müteahhitlerin Libya'ya geri dönmesiyle Libya'dan gelen siparişlerin de gözle görülür arttığını görüyoruz.
3: Şu an yani odaklandığınız pazar Suriye ama orada biraz daha finansman tarafı, orada bir yol kat edilmesi gerekiyor değil mi? En yakın vade ne dersiniz mesela? Ne kadarlık bir süre var?
4: Çok önemli çünkü şöyle Türkiye zaten Suriye'ye ihracat yapıyor ama şu anda giden çimento sadece oradaki tamirat işlerinde kullanılıyor. Hala büyük projeler başlamadı. Sebebi de sizin belirttiğiniz gibi finansman. Bu finansman sağlandığı zaman benim beklentim çok da uzun değil. 2-3 sene maksimum. Kısa vade olarak nitelendiriyoruz biz bunu. Orada da zaten Türkiye altyapı itibariyle hem karayoluyla hem deniz yoluyla sadece çimento da değil. Bütün inşaat malzemeleriyle Suriye'yi tedarik etmeye, tedarikçi olarak aynı zamanda da müteahhit olarak Türkiye burada konumlanmaya hazır. Tek ihtiyacımız olan o finansmanın tamamlanması.
3: Peki şu an sektörde kapasite kullanım oranları nasıl? Çünkü ihracatçıların artık çok zor bir 3 yılı geride bırakırken sanayisizleşme riskine dikkat çekiyorlar. Sizin tarafta hem zorlandığınız başlıkları ele alalım. Özellikle finansman tarafını hem de kapasite kullanım oranları.
4: Kapasite kullanım oranları Türkiye aslında hem iç piyasasıyla hem ihracat piyasasıyla güçlü. Özellikle Türkiye'deki yatırımlar da devam ediyor şu anda zaten. İşte sadece Güneydoğu'daki TOKİ'ler deprem konutları son dönemde artık teslim edildiği için orada inşaat süreci yataya girdi ama yeni yatırımlar da geliyor. Dolar üzerimize bir baskı çünkü gerçek değerinde olmadığı için her zaman ihracatçı üzerinde bir baskı oluyor. Çünkü biz aynı şekilde ithalat da yaptığımız için bunlar denge anlamında bizi zorluyor. Finansmanda tabii ki finansmana ulaşmakta diğer bütün şirketler gibi Türkiye'de çimento sektörünün de zorluklar yaşadığını görüyoruz. Bu aşikar ama son zamanlardaki özellikle Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı politikalar ve destekler de biz büyük olumlulukla ve gelecek vadeden bize de fayda sağlayacak destek olarak görüyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
10: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
11: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
12: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
13: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: 1-1-2.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
12: Hemen şunu not etmek istiyorum. Gün içerisinde en yüksek 14.673 gördük. Ve bütün bu kazanımların önemli bir kısmını aslında şu dakikalarda sanki bir kısmını en azından veriyor. Tamamını değil ama 14.357 seviyesi de yine gün içi gördüğümüz en düşük seviyeydi. Bunun yaklaşık 200 puan üzerindeyiz. Hali hazırda işlem hacmine dikkatinizi çekeyim. 315 milyar lira oldu. 300 milyar sınırını aştık. Ve tabii burada bir taze para girişinden de bir bahsediyoruz. Hisseler arasındaki rotasyonlar, gelen kapa yapılan açıklamalar vardı. Tamamını dediğim gibi Bekir'le birazdan ele alacağız. Kur tarafına geçip baktığımız zaman dolar TL'de %0.02'lik bir yukarı yönlü hareket 48.47.74'e taşıyor. Bizi bunu görmekteyiz. Euro TL'deki yükseliş %0.25. Burada da 56.49.86 seviyesindeyiz. Ve euro dolar paritesi 1.16.50'ye doğru hareketleniyor ama %0.18'lik artışla şu an 1.16.45'te ve dolar endeksi de 98.60-98.70 arasında gidiyor geliyor. Şu anda 98.65'te olduğunu söyleyelim. Gelsin Avrupa borsaları. Burada işte kayıpları çok daha net olarak görüyoruz. Yani küreselde zaten sıkıntılar var dedik ama biz bir tek bankacılık endeksimiz ki o da şu anda %2'ye yakın geriliyor. Dün İş Bankası'nın özellikle tavan olmasıyla birlikte bir hareketlilik başlamıştı orada. Yine fon düzenlemeleriyle bağlantılı olduğu da ifade ediliyordu. Çünkü bir tek aracı kurumun özelinde yoğunlaşan alımlarla olmuştu. Hal böyle olunca bu ne kadar sürdürülebilir diyorduk. Şimdi bankacılık endeksi o %2'lik yukarı yönü bu dakikalarda sürdüremediğini gösteriyor bize. Ancak bir yandan da sanayi endeksi artıdaydı. %1.31'lik yükseliş orada hala devam ediyor. Ulaştırmada ise düşüşler var %1.5 oranında. Dolayısıyla hani endeks

0: üzerinde değerlendirme yaptığımızda şu anda ben yayına girdiğimde %1,5 ve üzeri neredeyse %2'ye yakın olan primlerden geriye kalan %1 oldu. Bize TÜPRAŞ, Aselsan, Katılım Evim ki dün tabandı, bugün tavan, Destek Finans ve BİM ile Emlak Konut Gayrimenkul olduğu için 10 puan ve üzeri katkılarda bugün endekse oradan zaten sadece yaklaşık 130-140 puanlık bir pozitif katkı sağlandığını görüyoruz bu 5 hisse özelinde, hatta 6 hisse özelinde. Şimdi Avrupa borsalarında ise satıcılı seyir 17'den bu yana devam ediyor. Londra'da %1,29 oldu. Paris'te %2'ye yaklaştı geri çekilme. Frankfurt'ta %1,80 ve İtalya'da da %0,73'lük düşüşler var. Peki ABD tarafı nasıl? Pek farklı değil. Dow Jones'da daha sınırlı kayıplar olmakla birlikte. Dow Jones'da %0,56, S&P 500'de %0,28, Nasdaq Composite'de %0,37'lik düşüşler var. Nasdaq 100 az önce de söylediğim gibi %0,02'lik çok minik bir yukarı yönlü seyir yansıtıyor. Ve tahviller, ABD tahvilleri, ABD 10 yıllık tahvil getirisi bugün bir ara 4.82'leri zorladı. Şu anda 4.80-83'te 10 yıllık tahvil getirisi. Bu arada 5 yıllık 4.58-41'e, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.40-44'e geldi ki yine hemen not etmek istiyorum müsaadenizle. 2 yıllık tahvil getirisi Nisan 2024'ten beri gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Yine bugün gün içinde görmüştü. 10 yıllık da bu arada 4.81'i gördü. Buradaki satışlar tahvil tarafında devam ediyor. Ve hemen dönüyoruz tabii bir sonraki ekranımızda. Petrol burada önemli bir rol oynuyordu. Brent petrol 100 doların üzerindeydi. Şimdi 101'i zorluyor yukarı yönlü olarak Brent. ABD tipi ham petrolde de, bu arada her ikisinde de %3'ün üzerinde primler var, bunu bir söyleyeyim. Ama ABD tipi ham petrolde de 96 doların üzerine geldik. 96 dolar 20 sent civarından fiyatlanıyor. Dolayısıyla petrol tarafı, enerji tarafı, az önce girişte de ifade ettiğim jeopolitik gerilimler, arz ve talep yönlü dengeler, bütün bunların bir araya gelen haliyle bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bitcoin de bu arada artıda, fakat buradaki yükseliş %0,73 ile sınırlı şimdilik. 79 bin dolar seviyesini koruyabilecek mi? Çünkü oraya da biraz satış geldi bu dakikalarda. Bunu takip ediyoruz. Ancak gümüşle altında da yine baktığımız zaman bütün diğerlerine oranla biraz daha iyimser bir tablo var. Gümüş örneğin %3,60 yukarıda. 68 dolar 12 sentteyiz. Spot altında da yeniden 4400'ün üzerine gelindi. %1,5'luk yükselişle 4423 dolar civarından fiyatlanıyor spot altın. Oldukça hareketli gördüğünüz gibi piyasalar. Biz de elimizden geldiğince bu hareketliliği sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bir de tabii şirket haberlerimiz var. Hem içeriden hem dışarıdan gelsinler. Vestel Beyaz Eşya ile başlayalım hemen. Vestel Beyaz Eşya 29.4 milyon lira tutarında 127 gün vadeli bir finansman bonosu ihraç ettiğini duyurdum. Enerji tarafından CV Enerji, Amerika'da yıllık 1 gigawatt kapasiteli güneş paneli üretim tesisi için çalışmalara başladı. Uber'e dönüyoruz, dışarıdan bir haber. Euro cinsi tahvil ihracından bahsetmiştik dün. Bu tahvil ihracının büyüklüğü 4,5 milyar euro oldu. Ve Google, Finlandiya'daki yapay zeka altyapısına 2 yılda en az 13 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Şimdi bu yapay zeka yatırımları zaten çok gündemde olan bir konu. Bu yatırımlar ne kadar gelire dönecek, bu gelir nasıl dağılacak, bunları Walsh da gündemine taşımıştı, hatırlayacaksınız. Nerede? Jackson Hole toplantısındaki konuşmasında. Şimdi şirket haberlerini de paylaştık madem, ama biraz önce girişte bahsettiğim o biz biraz daha kendi iç gündemimiz, işte fon düzenlemeleri vesaire. Biz bugün de SPK'dan yeni bir seri düzenlemeyle güne başladık. Dolayısıyla bunun da yine yansımalarını fiyatlarda da gördük, piyasa hareketlerinde de gördük. Biraz MSCI başta olmak üzere uluslararası endeks sağlayıcılarını yaptığı uyarılara ilişkin olarak SPK'nın peş peşe düzenlemeler yaptığını zaten biliyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bugün aldığı ilke kararları neydi, bunun detayları neydi, onu bir hatırlayalım. O arada Bekir Gürdamar'ı da stüdyoya davet edelim.
1: Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın yayımladığı yeni kararlara göre borsada işlem gören şirketlerin pay ve oy haklarındaki açıklama alt sınırı %5'ten %3'e düşürüldü. 11 Eylül'den itibaren uygulanacak kararla dolaylı pay sahipleri de daha detaylı izlenecek. Serbest fonlar ve halka açık şirketler üzerinden dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip olanlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ayrı bir tabloda ilan edilecek. Düzenleme ile birlikte fiili dolaşımdaki payların hesaplanması da yeniden tanımlandı. Şirketlerin geri aldığı paylar, sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortakların hisseleri, yasaklı, hacizli ve kısıtlı paylar artık fiili dolaşım hesabına dahil edilmeyecek. Ayrıca kredili işlemler ve borsa teminatları dışındaki teminata konu paylar da dolaşım dışında tutulacak. Şirketler her ayın ilk iş gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kimlik ve unvan bildiriminde bulunacak. SPK'nın bu hamlesiyle borsada fiili dolaşımın yapay olarak yüksek gösterilmesinin önüne geçilmesi ve yabancı sermaye girişinin önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'de.
0: Araştırma masamızdan Bloomberg HT Finans şefimiz Bekir Gürdamar'ın katılımıyla seans notlarına devam ediyoruz. Bekir hoş geldin.
3: Hoş bulduk Didem.
0: Şimdi biraz önce zaten haberimizle de detayı bir kez daha ben izleyicilerimizle paylaştım, ama zaten sabahın erken saatlerinden beri bu fiyatlara giriyor. Ek olarak saat 4.30 civarında katılım evimle de ilgili bir kap haberi gelmişti. Aslında hani bir toparlamak adına hem SPK düzenlemeleri hem de atlamamak için baştan söyledim. Katılım evi çünkü bugün tavan oldu, o da dikkatimi çekti. Bir evet. Anlatırsan sevinirim.
3: Şimdi evet, SPK'nın kararlarının detayına girmeden önce onu katılım evim hisse senedinin çünkü hareketi endeks üzerinde de etkili oldu biraz. Taban olan, yine epeydir taban hareket, taban fiyatlardan işlem gören katılım evimde bugün Tera grubunu, katılım evim ve bağlı pusula portföyü, pusula yatırım gibi pusula holdinge bağlı şirketleri Tera grubunun şirketlerini satın almasına ilişkin görüşmelerin başladığı duyuruldu. Bu oldukça önemli. Pusula ile ilgili, pusula, özellikle pusula portföy ile ilgili piyasada sert fondan çıkışların olması, fon rehberine uyum sağlama konusunda yeterli gücünün ortaya koyulamaması soru işaretlerine neden olmuştu. Tera grubunun şu andaki görüşmeler henüz tamamlanmış değil. Burada bu gruplar kendi arasında anlaştıktan sonra BDDK'dan, SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki açıklamalar bundan sonra dikkatlice takip edilecek gibi. Bunu böyle geçelim. Bu fon rehberi sonrasında gelen bunları yan etkileri diyebiliriz yani. Dün akşam da Sermaye Piyasası Kurulu'nun bizim sabah duyurduğumuz... Evet. İşte çok kısa zaman içerisinde fiili dolaşımlarla ilgili düzenleme gelecek.
0: Dün de bu kuşakta konuştuğumuz konu.
3: Akşam saatlerinde geldi. Şimdi burada pay sahipliği ortakların %5 olan bildirim zorunluluğu %3'e çekildi. Burada en önemli nokta bu olduğunu söyleyebiliriz. Açıklama anlamında, ama hesaplama, fiili dolaşım hesaplama anlamında çok detaylı değişiklikler var. Bunlar daha önce fiili dolaşım hesabının içinde yer alan bazı payların dışarıya çıkartılması. Bu dışarıya çıkarılan paylar genellikle dolaylı olarak, birinci sırada dolaylı olarak ortakların, yöneticilerin, üst düzey yöneticileri ve onların yardımcılarının, yakınlarının sahip olduğu payları, dolaylı olarak aldıkları payları fiili dolaşımın dışına çıkartıyor. Burada bir sürü detay var. Bunu bir kenara koyalım. İkinci olarak da teminat olarak verilen, yani ödünç piyasasında veya Takas Bank'ta teminat olarak verilenlerden bahsetmiyorum. Şirketlerin borç alırken

0: gören paylar. Buranın çok etkisi olacağını düşünmüyoruz. Burada birkaç tane hisse senedi de var ama Turkcell burada ağırlıklı, ama Turkcell de kendi zaten ihracı dışarıda yaptığı için o zaten fiili dolaşımın dışındaydı. Orada yasaklı, hacizli, kamu tarafından alınan paylar gibi bunlar da fiili dolaşımın dışında tutulacak. Kamu tarafından sahip olunan payların dışında, fiili dolaşım dışında tutulması önemli. Çünkü kamu trade eden bir yapı değil, alıp uzun süreli 5 sene 10 sene tuttuğu veyahut da daha farklı şekilde değerlendirdiği paylar olduğu için fiili dolaşımda sayılmaması gayet mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman ne değişecek hayatımızda? Şimdi izleyicimiz sormuştu birkaç saat önce. Yani burada bu hazırlanırken birileriyle görüş alınıyor, veriliyor ama bizim haberimiz olmuyor diye. Aslında bireysel yatırımcının haberinin olması gereken şeyler değil bunlar. Ama öyle bir hale geldi ki borsamız maalesef. Fonların anlık getirileri, yani uzun vadeli yatırım için önerilen ve buraya yönlendirilen yatırımcılar anlık fon getirilerini takip eder duruma geldi. Fonların aldıkları payları takip eden borsa yatırımcıları, pay piyasası yatırımcıları, fonlar ne yöne gidiyorsa o tarafa gidip trade edenler vesaire. İş bu hale geldiği için artık bireysel yatırımcı da bu tür detayları tabii ki merak ediyor, ilgileniyor. Yani dolaylı olarak onu da etkilemiş oluyor. Ama normalde teoride baktığımız zaman bireysel yatırımcıyı etkileyen şeyler değil bunlar. Bunlar fonların yatırım yapabilecekleri, bildirimlerin nasıl yapılacağı, endekse hisse senetlerinin girerken hangi kriterlere göre girecekleri bellidir. Bu kriterleri sağlayıp sağlamadığına, bundan sonraki o formülde koyacağımız fiili dolaşımın nasıl olduğuna, şirket bazında nasıl olduğuna göre değişecek. Dolayısıyla bunu şekilde devam edecek. Fiili dolaşım hesabı, endeks bir de şey vardı yani, Ağustos işlemleri itibariyle endeks hesaplanacak ama böyle olmayacak. Yani işlemler evet, piyasa değerleri belki evet okey, ama fiili dolaşım 11 Eylül'de açıklanacak. Veriler kullanılarak endekse dahil olacak.
1: 12'sinden itibaren de geçerli olacak.
0: Yani geçen sene 12'sinde açıklandı. Hı-hı. Bunun tam bir günü yok ama 12'si ile 15'i arasında endekse dahil olacak hisse senetlerinin belli olmasını bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Peki. Şimdi bu bahsettiğin bütün başlıklar piyasaya nasıl yansıdı? Biraz önce zaten katılım evinden bahsettin, endeks üzerinde de etkili oldu diye. Dün tabandı, konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Bugün tavandan işlem görüyor.
0: Bugün de önce orada, tabandı, sonra tavan oldu.
1: Tabii 4,5'tan.
0: Yani gün içerisinde %20
1: hareket etmiş oldu. Bu haberin gelmesiyle birlikte, onun beklentisiyle muhtemelen. Evet. 18 puanlık bir katkı sağlıyor.
0: Evet.
1: Şöyle bu tablo üzerinden istiyorsan biraz bahsedelim. Yani şimdi Brent petrol bir kere 101'i geçti.
0: Evet.
1: Yani 101 dolar 10 sen.
0: Şimdi orada tabii petrol ve doğalgaz fiyatlarını, doğalgaz fiyatları da Avrupa doğalgaz fiyatları rekor kuruyor. Dolayısıyla bir sektör ve hisse bazlı bir etkileri var. Hı hı. Bir de genel olarak enflasyonun bundan sonraki seyrine ilişkin yarattığı negatif algı yüzünden genele etkisi var. Genele etki nedir? Bugün mesela daha pozitif seyrederken doğalgaz fiyatlarının rekor seviyeye çıkması, Avrupa'da uzun zamandan sonra seviyeye çıkması genel olarak satışların etkisini artırmasına neden oldu.
1: Bankacılık endeksi %2,5 oldu şimdi düşüş.
0: Çünkü bankacı enflasyon tabii ve ona bağlı olarak faiz. Merkez Bankası'nın faiz kararına en duyarlı sektör bankacılık. Dünkü yükseliş tabii ki önemli. Zaten konuşurken de evet, belli bir kurum tarafından alım ordinolarıyla tetiklendiğini söylüyoruz ama aynı zamanda da şeyi söylüyorduk.
1: İşlem eğer hacmi, ki, bir para
0: eğer
1: girişim.
0: Ki yıl sonuna kadar çok absürt bir şey olmazsa Merkez Bankası'nın en az 200 bas puan faiz indireceği kesin. Dolayısıyla bunu cepte gören yatırımcılar banka hisselerinin daha pozitif ayrışmasını bekliyorlar, tahmin ediyorlar. Önerilerini de buna göre revize ediyorlar demiştik. Dolayısıyla bu aslında devam ediyor. Ancak bu petrol fiyatlarındaki bu yükseliş duracak mı, durmayacak mı, böyle devam mı edecek? Çünkü böyle devam ederse işin rengi biraz değişir. Merkez Bankası daha sıkı durmak zorunda kalabilir. Bu da banka hisselerinin şimdiye kadarki o pozitif ayrışmasını hem bir yandan dengelerken bir yandan da satışların artmasına neden olabilir bugün olduğu gibi. Bugün banka hisseleri %2'ye yakın değer kaybetti.
1: %2,5.
0: Evet, 2,5.

0: Yani
1: üç artık geçtik.
0: Zaten kapanış seansındayız. Eşleşmeleri evet. bekliyoruz. Ama %2,5 yani hani dünkü kazanımlarını geri vermiş oldu aslında.
1: Şimdi endeksin pozitif kapatmasında da en önemli etki petrol fiyatlarından destek bulan Tüpraş.
0: 61 puan.
1: Sıcak çatışma nedeniyle savunma tarafı Aselsan başta olmamak üzere alımlar.
0: 54 puan.
1: Evet bunlar.
0: Böyle alt alta koyalım. Katılım evim 18, BİM var 15, emlak konut var 12. Burada destek finans da vardı. O gitmiş. Onu şu anda göremiyorum. Evet. Ama ilk 5'teydi.
1: Şimdi şöyle mesela emlak konut da bugün mesela portföy ayarlama ile ilgili alımlarla tavan olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönem dönem artık böyle fonların portföylerini ayarlamak için yaptığı alımlar eğer yüklü bir alım ordinası gelirse zaten şimdiye kadar düşük kalmış hisse fiyatlarında hareket hızlı oluyor ve tavan fiyatlar görülebiliyor. Ama bu bundan sonrası için sürdürülebilir bir hareket olduğunu düşünmüyoruz. Daha böyle alış ordinoların olduğu günler hızlı hareket sonra bir dengelenme. Dün bankada mesela işçiye olduğu gibi bugün bir dengelenme. Sasa ve şişe cam çok düşük kalmıştı. Dün biraz bahsetmiştik.
0: Aynen.
1: Şişe cam da konjektürel etkide üzerinde etkiliydi. Sarkuysan öyle bakır fiyatlarının etkisindeydi. Dolayısıyla bu tip alımları bundan sonra da göreceğiz. Fonlar ta ki pozisyonlarını tamamen yeni rehbere göre
0: düzenleyene kadar. Peki şimdi yabancılar Ağustos'ta en çok ne aldılar ne sattılar? Şöyle çok hızlıca bir bakalım mı?
1: Tabii bakalım. Ağustos'ta 274 milyon dolar Borsa İstanbul verilerine göre net alım yaptı yabancı yatırımcılar. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz. BIST endeksi Ağustos'ta ciddi oranda yükseliş kaydetmişti. Hem yabancı yatırımcıların bu alımları hem de hisse bazlı hareketlerin ağırlığıyla %6,5 BIST endeksi TL bazında değer kazanmıştı. En çok ne aldılar diye baktığımızda 281 milyon dolarla Tüpraş öne çıkıyor. Burada Tüpraş'ın işte petrol fiyatlarındaki yükselişin desteği. Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen finansalların önümüzdeki dönemde de pozitif kalmaya devam edeceği beklentileriyle yabancıların teveccühü oraya da devam ediyor. Aselsan, Türk Altın. Türk Altın o da altın fiyatları. Mesela bugün altın fiyatlarında önemli bir hareket oldu.
0: Yeniden 4400'ün evet. üstünde %1,5.
1: Aynen gümüş %3'ün üzerinde tabii. değer kazandı. Şimdi petrol, doğalgaz, altın, gümüş fiyatları yükselirken işte sektör ve hisse bazlı ayrışmayı da bunların artırdığını söylemek
0: gerçi mümkün. Gerçi bu dakikalarda hemen altın çizeyim. Yeniden 4400'ü aşağı yönlü bir test ediyor. Altın orası biraz hareketli.
1: Oynaklığın arttığı bir gün oldu. Bu herhalde bu gece de devam eder Amerika borsaları piyasalarında. Ereğli yine BİMAŞ, bunlar yabancıların sevdiği ve almaya devam ettiği hisse senetler. Satış tarafında Türk Hava Yolları, Migros ve bankalar öne çıkıyor. Özata Denizcilik, bu şeyden ayrı tutabiliriz. Burada bir fon hareketi vardı çok ciddi. Orada bir satışlar gelmiş. Bir de bu hisselerde...
0: Biz alabilir miyiz tekrar grafiğimizi o hisselere yabancıların aldığı, sattığı onun üzerinden daha rahat olur. Şimdi Türk Hava Yolları'nı da gördüm.
1: Türk Hava Yolları
0: orada, Ağustos'ta satılanlar arasında.
1: En fazla satılan. Uzun zamandır Türk Hava Yolları yatay bir seyir izlemişti. Ancak geçen ay sonuna doğru bir satış baskısı gelmişti. Hatta destek seviyelerini kırdı demişti.
0: İkinci sırada o ama.
1: Burada Türk Hava Yolları'nda işte o jet yakıt fiyatlarının o önceki düşüşünün sınırlı kalması ve tekrar yükselişe geçmesi Türk Hava Yolları'nın finansalları ile ilgili soru işaretlerini biraz artırdı. Ancak şu anda bu çarpanların dediğim gibi eğer ki çok absürt bir şey olmazsa bugünkü gibi petrol fiyatları daha bu hızıyla devam etmediği sürece yükselişine Türk Hava Yolları'nın çarpanlar bazında ucuz kaldığını düşünen yatırımcı sayısı da fazla. Dolayısıyla Eylül'ün ilk başından itibaren alım ordinalarının biraz daha hareketlendiğini görüyoruz. Bunun dışında dediğimiz gibi işte şeylerle ilgili mesela şişe camdaki hareketi yabancılar hiç katılmamıştı. Bundan sonraki dönemde belki katılabilir. Çünkü soda külü fiyatları hareketlendi. Bakır fiyatlarında hareketlendi. Dolayısıyla Eylül ayı çok daha farklı hisselere gebe olabilir.
0: Takip edeceğiz. Bekir Gürdemir çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben gidiyorum şimdi piyasayı kapatmaya. Bugün özellikle ikinci yarı biraz daha hareketlenmişti. Bakalım nasıl bir kapanış olacak borsada.

0: Evet, şimdi BIST 100'de birazdan gongu duyacağız hep birlikte. İşlem hacmi 330 milyar liraya çok yaklaştı bugün. Yani hakikaten uzunca bir süredir hiç görmediğimiz bir işlem hacmi düzeyiyle biz günü %0.70 artarak yükselerek 14.505 puan seviyesinden noktaladık. Dikkat çekici hususlardan bir tanesi dün piyasayı yukarı sürükleyen bankacılık endeksinin bugün %2.43'lük geri çekilmeyle günü noktalaması oldu. Bununla birlikte sanayi tarafı biraz yükseldi, %1'in civarında, biraz üstünde. Ancak ulaştırmada tabii artan petrol fiyatları, Türk Hava Yolları vesaire derken %1.63'lükte bir geri çekilme olduğunu gördük. Hemen gidelim Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova hazır ve beni bekliyor. Ali, hoş geldin. Şimdi bugünü de biz içeride bitirdik, tamamladık ama tabii ki hem içeride hem dışarıda haftanın geri kalan kısmı içinde önemli başlıklar var. Bugün bir de gözlemlediğimiz emtia tarafındaki hareketlilik ve özellikle küresel piyasalardaki sert düşüşler, nasıl bir değerlendirme, nasıl bir toparlama yapmak yerinde olur?
1: Ya aslında baktığımızda Körfez tarafında yeniden çatışmaların artması, bir süredir hani petrol fiyatları yatay seyrediyordu ama nihayetinde tekrardan risklerin arttığını değerlendiriyor gibi piyasa. Özellikle ciddi manada hani petrol ve enerji altyapısına da saldırıların yapılmış olması veya işte nakliye unsurlarına buradaki risklerin tekrardan arttığının değerlendirilmesine neden oldu. Özellikle de şunun altını çizmek istiyorum. ABD'nin planladığı hani strateji rezervlerden planladığı salınımın sonuna geldik neredeyse. Zaten aslında baktığımızda hala hani nominal olarak orada çekilebilecek bir petrol gözüküyor ama hani yapılan araştırmalar, oradaki tuz mağaralarının niteliklerine bakıldığında aslında hani yapısal bir zarar vermeden çok daha fazla petrol dışarı çıkarmanın da çok mümkün olmadığını söylemek lazım. Dolayısıyla tampon bölgelerinin de çok azaldığı bir dönemdeyiz. Tabii ki ABD donanması ve hava kuvvetleri elinden geldiğince özellikle Uman tarafından petrol akışını sağlamaya çalışıyor ve son haftalardaki rakamlara da baktığımızda aslında hani ortalamaların bir miktar yukarı gittiğini görüyoruz. Ama Çin talebinin de benzer şekilde geri gelmiş olması, ki bunu Dubai petrol fiyatlarıyla Brent spreadinden gözlemleyebiliriz. Yani Mart ayında herhalde 40-50 dolarlara kadar varmıştı. Daha sonra mutabakat zaptının ardından neredeyse nötrlendiğini söylemek lazım. Şimdi tekrardan Çinli alıcıların piyasaya dönmüş olması, özellikle devlet tarafındaki kurumların birbirleriyle fiyat yarışı yapılacak kadar piyasaya dönmüş olması, yani burada tekrardan yani uzak doğuya yönelik sevkiyatlar manasına gelecek spreadlerin artmasına neden oldu. Açıkçası özellikle hisse senedi tarafı belki daha sakin karşılıyor. Farklı trendlerin peşinde koşuyor. Yapay zeka temasının gücünü hala koruduğunu görüyoruz ABD tarafında. Ama tahvil tarafı gerçekten burada artan enerji fiyatlarındaki riskleri doğrudan fiyatlamaya başladı bile. Hatta çok yani 2 yıllık tarafında da değil, doğrudan uzun tarafta satışları olduğunu görüyoruz ki geçen hafta hani ufak bir yataylaşma olduğunu söylemek lazımdı. Hani 2 yıllık 10 yıl, 2 yıl 10 yıl spreadine baktığımızda yani tekrardan burada getir eğrisinin dikleştiğini görüyoruz. Herhalde yani önümüzdeki 10 günde 3 büyük merkez bankası toplantısı var. Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya'dan da faiz kararı gelecek. Yani dolayısıyla buradaki dinamikler ve kimin hangi hareketi yapacağı önemli olacak. Avrupa tarafına ve Japonya'ya baktığımızda hani faiz artışlarına artık piyasa tarafından da kesin gözüyle bakılıyor. Hatta önümüzdeki döneme dair daha şahin rehberliklerin geleceğine inanıyor diyebiliriz piyasa. Fed tarafı ise hani gerek Washington hamleleri, gerek Fed Başkanı Borsh'un belirsizlik seviye olması dolayısıyla biraz daha hani acaba mı sorusunu hala beraberinde getiriyor. Özellikle işte Christopher Waller geçen aylarda enflasyon risklerine çok dikkat çekmeye başlamıştı ama geçen haftaki basın açıklamasında ya aslında enflasyon datası işte çok da sıcak gelmezse hani Eylül toplantısında beklesek de olur gibi bir açıklama yaptı. Yani piyasa bunu ilk başta biraz iyi fiyatladı ama daha sonra zaten enerji fiyatları vesaire işin içine girdiği için tekrardan tahvil tarafında satışların sürdüğünü gördük. Ama burada açıkçası hem enerji fiyatlarına baktığımızda, hem tarım ürünleri fiyatlarına baktığımızda, hem de tahvillerdeki gidişata baktığımızda hani özellikle S&P 500 ve Nasdaq'ın burada biraz daha beklentilerin dışında bir kuvvetli hareket ettiğini söylemek mümkün. Yani burada özellikle düşük seyreden VIX endeksinde piyasaların görece kuvvetli kalmasına neden olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki günlerde VIX tarafında hani 20'nin üzerine atacak bir hareket olursa, ki bunun olabileceği şeyler var, anlar olacak önümüzde. Hani hem enflasyon verisi hem de FED toplantıları ve orada yapılacak açıklamalar vesaire gibi. Bu tarafta da risklerin tekrardan değerlendirilmeye başladığını görebiliriz. Petrol tarafında şunu eklemek istiyorum. Perşembe günü ABD'de ticari stoklar açıklanacak. Artık stratejik rezervlerden çok bir şey çekilemediği için bu tarafta ticari stoklar bir miktar fazla azalmaya başlayabilir. Dolayısıyla Eylül sonuna kadar bu stok verilerinin ciddi manada takip edilmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Evet.
1: Fiyatlamalar açısından etkili olacaktır.
0: Ali Akova, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için hepinize selamlar, sevgiler diyelim ve seans notlarını burada noktalayalım. Bir aranın ardından günden kalanlarda görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: My

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 18.20 oldu. Günden kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Günden kalanlar dedik. Günden elimizde aslında bir hayli malzeme kaldı. Çok da beklenmiyordu belki ama en azından bu kadar kısa vadede beklenmiyordu. Elimizde SPK'dan gelen yeni düzenlemeler var. Yine fiyatlamalar noktasında fonların hisse ayarlamalarıyla ilgili fiyatlamalar var. Bunların endeksi yurt dışından biraz daha pozitif ayrıştırdığı bir günle günü noktaladığımız gerçeği var. Ve işlem hacmi var. 329 milyar neredeyse 330 milyar liralık bir işlem hacmine de kavuştuk. Rakamlar gelsin hem içeride hem dışarıda, biraz başlıklara da değinerek rakamlara bakalım. BIST 100 tarafından bahsettik. %0.70'lik bir artış, 14.505 puan seviyesinden günü noktaladık. Burada elbette puansal katkılar nereden, ne için geldi diye baktığımızda kendini çok belli eden ilk iki sırada Tüpraş ve Aselsan var. Tüpraş, Brent petrol 101 doların da üstüne çıkarak 101.25 sente geldiği için, Aselsan'da jeopolitik risklerdeki gerilimin artmasıyla bağlantılı olarak sırasıyla 60 ve 46, yani toplamda 106 puanlık bir katkı yaptılar sadece ikisi. Katılım evimle ilgili gelen haberler ve elbette yine pusula portföyle ilgili gelen haberler, SPK'nın yaptığı düzenlemelere uyum çerçevesinde atılması beklenen haberler bu tarafı pozitif etkiledi. Oradan da katılım evinden de bir tavan fiyatlama gördük ve 19 puana yakında bir katkı yarattığını yine gördük. Ardından da BİM, Emlak Konut ve Petkim gibi hisseler yine 18, 12 ve 6 puanlık katkılarla endeksin bugün %0.70 yukarıda kapatmasında rol oynadı. Ve dolar TL parite tarafına baktığımızda dolar TL'deki yukarı yönün %0.03'e ulaştığını ve 48.47.83 seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Burada yeniden dolar endeksinde de 98.60'lardan 98.90'a gelindiğini ve euro dolar paritesinin de son 45 dakika içerisinde 1.16.45'lerden 1.16.22'lere doğru geri çekildiğini ve eksiye döndüğünü gün içi bütün olarak baktığımızda söyleyebiliriz. Euro TL'de de bir yükseliş vardı ama bu yükseliş şu anda sadece %0.04 ile sınırlı. Orada da bir geri çekilme oldu. 56.38.25'e geldi Euro TL. Avrupa borsaları diyeceğiz. Avrupa piyasalarında satışlar zaten vardı. Bu satışlarda önemli bir değişiklik yok. Londra %1.42 ekside. Paris %2'yi gördü kayıplarda. Frankfurt DAX'da %1.85'i takip ediyoruz. Ve İtalya'da da %0.78'lik düşüşler var. ABD borsalarında ise biraz daha sertleştiğini söyleyelim satışların. Dow Jones %0.88 oldu. S&P 500 %0.61. Nasdaq kompozitte yine %0.85 ve Nasdaq 100 de tam böyle sınırda yatay bir seyir izliyordu ki oradaki satışlarda %0.53'e ulaştı. Ve ABD tahvilleri, şimdi buradaki satışlar asıl çok ciddi sertleşti. ABD 10 yıllık tahvilde getiri 4.85'in üstünde şu an. 5 yıllıkta 4.61-63, 2 yıllıkta 4.42-32'ye geldik. Yeniden bu seviyeler hakikaten çok çok yüksek ve sadece ABD tahvilleri değil, aynı zamanda Avrupa'da da tahvillerin son yine 15-20 yılın zirvelerini test ettiği bir gün. Ve nereden kaynaklanıyor? Ve ağırlıklı olarak Brent petrolle ABD tipi ham petroldeki hareketten. Şimdi Brent petrol %3.42 yukarıda, 101 dolar 26 sentte. ABD tipi ham petrolde de %3.80'lik bir yükseliş var. Bu da bizi 96,5 doların üstüne taşıyor.

0: yaşıyor. Artan gerilim elbette bir miktar moralleri bozuyor. Jeopolitik anlamda o belirsizliğin devam ediyor olması, özellikle bölgede tankerlerin geçişinin daha tehlikeli bir boyut kazanması, her ne kadar tek tük de olsa geçişler devam ediyor gibi görüyoruz. Ancak burada tabii sigorta maliyetlerinin de arttığı ve tehlikenin her şeyden önce arttığı bir süreç yaşanıyor. Bitcoin artıdaydı, şimdi eksiye döndü ve 79 bin seviyesinin üzerinde olan Bitcoin şu anda 78 bine doğru yakınsadı, %0.52 gerileyerek. 78 bin korunacak mı diye artık bakıyoruz. Bütün bu değişimler son 45 dakika içerisinde takriben oldu. Gümüş %1.73 yukarıda olmasına ama %3'ün üzerinde primliydi. Orada da yarısını verdi primlerin. Şu anda $66.86 işlem görüyor. Spot altın 4420'lerdeydi. %0.71 yukarıda olduğunu söyleyelim ama yeniden 4400'ün altındayız ve $4389'dan fiyatlanıyor şu anda altın. Yani hakikaten son yaklaşık 2 saatlik dilim içerisinde, 1,5 saat hatta 17'de ben yayını devraldığım andan itibaren volatilitenin yükseldiğini görüyoruz. Bu VIX'e de yansıyor. %4.83 yukarıda şu anda VIX korku endeksi ve geldi 16,5 seviyesine. 20'ler biraz daha eşik değer gibi ama bu yükselişte şüphesiz bugünkü az önce bahsettiğim fiyatlamaları dikkate aldığımızda çok da şaşırtıcı değil. Biraz daha yorumlamak lazım. Strateji değişiyor mu? Bu stratejileri bozuyor mu diye sormak lazım. Bunun için Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş telefon attığımızda. Tonguç, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: İyiyim Didem, hoş bulduk yayına.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten şu son 1,5 saat özellikle baş döndürücü bir hızda geçiyor adeta. Sen nasıl okuyorsun? Hem içeride hem dışarıda olan biteni bizim için bir yorumlayıp bir de üstüne bu petrol fiyatlarını yarına ve Merkez Bankası'nın faiz kararına nasıl konuşmak için bir araya getirmek lazım. O da tabii merak konusu değil mi? Cümleyi bile kurmak zor. Yani 100 dolar sınırındaydık. Neredeyse 101 işte nokta 30'lara kadar geldik. Ne dersin?
1: Evet, yani dışarıda bir kere çok böyle pozitif bir görüntü yok. Çünkü sadece petrol fiyatı değil. Zaman zaman belki sizler de paylaşıyorsunuz. Bakır gibi, doğalgaz gibi stratejik diyebileceğimiz, tam da böyle kış aylarının arifesinde olduğumuz petrol, doğalgaz fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda tahvil tarafı zaman zaman böyle geri çekilmeler olsa da daha önce endeksler için konuştuğumuz böyle zirve seviyelerde faiz ortamının da her geçen gün biraz daha kendi zirvesine doğru yöneldiği bir dönem geçiriyoruz. Tabii burada Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gerilimlerin biraz daha yaz aylarında sonlanmamasının önemli bir sezona doğru da baktığımızda, kış sezonuna doğru girmemizin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla faizler yukarıda, kısmen tarım imtiyalları hava şartlarıyla ilgili yine yukarı doğru zaman zaman bölgesel gelişmelerle artıyor. Yani bunların hepsi bir enflasyon yaratmaya yönelik ve faizleri yukarıda tutan gelişmeler. Bunun yarısı da Amerika'da şirketler gelip Avrupa'da tahvil satarken Amerikan hazinesi de kendi uzun vadeli tahvillerini alıyor veya alacağı haberleri var. Dolayısıyla böyle çeşitli müdahaleler de piyasalarda söz konusu, özellikle bu yükselen fiyatlar açısından. Ya bu söylediğim özetle aslında yurt dışında bugün niye negatif bir hava var ve hani neden biraz daha baskılı piyasalar olma ihtimali her geçen gün arttığını, tam da böyle Amerika'da bir ara seçim arifesinde olduğumuz yine günlerde gösteriyor. İçeride ise yani bizim fon düzenlememiz üzerinden aşağı yukarı işte 4. işlem günü. Burada bazı konsolidasyonlar, bazı birleşmeler, bazı yeni stratejiler, hatta işte hisse senetleri özelinde özellikle yeni yaklaşımlar.

0: paylaşımlar olabileceğini konuşuyorduk. Burada da son birkaç gündür BIST 30'un verdiği avantajı kullanmak isteyen veya biraz daha işte bu beraber çalışma noktasında şirket birleşmelerinin artabileceği haberleri de aslında bütün bu yurt dışındaki gelişmelerden bağımsız içeride biz o düzenlemenin verdiği etkinin stratejisini hisse senedi piyasasında daha yoğun hissetmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Herhalde bu ay sonuna kadar ki önümüzdeki hafta bir endeks güncellemesi haberi olacak. Belki ondan önce de endekslerle ilgili de bir düzenleme yani buraya giriş çıkışlarla ilgili de bir düzenleme gelebiliriz diye düşünüyorum. Biz bunlarla biraz daha haşır neşir oluyoruz. Tabii dolayısıyla bizim fiyatlamalarımız da çok yurt dışıyla paralel değil. Bütün bu gelişmelerle merkez yarın tahmin ediyorum 100 doların üstünde bir petrol fiyatı, enerji riski, enerji maliyeti ama talepte azalma bu başlığı kullanmaya metin içinde devam ederek bir nebze bize Ağustos'taki enflasyon görünümünü anlatıp bence sabit bir politika faiziyle kabaca bu enerji maliyetinin düşmesi durumunda önümüzdeki günlerde olası bir faiz indirim kapısının açılabileceğine yakın bir anlatımla şimdilik bu toplantıyı da pas geçeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum Tonguç sana paylaştığın bu notlar için ama seni uğurlamadan önce bir sorum daha olabilir mi?
0: Tabii ki.
1: Harika. Şimdi biliyorum bunu yapıyorum ben böyle ara ara ama yani bu kadar kısa vadede tabii ki genel ve uzun vadeli stratejiler değişmez bunun bilincinde olarak sadece şunu sormak istiyorum. Hakikaten çok volatil bir dönemden geçiyoruz. Özellikle de jeopolitik belirsizliklerin bu kadar yoğun haber ürettiği günlerde olduğumuz için. Ama bu zaten hani dünyanın şu anda bir gerçeği olarak kabul edilirse hakikaten nasıl bir strateji oturtmak gerekiyor? Daha kısa vadeli mi yaklaşmak gerekiyor bazı pozisyonlara örneğin bilemiyorum ama bir profesyonel gözüyle sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani tabii risk algısına göre birçok strateji belirlemek daha doğru olabilir. Çünkü insanların veya kurumların farklı beklentileri var. Ama hani dönem olarak düşünürsek ben tabii yüksek faiz ortamı, yüksek borçluluk, belirsizliği yüksek olduğu bir döneme rağmen hala yurt dışında bazı hisse senetlerinde iyi getiriler olduğunu görüyoruz. Ama korumacı bir mantıkla en azından Kasım seçimlerini bir gördükten sonra buradaki güç dengesine göre paranın yönü nereye doğru değişeceğini beklemek daha doğru olur. Hani kısa vadeli, uzun vadeli diye sorduğun için ben yılbaşı, yıl sonu gibi değil aslında Kasım sonrası yani Trump'ın göreve geldiğinden sonraki güç dengesi gibi Kasım'a kadar biraz daha korumacı yani sabit getirili ürünler üzerinde biraz daha değerli metaller en azından hani portföyü de barındırarak bir süre daha ilerlemeli. Hisse senedi pozisyonları evet riske göre değiştirilebilir ama orta vadeli bir risk için biraz daha burada temkinli olmak lazım şu an için. Ama Kasım sonrası oturup o 14 ayın 15 ayın hesabını oradaki değişen dengeye göre tekrar değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Tonguç notumu aldım. Kasım ortasına kadar sana bir daha strateji değişecek mi diye sormayacağım
0: size. Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok selamlar, sevgiler hepinize. Efendim şimdi biz günden kalanlarda kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocam konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
14: 101 dolar 43 sentteyiz. Söylemiyorum bile çünkü 1 sent 1 sent yükseliyor. Hocam şimdi yani peki artış var, jeopolitik gerilimler zaten var, onu da biliyoruz. O belirsizlik de devam ediyor, onu da biliyoruz ama bu hani savaşın en başlarındaki döneme doğru gider gibi bir hali mi var? Yoksa daha anlık hareketler mi bunlar? Sakin olmakta fayda var mı dersin?
15: Yani sakin olmaktan başka zaten bir çaremiz de görünmüyor. Çünkü daha baştan hani o ilk görüşmeler başladığında da söylemiştik. Bu savaşın kısa sürede bitmesi pek mümkün görünmüyor. Nedenini de şöyle anlatmıştık. Yani dünyada çok ciddi bir gelir dağılımında bozukluk var. Ekonomilerde geniş kesimler ciddi sıkıntı çekiyor. Yani ekonomiler bu arada tabii varlık fiyatları hızlı bir şekilde artıyor. Amerika'da olsun hemen hemen bütün dünyada varlık fiyatlarında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Ama gelirler buna paralel olarak ne yapmıyor? Artmıyor. Dolayısıyla bu kadar gelir dağılımının bozulduğu, kamu borç stoğunun inanılmaz yüksek olduğu bir ortamda doğal olarak ülkeler biraz da ekonomik çözüm olarak bunu ne yapıyor? Daha doğrusu kapitalizm bunu bir ekonomik çözüm olarak görüyor. Yani ekonomiler harekete geçiyor. Bazı bölgeler harekete geçiyor. Savunma harcamalarında ciddi artışlar var. İşte bizim şey gibi hani Türkiye ile Yunanistan arasındaki işte ilişkileri biraz daha bozduğunuzda iki ülkede ne yapmaya başlıyor? Savaş harcamalarını, savunma harcamalarını, savaşa yönelik harcamaları artırmaya başlıyor. Bu da doğal olarak diğer ülkelerden özellikle bu tür ürünleri üreten ülkelerden bir ithalat ortaya çıkarıyor ve bir savaş ekonomisi ortaya çıkıyor. Şu anda bu şekilde savaş ekonomisiyle enteresan bir geçiş yapıyoruz. Çünkü bu arada yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor. Bunun da getirdiği bir fakirleşme var aslında. Hani Daron Acemoğlu'nun da dikkatini çektiği konu aslında yavaş yavaş da hayata geçmeye başlıyor. Çünkü insanlar işsiz kalmaya başladıkça bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu daha da görmeye başlayacak. Dolayısıyla bugün bana savaş bitebilir. Evet, Orta Doğu'da savaş bitebilir ama Rusya-Ukrayna savaşı da çok ciddi anlamda biliyorsun hareketli görünüyor. Ama bu arada da seçimler, Avrupa'daki seçimler, yeni paradigmaları da beraberinde getiriyor. Bakalım önümüzdeki dönemde nelere şahit olacağız ama bu işler artık bitecek, rahatlayacak gibi bakmamak lazım. Ona göre riskimizi yönetmemiz gerekiyor Didem.
14: Peki evet, o risk yönetimi tabii bu tip durumlarda en önemli husus. Hocam bunu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Elbette kendi herhalde bir SWOT analizimizi yapmak lazım önce. Yani güçlü tabii, ve zayıf tabii. olduğumuz fırsatlar ve tehditleri şöyle bir masaya koyup uygun bir proje yapmak lazım, bir plan çizmek lazım. Şimdi Türkiye'yi o halde düşünelim. OVP'den belki biraz alıntılar da yaparak önümüzdeki 3 yılı bu belirsizliklerin de şu anda bile olsa hayatımızda olduğu notunu düşerek nasıl planladık? Bu OVP'deki notlar senin için yeterli oldu mu hocam?
15: Şimdi OVP'de de zaten bu jeopolitik risklerin etkisini altı çizilmiş durumda.
14: Evet.
15: Dolayısıyla herhalde bu çerçeve düşünülmüştür. Petrol fiyatlarının yüksek seyredeceği. Gerçi bizim bu sene biraz özellikle yağışlar nedeniyle termik santral genel olarak su konusunda bir problem yaşamadık ve yenilenebilir enerjinin payında ciddi bir artış oldu. İkinci çeyrek sektör raporları da buna zaten işaret ediyor. Özellikle hidroelektrik dediğimiz santrallerde üretilen elektrikte ciddi bir artış yaşadık. Yani enerjinin bir bölümünü buradan kapatıyoruz. Ama enerjide de hala belirsizliğimiz var. Çünkü işte Rusya'nın enerjisini, Rusya'dan aldığımız enerjinin yerine şu anda Amerika'yı ikame etmeye başladık. Amerika'dan gelen enerjiyi ithal etmeye başladık. Ama bütün bunlar tabii ki bizim petrol faturamızı, enerji faturamızı yukarı doğru getirmeye devam ediyor. Tabii ki ihracat açısından da bizi olumsuz yönde etkileyen adımlar var. Özellikle Orta Doğu ülkelerine yaptığımız ihracatta sıkıntılar yaşıyoruz. Turizmde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun yanı sıra lojistikte sorunlar var. Özellikle deniz taşımacılığında sorunlarımız var. Yani sorun yumağı jeopolitik risklerle birlikte artıyor. Tabii biz bu çerçevede bir dezenflasyon sürecini kesintiye uğratmadan işte toplam faktör verimliliği dediğimiz ekonomide genel olarak verimlilik ve teknoloji yatırımlarını artırarak potansiyel bir büyüme oluşturmaya çalışıyoruz. Ve burada da iddialı hedefler koyduk. Bu kadar sıkılaşmanın olduğu bir ortamda işte 2026 yani bu sene 3.3 büyüme. Ama bunu 2029'da %5'lere getireceğiz. Bu arada enflasyon hedefim bu sene tahmini olarak herhalde 28.4 olacak diye söyleniyor. Biz ona 30 diyelim. 30'lardan 2029'da tek haneli rakama yani 9'a getireceğiz. Bu tabii çok iddialı bir hedef. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bu arada bu sıkılaşma devam ederken devletin vergi gelirlerinde de bir artış var. Gayri safi hasılaya oranla vergi gelirlerini artırmayı hedefleyen bir kamu politikası var. Yani dolaylı vergileri aynen tutuyorsunuz, hani aşağı çekmiyorsunuz. Yani vergi maliyetini veya vergi baskısını ortadan kaldırmıyoruz. Tam tersi daha da fazla vergi toplayacağız diye yola çıkıyoruz. Böyle bir sıkılaşma ortamında bu hedefler bir kere son derece iddialı hedefler. Yani kolay değil. Bunları evet. Hem enflasyonu 30'lardan 9'a düşüreceğiz hem de bu büyüme patikasında devam edeceğiz. Bu sıkılaşmayla olmaz. Yani bu sıkılaşma patikasıyla bu büyümeyi tutturmak kolay bir şey değil. Gerçekten çok zor. Çünkü artık işletmelerin bırakın yani finansmana ulaşımlarında ciddi sıkıntıları var. Tamam, halka arzlar bir taraftan devam ediyor ama Bunlar işletme sermayesi açığını büyük ölçüde kapatmaya yönelik olarak yapılan arzlar. Dolayısıyla finansman maliyetleri bu kadar yüksekken, faizler bu kadar yüksekken bunun ardından böyle bir büyümeyi yakalamak ve enflasyonu da bu kadar yüksek finansman maliyetleri ortamında aşağı doğru çekmek bana biraz naif bir yaklaşım.
14: Beklenti gibi geliyor. Peki. Evet. Şimdi yarın da tabii Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Genel evet. olarak piyasada faizlerin sabit tutulacağı yönünde de beklenti olduğunu biliyoruz zaten. Evet. Ancak petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket Merkez Bankası'nın biraz önce hocam senin de bahsettiğin bütün bu dezenflasyon çabalarıyla, süreçleriyle ilgili başka tür değişiklikler gerektirir noktada mı? Yoksa biz sonuçta bir ortalamaya bakıyor olacağız ve o ortalamanın içinde, o civarında olduğumuz müddetçe de patika aşağı yönlü olmaya devam edecek diye mi düşünelim?
15: Şimdi tabii merkez yarınki toplantı açısından önce kısa bir şey söyleyeyim. Herhalde Didem yatay bir seyirle devam edecek faizler. Yani 37 haftalık fonlamayla devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bu tırmanan jeopolitik riskler ki Merkez Bankası biliyorsun orta vadeli programda da bu biraz değinilmiş. İşte enflasyonun en önemli nedenlerinden bir tanesi jeopolitik risklerdir diye. Şimdi jeopolitik riskler devam ederken Merkez Bankası faizleri aşağıya çekmek istemeyecek. Çünkü artık yani klasik bir Merkez Bankası politikası uygulaması var. Nedir klasik Merkez Bankası uygulaması? Enflasyon yüksekse faizleri yükseltirsin, kuru kontrol edersin ve böylece enflasyonu kontrol edersin. Tamamen buna dayalı bir böyle bir politika çizilmiş durumda. Peki bu şekilde biz faizleri yükselttiğimizde talebi bunun anlamı biz talebi aşağıya çekeceğiz. Tamam da talebi kimin talebini aşağıya çekeceğiz? Bir kere %80'lik kesimin talebini aşağıya çekemezsin. Çünkü onlar zaten işte zorunlu tüketim dediğimiz tüketim harcamalarını gerçekleştiriyor. Yani %80, %90'lık kesim zorunlu tüketim harcamalarını gerçekleştirdiği için faizi ne kadar yukarı çekerseniz çekin artık onlara daha fazla dokunamazsınız. Burada belli bir kesim var. %10'luk bir kesim var. O %10'luk kesimin bir talebi var. Bu talep de devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü yüksek faizle aslında biz bu kesime ne aktarmış oluyoruz? Kaynak aktarmış oluyor. Aslında bütün dünyanın da yaptığı bu. Yani bu kamu borçlanma senetleri kimin elindeyse Amerika'da, şurada, burada neyse o yüksek şeylerde faiz ortamında aslında bunlara ne aktarmış oluyoruz? Bir kaynak aktarımı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla biz burada toplancı bir yaklaşımda sanki gelir dağılımı herkesin aynıymış yaklaşımıyla faizleri yukarı doğru çekersek talebi pompe ederiz. Böyle bir şey yok ki. Evet. Bu varsayım doğru değil. Dolayısıyla burada uygulanması gereken politikalar da artık Merkez Bankası'nın şu faiz silahını gerçekten bir tarafa bırakması şart. Yani çünkü yürümüyor. Şunu görebiliyoruz. Bak işsizlik oranlarında artış yaşıyoruz. Şirketler finansman maliyetlerini ödemekte zorlanıyor değil mi? Yani haberlerde de görüyoruz işte şu şirketin işte efendim Borsa İstanbul'daki faaliyeti durduruldu veyahut da şu şirket tahvillerini ödeyemedi gibi belirli haberler geliyor. Şimdi %3.3 büyüyen bir ekonomide niye bunlar olsun ki? Niye bu kadar çok sayıda firma işte konkordato talep eden veyahut da insanlar kredi kartlarını ödemekte zorlanır? Bunun finansman maliyetini gerçekten altını çizmemiz gerekiyor. O nedenle özel sektörden de yatırım bekliyoruz. Özel sektör yatırım yapmak için karşıda talep arar. Talep yoksa niye yatırım yapsın ki? Biz şimdi teşviklerle ne yapmaya çalışıyoruz? İşte yatırım yapın diyoruz sektörlere. Yani o teşviklerle yatırım yaptığı zaman bunu içerideki talebe göre yapacaksa yapmaz zaten özel sektör. Yani bu koşullarda yapmaz. Piyasanın durduğu bir noktada yapmaz. O nedenle artık yavaş yavaş bu işin içine maliye politikasını ciddi anlamda dahil etmemiz gerekiyor. maliyetleri aşağıya çekecek politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Arzı artıracak, yani üretimi artıracak politikalar gerekiyor. Biz bu şekilde yani enflasyonu hani tek haneli rakamları herhalde yani 2029 olmaz ama birkaç yıl daha gecikerek ancak tek haneli rakamlara ne yapabiliriz? Aşağıya doğru getirebiliriz ki bu büyümeyle de zaten çok zor. Yani o hedeflenen %5'lik hem %5 büyüyeceğiz hem işte bu kadar bu arada bütçe açını da kısacağız.
14: Evet.
15: %2.8'e getireceğiz. Şimdi hem kamu harcamayacak hem genel talep düşmüş. Buna rağmen enflasyon eğer buralarda devam ediyorsa bu ciddi anlamda bir aslında bir paradigma.

0: değişiminin, Merkez Bankası politikalarının biraz değişmesini altını çizmemiz lazım. Sadece bizim için söylemiyorum. Amerika için de geçerli bu. Hemen hemen bütün dünyadaki merkez bankalarının artık o klasik faiz politikası trendinden bir çıkması gerekiyor. Çünkü varlıklarla gelirler arasındaki fark uçurum haline dönüştü. Yani işte Amerika'da çok basit. Şu anda ev fiyatları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor aslında. Ortalama ev fiyatlarına baktığın zaman 440 bin dolarlarda, hane gelirine bakıyorsun 84 bin dolarda. Şimdi hani buradan tüketim harcamasını yapacak, borcu varsa onu, taksisi varsa onları ödeyecek. Sonra ev sahibi olmaya çalışacak. Ev sahibi olabilir mi geniş kesimde? Yani bu şeylerin, artık trendlerin farklı bir şekilde dizayn edilmesi gerekiyor.
1: Yani klasik yöntemlerin artık pek fazla sonuç
0: İşte
1: üretmediği bir
0: evet.
1: noktadayız. Bu arada bir not olarak da söyleyeyim, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz gerçi ama Sadi Hocam, Besant biliyorsun 2 milyar dolarlık tahvil geri alımdan bahsediyor. Şimdi onu 3'e katladı, 6 milyar dolara kadar yarın alınacak ama bir yandan da bakıyorum hani piyasa çok da memnun değil. 4.84-4.47'yi görüyorum ben 10 yıllık
0: Faizler değil mi?
1: tahvilde getirinin. %1.18, bu uzun süredir gördüğüm belki de en sert alışlardan bir tanesi, satışlardan bir tanesi tahvil piyasasında gördüğümüz. ABD'li şirketlerin de çok ciddi Avrupa tahvilleri sattığı haberi de yine bugün vardı. Zaten orada da hisse senedi tarafında vesaire çok geri çekilmeleri olduğunu takip ettik. Ya bir kaos ortamı var bütün dünyada. Bunun çözülmesi için çok kısaca İlk olarak ne gerekiyor bize?
0: Şimdi bakın, bir de Japonlar faiz artıracak diye
1: O
0: bekliyoruz.
1: da bir gelecek, evet diye
0: O da geldiği
1: bekliyoruz.
0: zaman bu sefer carry trade'ler ortadan kalkacak.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla orada bir tedirginlik. Orada o nedenle de herhalde tahvil satışlar var şu anda
1: Tabii onun da
0: piyasada.
1: etkisi elbette. Yani ABD deyince Japonya, Japonya deyince ABD, artık neredeyse böyle iç içe geçmiş gibi o taraftaki fiyatlamalar. Ve belli gerekçelerle, zaten hep konuştuğumuz gerekçelerle durum böyle ama Japonya tamam, orada faiz artışı olursa ne düzelirse dünyada, mesela jeopolitik riskler mi ortadan kalkarsa
0: Bir
1: ya da...
0: kere yani en önemli faktör jeopolitik risklerin ortadan kalkması ve ticaret kanallarının, bu
1: Açılması.
0: tedarik zincirlerinin yeniden bir kere oturması, artık yani yeniden bir oturması görmemiz lazım. Tedarik zincirlerindeki genel durumu, petrol fiyatlarının bu kadar yüksek seyretmesi bütün dünyayı etkiliyor. Asya'yı etkiliyor. Hemen hemen her ülkeye, evet, petrolü olanı olumlu etkiliyor ama petrolü olmayan bizim gibi ekonomiler üzerinde büyük baskı yaratıyor. Dolayısıyla dünyada bir kere bu jeopolitik riskler ve gelir servet dağılımı denklemlerinin maliye politikalarıyla tekrar dizayn edilmesi gerekiyor gerçekten.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Sadi Hocam. Ağzına sağlık.
0: Ben
1: Haftaya
0: teşekkür ederim.
1: görüşmek üzere. Sadi hocamızı uğurlayalım. Günden kalanları noktalıyoruz. Yayınımız Ece ile devam edecek. Ece Maat'la 60 dakikada bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmak

0: kullanmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

4K ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Mahat ben. 60 dakikaya bugün özelinde yine makroekonomik koşulları konuşarak başlayacağız. Zira yarına geri sayıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın faiz kararı var biliyorsunuz. Öte yandan Avrupa tarafından da faiz kararını bekliyoruz. Bir yandan da bu hafta özelinde kritik verileri alacağız. Yarın Amerika tarafından üfe verisi. Ertesi günse yine tüfe verisini karşılayacağız. Dolayısıyla hepsinden beklentileri konuşarak başlıyor olacağız ki öte yandan Besent'in de daha önce söylemiş olduğu tahvil alımlarının da bugün özelinde başladığını hatırlatmakta fayda var. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte olacak. Xi-Trump görüşmesine geri sayıyoruz ama bunun öncesine baktığımızda Çin Devlet Başkanı'nın yoğun bir diplomasi trafiği var. Burada neyi amaçlıyor sorguluyor olacağız. Bir yandan da Çin'den gelen verileri konuşuyor oluruz. Ve son bölümde blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal bizimle birlikte olacak. Fiyatlamalar ve orta vadeli programda tokenizasyonun da altı çizildi. Ne demek istendi soruyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan günden başlıklar efendim. ABD'de kamu borcunun milli gelire oranı 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez %100'e ulaştı. Kamu borcundaki sürekli artış küresel sermaye piyasaları ve ABD hazine tahvili getirileri üzerinden baskı oluşturuyor. BOFA ekonomistleri 2026 küresel büyüme tahminini 10 bas puan arttırarak %3,3'e yükseltti. Banka 2027 yıl sonu büyüme tahminini ise hafif aşağı yönlü revizyonla %3,4'e düşürdü. Avrupa Birliği eski İtalya Başbakanı Draghi'nin rekabetçiliği artırmaya yönelik önerilerinde sınırlı ilerleme kaydetti. Financial Times'ın haberine göre AB 2 yılda Draghi'nin önerilerinin yalnızca %15,7'sini hayata geçirdi. Avrupa Komisyonu yıllık yaklaşık 2,6 trilyon euro büyüklüğündeki kamu ihale pazarında Avrupalı şirket ve ürünlere öncelik verilmesini öngören düzenleme teklifini sundu. Teklif karşılıklılık sağlamayan üçüncü ülkelerden gelen tekliflerin ihalelerden dışlanmasına da imkan tanıyacak. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Temmuz'da aylık %1,15, yıllık %28,33 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi ise %1,28, işçilik endeksi %0,92 yükseliş kaydetti.

0: Ve MSCI başta olmak üzere uluslararası endeks sağlayıcılarının eleştirilerinin üzerinden sermaye piyasası kurulu adımlar atmaya devam ediyor. Detayları izleyeceğiz.
1: Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın yayımladığı yeni kararlara göre borsada işlem gören şirketlerin pay ve oy haklarındaki açıklama alt sınırı %5'ten %3'e düşürüldü. 11 Eylül'den itibaren uygulanacak kararla dolaylı pay sahipleri de daha detaylı izlenecek. Serbest fonlar ve halka açık şirketler üzerinden dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip olanlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ayrı bir tabloda ilan edilecek. Düzenleme ile birlikte fiili dolaşımdaki payların hesaplanması da yeniden tanımlandı. Şirketlerin geri aldığı paylar, sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortakların hisseleri, yasaklı, hacizli ve kısıtlı paylar artık fiili dolaşım hesabına dahil edilmeyecek. Ayrıca kredili işlemler ve borsa teminatları dışındaki teminata konu paylar da dolaşım dışında tutulacak. Şirketler her ayın ilk iş gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kimlik ve unvan bildiriminde bulunacak. SPK'nın bu hamlesiyle borsada fiili dolaşımın yapay olarak yüksek gösterilmesinin önüne geçilmesi ve yabancı sermaye girişinin önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor.
0: Ve az önce de değinmiştik, inşaat maliyeti endeksi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,15, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %28,33 oldu, arttı. Detaylar haberimizde.
1: TÜİK Temmuz dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,28 arttı, işçilik endeksi %0,92 arttı.

0: arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27.13 arttı, işçilik endeksi %30.51 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %1.08 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28.37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1.21 arttı, işçilik endeksi %0.86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27.34 arttı, işçilik endeksi %30.19 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %1.38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28.19 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1.49 arttı, işçilik endeksi %1.15 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26.50 arttı, işçilik endeksi %31.65 arttı.
1: Analistlere göre küresel rafineri sektöründe yaşanan motorin sıkıntısı önümüzdeki aylarda arzın daralmasına, fiyatların yüksek seyretmesine ve talebin baskılanmasına yol açabilir.
0: Analistlere göre küresel rafineri sektöründe yaşanan motorin sıkıntısı önümüzdeki aylarda arzın daha da daralmasına, fiyatların yüksek seyretmesine ve talebin baskılanmasına yol açabilir. Basra Körfezi'nde 6 aydan uzun süredir devam eden ve bölgedeki üretimi aksatan savaşın yanı sıra Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları küresel yakıt arzı üzerindeki baskıyı artırıyor. Vitol Grup CEO'su Russell Hardy, Asya Pasifik Petrol Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Orta Doğu ve Rusya'daki başlıca rafineri merkezlerinden kaynaklanan yakıt ihracatı kaybının her bir bölge için günlük 2 milyon varile ulaştığını belirtti. Hardy'ye göre diğer bölgelerdeki rafineriler halihazırda kapasitelerinin sınırında çalışırken, tüketiciler artan ihtiyacı karşılamak için damıtılmış yakıt stoklarına yöneliyor. Bu durum, mevcut stokların azalmaya devam etmesine neden oluyor. Hardy, mevcut rafineri kapasitesinin stoklardan yapılan çekişleri önleyecek ölçüde artırılmadığını ifade etti. Yüksek motorin marjları Rusya ve Orta Doğu dışındaki rafinerileri yüksek kapasiteyle çalışmaya teşvik ediyor. Ancak analistler rafinerilerin bu çalışma temposunu ne kadar süre sürdürebileceği konusunda risklerin arttığına dikkat çekiyor. Rafineri ekipmanlarının uzun süre yüksek kapasiteyle çalıştırılması arıza riskini yükseltirken, olası üretim kesintilerinin tampon stokların sınırlı olduğu mevcut ortamda krizi daha da derinleştirebileceği belirtiliyor. Kuwait Petroleum'dan Şeyh Halit El Sabah, küresel rafineri sisteminin mevcut koşullarda yıl sonuna kadar dayanabilmesinin dahi önemli bir başarı olacağını belirtti. El Sabah, yakıt piyasasında yakın dönemde büyük bir kıtlık riski bulunduğuna da dikkat çekti. El Sabah, Kuzeybatı Avrupa'yı oldukça zorlu bir kışın beklediğini belirterek, mevcut sıkıntıların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti.
1: Ve 60 dakikanın ilk bölümünde İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizimle birlikte. Sinan Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda bugün Brent petrolün 100 doların üstünde, hatta 101 doların üstünde an itibariyle olduğunu görüyoruz. Şimdi bir yandan ABD tarafından gelecek verileri bekliyoruz. Dolayısıyla bir o tarafı konuşmakta fayda var. Veri tarafını ayrıca konuşuruz ama şimdi 2 yıllıklar 2024'ten beri tahvil tarafı bu son 100 doların üzerine gelmesiyle birlikte 2024'ten beri olduğu en yüksek seviyelere gelmiş durumda. Tahvil tarafında bir bu tarafı var. Bir de zaten diğer taraftan yüksek tahvilleri konuşuyoruz ama bugün de Besent'in söylediği, daha önceden açıkladığı tahvil alımlarının da başlayacağı gün, ki 6 milyar dolar olarak da rakam telaffuz edildi bugün itibariyle. Şimdi hocam şöyle bir tahvil piyasalarındaki görünümü konuşarak başlayalım isterim. Ne bekliyorsunuz bundan sonrasına dair? Hem Besent'in hareketinin ne kadar tahvilleri aşağıya, uzun vadeli tahvilleri aşağıya getirebileceğini sorayım. Hem de buradaki getiri eğrisinin dikleşmesinde bir miktar daha farklılaşmayı görür müyüz bundan sonra?
2: 30 yıllıklarda 5'in üzerine çıkılmasının sebebi hazinenin alım yapmaması değil. Dolayısıyla 30 yıllıklarda faiz oranını artıran şey esas itibariyle bu petrodolar sisteminin gelecek 5-10 yıl içerisinde çökebileceği beklentisi. Yani en kötü senaryo olarak söyleyebileceğimiz durum bu. Ama tabii daha ziyade bu hazine refleksi olarak krizin üzerine para atmayı tercih etmiş oluyor Amerika Birleşik Devletleri, aynı pandemide olduğu gibi. Bu bir yönüyle

0: belki ötelemiş oluyor. Yani 5'in altına da çekmiş olduğu 30 yıllıkları ama bir süre sonra bunun yıkıcı etkileri de ortaya çıkar. Çünkü özellikle bu Hürmüz krizinde süre uzadıkça Ece Hanım yarattığı etkiler de hem şiddetlenmeye hem farklılaşmaya başlıyor. Ne demek bu? İşte ham petrol fiyatlarında oynaklık giderek artıyor. Yukarı yönlü de aşağı yönlü de, yani barış ihtimali ortaya çıktığında güçlü, sert geri çekiliyor. Çatışmalar olduğunda veya söylentiler çıktığında da bundan 2-3 ay önceyle karşılaştırıldığında çok daha sert yukarı yönlü hareket ediyor. Bu birincisi. İkincisi, şimdi Hürmüz krizinde ilk kez deneyimlediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Ve dolar endeksi ile altın fiyatları arasında bir değiş tokuş oluştu. Bir trade-off oluştu. Ve kriz şiddetlendikçe dolar endeksi arttı, altın geri çekildi. Fakat son 3 hafta içerisinde özellikle bu 30 yıllıklardaki 5'in üzerine tahvil faizlerindeki hareket sonrasında Amerikan varlıklarına duyulan güvensizlik bu defa buradaki aslında anomalinin ortadan kalkmasına ve risk arttıkça altının daha güçlendiği, dolar endeksinin zayıfladığı bir durumun ortaya çıkmasına yol açtı. Dolayısıyla hani sorunuza cevaben, hani kısa vadede belki bir şeyleri toparlar ama orta ve uzun vadede bu özellikle 30 yıllıklardaki yüksek seyir daha farklı yapısal politikalarla ancak ve güven verecek politikalarla aşılabilir. Şu aşamada bunun uzağında olduğunu düşünüyorum ben. Amerikan hazinesinde, Fed'in de.
1: Yapısal politikalar dediğiniz noktayı biraz daha açabilir misiniz hocam? Ne
0: Ya
1: gerekiyor orada?
0: şu, şimdi 2025 6 Nisan'ını milat olarak alacak olursak, yani Trump'ın ikinci dönem başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak sonrasında gümrük tarifelerini yeniden yükseltmeye başladığı dönem, son bir yılda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmi %30 azalmış durumda. Öte yandan sadece mesele gümrük tarifeleri, karşılıklı gümrük tarifi artışıyla ilerlemiyor. Çin yavaş yavaş sanayi emtia üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük ihracat sınırlamalarına da başladı. İşte tantalum mesela, bu özellikle mukavemeti yüksek bir metal olarak işte matkap ucu yapımı ve benzeri işlerde kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun satışı yasaklandı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ham maddeye bağlı üretilen ürünlerin fiyatlarında çok ciddi artışlar ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bu küresel iştahı, risk algısını daha doğrusu artırmış oluyor. Şimdi bu tip durumlar tabii ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük güvende de sarsılma yaratıyor. Diğer taraftan eğer bu Hürmüz ve belki yarın öbür gün işte Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın seyri, belki bir sonraki adımda Afrika boynuzunda ortaya çıkabilecek çatışmalar, acaba bu petrodolar sistemi yerine petro-yuan ya da belki bir ileri adım olarak petro-blockchain gibi yeni bir alana doğru mu dönülecek sorusunu da gündeme getiriyor bence. Akla getiriyor daha doğrusu. Çünkü özellikle Asya'daki bazı ülkeler, Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere, kripto varlıklar konusunda ve blockchain teknolojileri konusunda çok ciddi seri adımlar atıyorlar. Dolayısıyla hani yapay zekada nasıl ki bir yıl önce çok farklı şeyler konuşuyor, bugün çok başka şeyler konuşuyorsak, muhtemelen biz önümüzdeki 1-2-3 yıl içerisinde blockchain teknolojisinde de, bu uluslararası ticaret ve ödeme sistemleri konusunda da yeni şeyler konuşmaya başlayacağız. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin tadil etmesi gereken yer, işte tahvilleri bir şekilde kurtaracak parasal politikalar yerine, işte küresel ticarette güven sağlayacak, kendi şu ana kadar tarihsel olarak işbirliği yaptığı ülkelerle ilişkilerini güçlendirecek, komşularıyla daha iyi ilişkiler oluşturacak, Çin'e karşı hasmane tutumunu azaltacak bir yapı oluşturması lazım. Ama buraya gidilebilmesi için de en azından bir 3 Kasım seçimini geçmek gerekiyor. Yani işte Besant'in söylediği bu topal ördek durumu olacak mı, olmayacak mı? Bunlar bence önemli. Önümüzdeki aylarda biraz daha şekillenir gibi duruyor.
1: Peki o zaman seçimlere kadar aslında enflasyon verilerini de bekliyoruz. ÜFE tarafından gelecek, ÜFE yarın gelecek, TÜFE Cuma günü gelecek. Şimdi hatırlayacak olursak orada aslında istihdam verilerini aldığımız

0: Özellikle tarım dışı istihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından aslında bir faiz artışının önünde iş gücü piyasalarının açısından bir engel olmadığına da işaret eden bir veri almıştık. Piyasalar %60'lık bir aslında faiz artışımına, %60'ın üzerinde bir faiz artışımı beklentisi olduğunu görüyoruz swap piyasalarına baktığımızda. Ama veri sonrasında mesela TÜFE'de kötünün geldiğini düşünelim böyle bir ortamda. Yani ne olursa olsun Kasım'ı bekleyecek midir? Böyle bir ortamda faiz artırımı ihtimaline nasıl bakıyorsunuz siz?
1: Bence net olan tek şey kısa dönemde Warş'un, Şahin duruşun devam edeceği. Yani Fed açısından da faiz artırımı dahil olmak üzere sıkı para politikasının en azından önümüzdeki 4-5 aylık devre içerisinde süreceği. Çünkü bunu defaatle ifade etti. İşte Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği toplantıda, daha sonra 2 hafta önce Jackson Hole sonrasında da söyledi. Uzun dönemli yönlendirme yerine kısa dönemli politikalar ve fiyat istikrarını önceleyen bir politika seti üzerinde hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani istihdam verileri iyi geldi, geliyor evet, ama biraz daha kötü gelse bile enflasyonla mücadeleyi önceleyen bir politika izleyecek. Burada tabii hani faiz doğrudan artırır, 25 bas puan artırır ilk toplantıda demek için erken, ama netice itibariyle hani sıkı para politikasında bir de görelilik söz konusu. Şimdi bir taraftan Japonya'ya, bir taraftan İngiltere Merkez Bankası'na, bir taraftan da Avrupa Merkez Bankası'na bakacağız. Bunların hareketleri de aslında Fed'in politikası üzerinde etkili olacak. Çünkü özellikle şu an dünyada dolaşan para, yani borç para diyebiliriz. Bu saydığım ülkeler arasında ağırlıklı olarak bunların tahvil piyasası ve hisse senedi piyasasında dolaşıyor. Onun için hani Fed'in hamlesi sadece Fed'i bağlamadığı gibi diğer büyük merkez bankalarının hamleleri de Fed'in ne kadar sıkılaşma yapıp yapmayacağının çerçevesini çizmiş oluyor. Onun için biraz daha hani ince ayar, fine tuning ile geçilecek yıl sonuna kadar gibi gözüküyor.
0: Peki Avrupa, Japonya Merkez Bankası beklentilerden farklı bir aksiyon alınmasını bekler misiniz? Mesela Avrupa tarafında bir faiz artışı bekleniyor ciddi şekilde.
1: Bence Avrupa kesin gibi, Japonya şüpheli. Hı hı. Çünkü Avrupa açısından da enflasyon kontrolün biraz üzerinde, yani kontrol edilebilir kısmın biraz üzerinde ve bu riski alamazlar. Çünkü Avrupa Merkez Bankası çok sayıda birbirinden farklı ülke ekonomisini bağlayan karar alıyor. Onun için burada hani romantik veya fantastik diyebileceğimiz kararlar yerine daha net, açık, anlaşılır kararlarla hareket ediyor. Şimdiye kadar öyle yaptı. Dolayısıyla belki hani faiz artırımı neredeyse kesin diyebileceğimiz banka Avrupa Merkez Bankası.
0: Peki hocam, son olarak içeride bizim de kararımızı bekliyoruz. Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Orada var mıdır farklı bir beklentiniz? Genel olarak aslında pas geçileri ve yıl sonu 35'lerde biter gibi bir beklenti var.
1: Tam olarak aynı görüşüm. Özellikle bu haftalık repoya dönülmesi aslında bir yönüyle zımni faiz indirimi olarak piyasa okudu. Dolayısıyla bu ayı, yarını pas geçer. Ekim ve Aralık'ta ise 100'er bas puan indirir diye düşünüyorum.
0: İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
1: için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Çin'den gelen veriler olduğunu söylemiştik. O tarafa dair hem ihracat, istihdam tarafına dair birçok veriyi aldık. Detayları izleyerek devam edelim.
2: Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı fiyat verilerine göre Ağustos'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda %3.8 arttı. Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatları üzerindeki etkisi Ağustos'ta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan üretici fiyat endeksi, bu yıl Ocak'ta %1.4, Şubat'ta %0.9 geriledikten sonra, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla Mart'ta %0.5, Nisan'da %2.8, Mayıs'ta 3.9, Haziran'da %4.1 ve Temmuz'da %3.5 artış kaydetmişti. Çin'de üretici fiyat endeksinde 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks 2023'te %3, 2024'te %2.2 ve 2025'te %2.6 gerilemişti. Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen tüketici fiyat endeksi

0: Ağustos'ta geçen yılın yine bu dönemine kıyasla %0.8 arttı. Enerji fiyatlarındaki artışın 3 yıldır durgun seyreden tüketici fiyatlarında da yükselişe yol açtığı gözlendi. Tüketici fiyat endeksi Ocak'ta %0.2 arttıktan sonra Şubat'ta %1.3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks Mart'ta %1, Nisan'da %1.2, Mayıs'ta %1.2, Haziran'da %1 ve Temmuz'da %0.5 artmıştı. Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca %0.2 artarken 2025'te ise sabit kalmıştı.
1: Ve 60 dakikanın bir diğer konuğu Atı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı ile beraberiz. Altay Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında üfe tüfe verilerini aldık ama ondan da belki önemlisi bu hafta içerisinde ben de az önce söyledim. İhracat tarafına, ithalat tarafına ilişkin verileri de aldık. O tarafa baktığımızda nasıl bir görünüm var dediğimizde hocam ticaret büyümesinin Ağustos ayında aslında hızlandığına işaret eden bir veri aldık. Öte yandan ithalatın da beklentilerin altında kalması zaten sizinle hep konuştuğumuz konu iş talebinin yine yavaşlığına bir miktar işaret eden bir veri ama değerlendirmenizi rica edeceğim üzerine konuşuruz.
2: Evet aslında ihracat ithalat Çin'den gelen verileri geldikçe her ay konuşuyoruz. Son aylarda hep üstünde durduğumuz bir konu da var. İhracat büyüyor, ihracat bazen beklenen de üstünde büyüyor. İç talep, içteki tüketim zayıf kaldığı bir dönemde Çin'in itici gücünü yine ihracat oluşturuyor. Ama bu ihracattaki büyüme de büyük ölçüde yeni teknolojiler, yapay zeka, bununla ilgili ürünlerden oluşuyor dedik. Şimdi karşımızda yine böyle bir bu son gelen rakamlarda da Ağustos rakamlarında da böyle bir durum var. Şimdi ama hani biraz önce de işte tüfe üfe rakamları da verildi. Biraz oraya fiyatlar üzerinden bakmakta da bir fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman evet ihracat artmış ve artışta özellikle bu işte yapay zeka ile bağlantılı, yeni teknolojilerle bağlantılı alanlarda olmuş. Şimdi ama baktığınızda orada şöyle bir şey de var. Dolar bazında, değer bazında ciddi bir artış olan ürünlerde miktar olarak aynı artışı göremiyorsunuz. Fiyatlar artıyor. Yani Çin aynı miktarda ihracat yapıyor belki ama fiyatlar arttığı için, fiyatlar katlandığı için İhracatın toplam bu konuştuğumuz dolar üzerinden tutarları
1: birim olarak ciddi bir, artmıyor.
2: Yani dolar aynı olarak artmış de olduğunu görüyoruz. Yani çok enteresan rakamlar var hatta. Mesela bu işte yine yapay zeka ile bağlantılı olarak entegre devrelerin ihracatında %130'luk bir artış baktığınızda ne dolar üzerinden. Miktar olarak baktığınızda azalmış aslında. %8 oranında azalmış. Yani demek ki fiyatlar iki katında üstünde artmış. İhracat fiyatları bunu anlıyoruz. Şimdi dolayısıyla şu var.
1: Bunu da herhalde biraz tarifelerle vesaire mi açıklamak lazım?
2: Bu da var. Tabii ki. Kesinlikle. Ama şunu da konuşmak lazım. Madem biz Çin'in şu anda itici gücünü hala iç taraf yeterince güçlenmediği için ihracat tarafını dış taraftan sürdürüyor diyorsak eğer bunun ne kadar sürdürülebilir olacağını da tartışmamız gerekiyor. Çünkü bu rakamlar, bu fiyat artışları normale geldiği zaman, jeopolitik ortam biraz daha hani sakinleştiği zaman, daha bir normalleştiği zaman demek ki orada hani ihracat tarafında bir düşüş göreceğiz o zaman. Şimdi dolayısıyla burada hani bu ayrımı yakından takip etmekte fayda var. İthalat tarafında da artış var aslında. Orada da şeyi değerlendirebilir miyiz? Yani ithalat artıyor.
1: Beklenti altı aslında bir miktar.
2: Beklenti artı olmakla beraber yine %25'lerin üzerinde artmış. Yani daha fazlası ve %30 falan beklenirken artmış. Burada da acele etmeyelim derim. Yani hemen evet ithalat artıyor. Demek ki işte iç tüketimle ilgili bir canlanmanın başlangıcı sayılabilir gibi biraz acele etmemekte de burada fayda var diye düşünüyorum. Çünkü ne ithal ediliyor? Yine aynı şekilde yani kalem kalem bakmakta şu sıra çok büyük fayda var Çin'in ticaretine. Orada da yine işte yapay zeka, yeni teknolojilerle ilgili biraz önce konuştuğumuz ihracatını yaptığı, fiyatların çok yükseldiği, Çin'in ihracatını ileri iten ürünlerin girdileri bunlar aslında büyük ölçüde. Onların ithalatı yapılıyor. Çok fazla tüketiciyle ilgili mi, tüketimle ilgili mi? Hani bu da tartışmalı bir konu olabilir.
1: Şimdi ben de aslında soruyu sorarken hala iç talebin yavaş olduğu tarafından sordum. Orada ithalat artsa bile...

0: Hocam baktığımızda aslında yeni atılan adımlar da var. Yani Çin yönetimi de böyle düşünüyor olacak ki canlandırmak için bir adım daha attı. Bunu ara ara sizinle hep konuşuyoruz. Son olarak finansal sistemin gücünü desteklemek ve kredi akışını devamlı sağlamak için ülkedeki en büyük bankalar ile sigorta şirketlerine 45 milyar dolar sermaye aktardı. Aktaracağını söyledi. Bunun kararını aldı. Şimdi bu bir canlanma sağlayabilir mi? Aslında belki de canlanma sağlasa bile bu ne kadar sürdürülebilir olacak?
1: Evet, tabii ki sağlar. Ama hani rakamlar tabii çok, 45 milyar dolar diyoruz. Hatta onun bazı ekleriyle birlikte o 300 milyar yuan, 360 milyar yuana çıkıyor. O da 50 küsur milyar yapıyor. Çin'in bankacılık sektörünün toplam bilanço büyüklüğü 70 küsur trilyon dolar seviyesinde, çok büyük ölçeklerden bahsediyorsa bu onun yanında orada birazcık hani ufak da kalıyor aslında, ama tabii ki önemli. Şimdi bunun birkaç amacı var. Birincisi, bakın, geçen iki hafta önce yine burada birlikte konuşurken İran üzerinden konuşurken işte Amerika'nın yaptırımları, Çin'in İran'dan petrol alması, bunun rafinerilerde işlenmesi, Amerika'nın bunu engellemeye yönelik yaptırımları ve burada işte o bahsedilen rafinerilerle birlikte aynı zamanda o rafinerilerin çalıştığı bankalar, para akışının sağlandığı bankaların da geçmişte aslında yaptırım altına alındığı, ama esas hani daha üst kademeye gelip Çin'in büyük, bu biraz önce bahsettiğimiz büyük kamu bankalarının da yaptırım kapsamına girmesi durumunda, işte onun böyle hani onu şey diye değerlendiriyorlar, nükleer senaryo, yani böyle nükleer felaket gibi şu, ama oraya doğru gitmediğini, yani Trump'ın olabilir, neden olmasın dediğini, bakın bunları konuşuyorduk. Yani bir yandan jeopolitik riskler hani her şeyden önce bankaları çok etkiliyor. Şu anda o kadar doğrudan bir darbe vurmuyor olabilir, ama sürekli bir risk var. Dolayısıyla evet, bir istikrar, bir böyle bir güvence sağlanması, bir manevra alanı sağlanması Çin hükümeti açısından bankalara yönelik tabii ki anlamlı, ama diğer bir amaç da var. O da sizin aslında giriş yaptığınız konuya getiriyor. Ekonominin canlanması, yani bu kaynakları sağlanarak onun daha krediye yönlenmesi, kredinin yatırıma yönlenmesi düşünülüyor, amaçlanıyor. Ama orada da tabii şu ayrım var. Yani güzel, ama işin arz tarafı varsa talep tarafı da var. Yani kredi arzının güçlenmesi için burada bir kaynak artırılıyor. O krediye talep var mı? Hani para var, tamam, parayı isteyen var mı gibi bir durumda var. O da tabii ki hani başka faktörlere bağlı, iç tüketime bağlı, birçok konuya bağlı. Dolayısıyla tabii ki bir etkisi var. Geçen sene de benzer bir girişim olmuştu. Hatta daha yüksek rakamlarda olmuştu. Olumlu etkisi de olmuştu. Ama birden her şeyi değiştirecek bir oyun, değiştirici bir şey değil. Sigorta firmaları niye içinde diye sorulabilir tabii ki. Yani yine büyük kamuya ait büyük kurumlar bunlar. Orada tabii herhalde benim okumam şöyle, sigorta firmaları da, hani biz sigorta deyince tabii bireysel sigortaya aklımız gidiyor hemen, yani vatandaş olarak, ama orada bu büyük projeler, işte yapay zeka diyoruz, savunma sanayi diyoruz, havacılık vesaire, bu Çin'in şu anda odaklandığı sektörlerde oradaki yatırımları destekleyen sigortalar, sigorta şirketleri söz konusu. Bu da aslında hani o kapsamda onlara kaynak ayırmak, işte bu sektörleri desteklemek anlamına da geliyor tabii ki.
0: Bir yandan da biz neyi takip ediyoruz? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yoğun bir diplomasi trafiği var şu anda. Baktığımızda aslında Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü'nü zirvesine katıldı. Ardından Mısır'ı ziyaret etti. 12-13 Eylül'de Hindistan'daki BRICS zirvesine katılması bekleniyor ve belki de bunun devamı da gelecek. Zamanlama manidar olduğu için soruyorum. Çünkü Xi-Trump görüşmesi yeniden gerçekleşecek, evet, Eylül ayı içerisinde. Dolayısıyla baktığımızda bu görüşmeler neden bu kadar son dönemde hızlandı diye soracağım. Biraz daha masaya sanki eli güçlü mü oturmak istiyor?
1: Mutlaka. Mutlaka. Şimdi baktığımız zaman hani kimleri saydık? Bir Mısır, Orta Doğu ve tedarik zincirleri açısından Avrupa için de önemli bir ülke. Ne dedik? Kırgızistan dedik. Putin'le orada bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü dedik. Avrasya'nın göbeği ve Rusya. Ondan sonra nereye gidecek dedik? Hindistan'a gidecek dedik. Hindistan'a niye gidiyor? Orada da BRICS zirvesi var. Yine işte 11 ülke, üye ülke var. Yine Rusya'da var bunun içinde. Şimdi baktığımızda evet hani bir manidar mı diye soruyoruz. Bunun bir sebebi de tabii ki hani bir süredir gezmiyordu bu kadar Xi Jinping. Yani özellikle pandemiyle birlikte.
0: Pandemiden sonra evet.
1: Pandemide hiçbir yere gitmedi. Hatta şey hatırlıyorum, meşhur Birleşmiş Milletler'deki toplantı ekranlardan hani gösterdiler. Şimdi birden hızlandı böyle. Şuraya dikkat çekmek isterim. Trump, yine Xi Jinping'in gezilerini okurken Trump'tan konuyu açalım. İlk dönemindeki göreve ilk geldiğinden beri Çin'in kuvvetlenen bir söylemi var. 2017 Davos'unda, Davos zirvesinde Xi Jinping'in konuşması internetten bulunabilir. İlgilenen izleyicilerimiz açabilirler. Orada daha yeni seçilmişti Trump ilk dönemine. Bazıları küreselleşmeye geri çevirmeye çalışırken, bu açık sistemi, açık ticareti geri çevirmeye çalışırken, Çin olarak biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Biz daha farklı bir dünya düzeni talep ediyoruz. Daha farklı bir küresel yönetim talep ediyoruz diye. Çin'in söylemi vardı hep, Trump'la birlikte daha kuvvetlendi ve Trump'la birlikte bir kontrast haline geldi. Yani onlar böyleyken biz böyleyiz. Dünya sistemini biz savunuyoruz. Açık ticareti, küresel ticareti biz savunuyoruz şekline geldi. Şimdi dolayısıyla bu söylemin çok güçlü bir şekilde söylenebileceği, nerede söylenebileceği önümüzdeki haftalarda Xi Jinping Amerika'ya gittiği zaman, Trump'ın karşısına orada çıktığı zaman söyleyebileceği bir durum oluşturmuş oldu. Giderken ve çok taze bir şekilde Mısır, işte Kırgızistan, BRICS zirvesi, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi ve bütün bunların orada hani arkasını almış ve tek başına sadece Çin için konuşan değil ve o kadar taze ki ve bütün işte son dönemlerde daha sıkça kullandığımız tabiri küresel güneyi temsil eden bir Xi Jinping olarak gitmiş olacak oraya. Bu önemli. Belki BRICS deyince hani BRICS tabii şimdi önümüzdeki günlerde olacak bu ziyaret, Hindistan'a gitmesi. Orada da birkaç not düşebiliriz. Çünkü orada bir kere Hindistan bence hani BRICS önemli tabii ki. Yani BRICS önemli ama BRICS bir işbirliği oluşumu, BRICS bir böyle bir entegrasyon değil. BRICS bir bence bir söylem, farklı bir dünya söylemi, farklı bir dünya talebinin bu güçlü ülkeler tarafından dile getirilmesi. Yani onun ötesinde çok bir işte serbest ticaret vesaire gibi bir şey yok BRICS'te. Şimdi o yüzden de BRICS'in hemen arkasından Xi Jinping'in gidiyor olması önemli. Ama BRICS'in kendisi kadar Amerika'ya gidiyor olması önemli. Ama BRICS'in kendisi kadar Hindistan'da orada Modi ile yapacağı birebir görüşmeler de önemli. Çünkü Çin, Hindistan iki büyük güç. Küresel ekonomide iki başat aktör. Çok da çok ciddi ayrılıkları olan, çok ciddi görüş farklılıkları olan da iki ülke. Sınır sorunları olan iki ülke. Bir yandan Hindistan Amerika'ya da yakın durmaya çalışıyor. Xi Jinping ile Modi arasında, Hindistan liderin başbakanı arasındaki görüşmelerden ne çıkacak? Oradan neyi alıp yanında Xi Jinping Amerika'ya götürecek? Ben açıkçası bunu da merak ediyorum.
0: Takip ediyor olacağız. Önemli bir gelişme evet. Olursa yine sizle konuşuyor oluruz bunu. Bunun dışında bir de yapay zeka diyelim mi, bu hafta özelinde çokça konuştuğumuz konulardan bir tanesi dahaydı. Zaten Darun Hocamoğlu'nun açıklamalarını bu konu hakkında takip ediyoruz. Son olarak söylemlerinde de yapay zeka aslında liberal sistemin altına oyacak dedi. Dolayısıyla böyle bir noktadayken ve bunun sonrasına dair bu kadar çok soru işaretimiz varken Çin tarafından da aslında bir mahkeme kararı geldi sanıyorum ki. Bunu nasıl yorumlamak lazım diye size sorayım.
1: Evet, şimdi bu mahkeme kararı derken bir görüş. Yani Çin'deki görüş. Sistem şöyle, yapay zeka şu anda Çin'in böyle belli başlı bir yani yapay zeka kanunu yok Çin'in. Şu anda yok, henüz yok diyelim. Birçok ülkenin yok zaten. Herkes çalışıyor şu anda. Herkes yapay zeka yönetişimini nasıl yapacağını şu anda tartışıyor. Ve çok da temel bir konu. İşte girmeden önce yayına haberleri okuyordum ekranda yandan geçen. Türkiye'de işte gençlerin 16-24 yaş arasındaki gençlerin yapay zeka kullanımı Türkiye ortalamasının iki katı üzerindeymiş. Çok hızlı gelişen bir alandan bahsediyoruz. Alan bu kadar hızlı geliştikçe bunun regüle edilmesi, kontrol edilmesi, yönetişiminin sağlanması ihtiyacı da hızlı gelişiyor tabii ki. Şimdi Çin'de bu bahsettiğiniz mahkeme kararı bir görüş olarak. Yani şu yapay zeka ile ilgili konular böyle hukuksal bir durum olduğu zaman, bir anlaşmazlık olduğu zaman, bir mahkeme durumu olduğu zaman mevcut kanunlarla neyle ilgiliyse işte hani telif hakları, copyright kanunu, fikri mülkiyet kanunu neyse artık onunla yürütülüyor. Ama farklı bir durum var artık, yapay zeka gibi. Dolayısıyla bu kanunlar yeterli kalmıyor. Bu bahsettiğimiz üst mahkemeden gelen hani görüş alt kademelerdeki yargı kararlarına bir yol göstermesi açısından, bir hani yol haritası çizmesi açısından, en azından yeni bir mevzuat ortaya çıkana kadar bununla ilgili bir metin. Şimdi baktığımızda birçok şeye girmiş ve özellikle kişisel hakların korunması, ticari hakların korunması, bunlara odaklanmışlar. Ve hani ben açıkçası bilmiyordum bu kadar büyük olduğunu. Çin'de yeni bir sektör, yapay zeka kullanarak tanınmış kişiler, meşhur kişiler, aktörler, onları ama yapay zeka ile yeni filmler çekerek, küçük filmler.
0: Çok
1: şimdi bu tabii çok sıkıntılı. Yani evet. Hani o yani işin hani şimdi bunların önüne geçmeyi ilk planda amaçlayan bir şey. Birçok farklı işte hani fiyatlandırmalardaki bu ayrımcılıklar, algoritma üzerinden fiyatlandırma, bütün bunlara bir hani nasıl bakılacağı konusunda bir vizyon getirmiş mahkeme. Yani bu giderek tabii ki bir mevzuata doğru şey yapacaktır. Bizim için de önemli. Yani bak, ne yapıyor Çin bu konuyla ilgili? Yani bütün dünyanın takip etmesi gerekir. Eksik kalan tarafları da şüphesiz ki var. Eleştirildiği taraflar var. Yani mesela bu copyright konusuna, telif hakları konusuna yeterince bu görüşte yer verilmediği. Hı hı, evet. Veya şu tamam, bir şey üretmişler yapay zeka ile, bunu anlıyoruz. Burada bir sorun var ama hani çıktı da bir sorun yok ama o yapay zekayı eğitirken kullandıkları telifli malzemeler ne olacak? Bunların hakkını kim koruyacak gibi. Ama zaten çok normal, çok daha başındayız işlerin. Hani Çin'in ne yaptığı önemli olacak. Hani oradan güzel örnekler çıkabilir diye düşünüyorum.
0: Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı, çok çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve 60 dakikada kısa bir ara zamanı şimdi.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
8: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında.

0: iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın, yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve 60 dakikanın son konuğu blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Sevgili Ecem, merhabalar. Yayınla.
1: Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle bir fiyatlamalar üzerine konuşalım. Aslında geçtiğimiz haftalarda yatırımcısını bir miktar heyecanlandırdı. 80 bin dolarların üzerine gördü. Oradan bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Daha ileriye gidecek mi diye konuşurken. Şimdi geldiğimiz noktada bu haftada kripto piyasaları açısından, Bitcoin açısından kritik bir hafta. ABD'nin alacağı aslında gelecek üfe verisi önemli olacak. Çünkü son da kritik veri bir sonraki faiz kararı öncesinde. Dolayısıyla şöyle bir fiyatlamalar üzerinden konuşacak olursak, bu haftanın Perşembe'yi, Cuma'yı özellikle veri sonrasında volatil geçirmesini mi bekleriz? Bize şöyle bir yol haritası çizer misiniz?
2: Belirtmiş olduğunuz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki dudaklar arasından çıkan cümleler bizi sürecin içerisinde kripto varlık rakamlarını belirler hale getirmeye başladı. Eskiden olduğu gibi, bundan 5-10 sene önce olduğu gibi bireylerin değil artık kurumların ve regülatif yöneticilerin bu sürecin içerisinde daha fazla imkan sağlandığını, daha fazla sözlerinin dinlendiğini görüyoruz. Tabii ki bunu 2-3 hafta önce de çekersek, 2 hafta öncesinde Kevin Warsh'un bir Cuma akşamı yapmış olduğu Jackson Hole toplantısındaki şahin duruşla birlikte biz birazcık yukarı yönlü beklerken, yani 81-82 bin doların üzerinde bir Bitcoin fiyatlaması beklerken oradan ciddi anlamda bir geri dönüş olup tekrar 77 binlere kadar gelmiştik. Geçtiğimiz hafta ise tarım dışı istihdam verisinin 52 binler yerine 162 bin civarı, 56 bin yerine 162 bin civarındaki yaklaşık 3 katlık bir değerlenmeyle karşımıza çıkıyor olması da sürecin içerisinde tabii ki bu faiz arttırım kavramını birazcık daha yukarıya çıkardı. Orada tahminlerin %62'lere kadar yükseldiğini görür halde karşımızda bulduk. Bu hafta da belirtmiş olduğunuz gibi Cuma günkü TÜFE verisi önemli hale gelecek. Tabii burada yatırımcının en temel bakmış olduğu nokta, hazır ne kadar daha fazla risksiz para kazanabilirse özellikle de faiz arttırımlarıyla birlikte para o tarafa doğru kayıyor. Bu tabii ki sadece tek başına oradaki rakamlarla değil, metriklerle değil, daha global çaptaki jeopolitik sorunlarla, makroekonomik dengelerle de karşımıza çıkan farklı noktalardan da etkileniyor. Bunun içerisinde de tabii ki hep üzerine bastırarak söylediğimiz

0: savaşın henüz bir sonuca ermemesi, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sıkıntısı, oradaki fiyatların ki bugün Brent petrol 101'in üzerine çıkmış durumda. Bu süreçlerde hep birazcık daha diğer enstrümanlara göre dirençli kaldı diyebiliriz. Altının 5000 dolar hedefinden tekrar 4000 dolara kadar inmesi, şu anda 4400 dolar civarında seyrediyor olması, gene benzer şekilde gümüşün 65 dolarlar civarında oluyor olması, burada Bitcoin'i de belirli bir rakam yukarıya atmış oldu. O rakam da 60-65 bin bandıydı. Şimdi de 77 bin 80 bin bandı arasına gelmiş durumdayız. Bu cuma günkü eğer faizle ilgili süreçte çok böyle ciddi anlamda ters bir konu olmazsa eğer, oradaki söylemler ve faiz politikasında çok bir değişiklik olmazsa, gene 82 binin üzerinde bir fiyatlamayla karşımızda Bitcoin'i görebiliriz. Ama oraya çıkması değil, orada kalıyor olması tabii ki en önemli unsur olarak karşımıza yer alacak.
1: Bir sürü konu var ama şunu soracağım kısaca. Biz şu anda o 4 yıllık döngü dediğimiz şeyin neresindeyiz?
0: O 4 yıllık döngü eskiden sadece bireyler tarafında takip edilen ve orada herhangi büyük montanlıcıların yer almadığı bir yapıdaydı. O sürecin içerisinde biz 2028'de tekrar girmiş olacağız o 4 senelik döngüye. Onun ortasındayız şu anda. O sıkıntı yavaş yavaş yayılmaya başladı zaman dilimlerine. Orada tam böyle 4 senelik dilimin özellikle Bitcoin madencileri tarafında gündeme gelmesiyle fiyatlar yukarı çıkıyordu. Çünkü madencilerin gelirleri azalmaya başlayıp ellerindeki malı daha ucuzdan satar hale gelmişti. Başlıyorlardı. Yani bildiğimiz yarılanma, halving adını vermiş olduğumuz o 4 senelik dönemlerden bahsediyoruz.
1: O 2028'de başlayacak.
0: Evet, 2028'de gelmiş olacak, denk gelmiş olacak. Bu tabii sürecin içerisinde esas önemli olan nokta bunun artık eskiden olduğu kadar önemli, etkili olmaması. Zira çünkü büyük kurumlar işin içine girmeye başladı ve Bitcoin madenciliği yavaş yavaş Bitcoin'den ve kripto varlık yapısından dışarıya çıkarak makinelerini yapay zeka tarafında kullandırmaya başlar hale geldi. Yani orada da eskisi kadar.
1: Dolayısıyla o döngüyü takip ederek bir hareket karar almayın diyorsunuz.
0: Elbette var ama
1: sadece onu önceliklendirmemek lazım. Peki hemen 5 dakikamız kaldı. Hızlı geçiyorum. Clarity Act'te son durum nedir diye soracağım. Çok önemli. Birkaç keredir de konuşuyoruz. Hep ertelendi. Artık 15 Eylül'ü bekliyoruz. Dolayısıyla ne beklemek lazım?
0: Son bir haftamız kaldı. Bir hafta içerisinde özellikle bugüne kadar konuşulan özellikle 2026 içerisinde konuşulan bütün konular kripto varlık ekosisteminin kendine özel değil. Hep böyle makroekonomik ya da jeopolitik süreçler üzerinden etkisini konuşuyoruz ama birebir kripto varlık ekosistemini etkileyecek olan bu Clarity Act şeffaflık yasası olarak geçiyor. 2025'ten 26'ya devretmiş olduğumuz bir konuydu. Burada da özellikle emtia mı ya da menkul kıymet mi olacağına dair CFTC mi yoksa SEC mi karar verecek bunun regülasyon sürecine bu konuşuluyor, tartışılıyor. 15 Eylül'de konuşulacak. Tekrar Senato'da onaydan geçecek. Ama Temsilciler Meclisi'nde de şöyle bir negatiflik oldu orada da. Temsilciler Meclisi 21 ve 28 Eylül'deki tüm oylama süreçlerini iptal etti. Bu da şu anlama geliyor. 15 Eylül'de Senato'da herhangi bir şekilde bir modifiye olursa, orada bir tasarıda değişiklik olursa bunun tekrar Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekecek. Onun da bu sürecin içerisine yetişip yetişmeyeceği. Yani şimdi konu Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki o kararsızlıktan çıkarak takvim sürecine gelmeye başladı. Oradaki de en önemli karar verilemeyen madde özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ailelerinin kripto varlık ekosisteminde söz sahibi olmamaları, bununla ilgili proje çıkarmamaları ya da orada bunun reklamını yapmamaları olarak karşımıza çıkıyor. 15 Eylül'de bunun cevabını Senato tarafından bekleyeceğiz. Hemen ertesi günde 16'sında da faiz kararı gelecek. Onu da hani bu cumaki tüfeden sonra dikkatli izleyeceğimiz başka bir noktada o olmuş olacak. Yani gelecek haftaki 15-16 Eylül kripto varlıklar için önemli.
1: Bakalım Kasım seçimlerinden önce o tarafı canlandırmak için bir hareket yapacak mı Trump? O tarafı da ayrıca konuşuyor oluruz. Bir de son olarak orta vadeli programda da tokenizasyon tarafına da değinildiğini gördük biz. Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesine ve kayden izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenecektir diyor. Ne anlamamız lazım?
0: Burada artık yeni bir dönem özellikle Türkiye için de globalde olduğu gibi aklınıza gelebilecek her türlü kayıt altına alınabilen şeyin birbiriyle değiş tokuşunun globalleşiyor olması anlamına gelecek. Yani tokenizasyon dediğimiz o varlığın artık dijital hale dönüştürülerek nasıl altını biz şu anda elden ele fiziksel olarak dolaştırmıyoruz ve birbirimize mobil cihazlar üzerinden bile dijital olarak transfer edebiliyorsak, benzer şekilde oradaki o tüm işte hisse senetleri, tahviller, fonlar, aklınıza gelebilecek işte karbon yapılarından menkul kıymetleri ya da araç plakalarından bir şekilde ruhsatları ya da taşınmazların tapularına kadar bunu bu sürecin içerisinde var edecek halde yol almaya başlayacağız. Bununla ilgili regülatif süreç eksikti. Hep konuşuyorduk Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, işte Birleşik Arap Emirlikleri bu süreçlerin içerisinde hep yol alır haldelerdi. Artık bizim de kendi hikayemizi yazma zamanımız gelmiş oldu. Çok önemli bir OVP'nin içerisinde oluşan bir cümle. Ama cümleden daha fazlası, daha büyük boyutlara gidecek. O yüzden şu anda SPK kural koyucu olarak belirtmiş olduğunuz gibi buradaki esas ve usulleri belirleyecek. Orada kimin ihraççı olabileceğini, kimin saklayabileceğini, bu sürecin içerisinde hangi varlıkların kimin tarafından yönetileceğini, o kripto varlık ihraççılarının nasıl gerçekleşeceğini, bu süreçlerin hepsi özellikle bizim coğrafi konumumuz açısından da çok önemli. Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetlere baktığımız zaman bu sistemin içerisinde gerçekten önemli bir rol oynar hale gelmeye başlayacağız. O çok olumlu ve ülkemiz için çok güzel bir gelişme.
1: Bakalım takip ediyor olacağız blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim sevgiler.
1: Ve 60 dakikayı efendim burada noktalayalım. Yarın yine saatlerimiz 19'u gösterdiğinde görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
3: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey, isn't it weird?

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı?

0: Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sokakta seçilmeyi bekleyen bir köpek gibi bekliyorum bugün seni.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Her çarşamba akşamı olduğu gibi sevgili Hakan Güldağ ve değerli hocam Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteyiz. Hakan Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kamil hocam siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar.
3: Hoş bulduk. Hande Hanım iyi akşamlar Hakan Bey.
2: İyi akşamlar değerli hocam.
1: Şimdi Brent petrolde 100 dolar seviyesini görüyoruz tekrar. Yine ortalık karıştı. Yani Trump bu petrol fiyatları düşecek dedikçe petrol fiyatları yükseliyor. Ne olacak bu bilmiyorum. Yani biz hesap kitabı işte konuşuruz belki ilerleyen dakikalarda OVP'de dahil. Aslında petrol fiyatlarında en kötüsünün geride kaldığını düşünerek yaptık. Ve öyle yapıyoruz. Piyasalar da aslında biraz o taraftaydı. Ama geldiğimiz noktada petrol fiyatlarının yeniden yükseldiği 100 doları gördüğü bir yerdeyiz.
2: Evet.
1: Nasıl okumak lazım? Yani yine böyle bir...

0: ticaretin yapıldığı kanalların bir risk, yani giderek artan bir risk, büyüyen bir baskı altında kalması ister istemez hem fiyatları yukarıya doğru çıkartıyor, hem de yani baktığınız zaman önümüzdeki dönemde bir işaret yok bu işin sonlanacağına dair.
1: Evet.
0: Yani Trump yine işte 40 dolara falan düşer bu iş gibi sözler sarf ediyor ama artık bunların bir geçerliliği kalmadı. Hı hı. Hakikaten de bir zaman sonra düşebilir, her şey yoluna girse falan, ama kimse bunun ne olacak da bu iş sonlanacak, bu belirsizlik ortadan kalkacak, onu çok iyi kestiremiyor. İşte söylenen sözler de ya 1-2 yıl içerisinde ancak atılabilecek ya da hayata geçirebilecek adımları kapsıyor olması. Bunun en azından bu sene sonuna kadar böyle devam edebileceği, Kasım seçimlerine kadar devam edebileceği, çok fazla alevlenmese de ama petrol arzı üzerinde de bir etki yarattığı görülüyor. Bu arada rafineri ürünleri de yani petrol, ham petrolün ötesinde rafineri ürünlerinde de ciddi artışlar var. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden. Bunun da yarattığı bir gerilim var. Fatih Birol zaten yani Uluslararası Enerji Başkanı, Ajansı'nın başkanı, yani 85 doların altında, yani işler yoluna girse bile çok hesap yapılmaması gerektiğini bu sene için söylemişti. Dediğiniz gibi biz orta vadeli programda 75'i baz aldık. Bu da bizi biraz böyle açıkta bırakıyor galiba, ters ayakta bırakıyor. Enflasyon bakımından da öyle. Özellikle de yeniden böyle kafasını kaldırmaya başladığı görülen üretici fiyatları tarafını da etkileyebilecek gibi görünen bir çerçeve içerisindeyiz. Ve maalesef en büyük problem de belirsizlik. Hani ne olacak da bu problemler bir sulhe kavuşacak, burasını artık neredeyse söyleyebilen kimse kalmadı. Yani stratejistlere de bakıyorum ben filan. Yani çünkü defalarca yanılındığı için bu konuda bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. Ha nereye çıkar? Bakıyorum analistlerin geneli yani 102 dolar seviyesine sürekli işaret ediyorlar. Burası kırılır ve 1-2 dönem bu 102 doların üzerinde kalırsa 140 dolara kadar çıkabileceğini de söyleyenler var, ama çoğu analist 102 doları aşsa bile geri geleceği kanaatine sahip. Yani işler daha da tabii çatallaşmazsa. Evet. Bütün bunlar da yani teknik analizler vesaire filan da hepsinin bir şekilde konjonktürel gelişmeler çerçevesinde rafa kalktığı ya da etkisinin hesaplarının çok da geçerli olmadığı bir sürece de işaret ediyor. Yani ya eskiden baş omuz bilmem formasyonları vardı, işte oradan bakıyordunuz. Şimdi öyle gelişmeler oluyor ki bunların hiçbirisinin artık böyle hani hakikaten bir şeyleri öngörmek adına pek yardımı olmuyor anlaşılan.
1: Evet, siz konuşurken şu petroldeki volatiliteyi ölçen o VIX indeksine bakıyordum, evet. Da orada da yani zaten geldiğimiz hani şu anda daha yıl başından bu yana, daha doğrusu işte şuralar savaşın başladığı yerler, Şubat zamanı, evet. Mart'ta çok ciddi burada bir yükseliş vardı volatilitede ve hep öyle devam etti ama aşağı doğru gidiyordu. Sonra neden sonra işte Temmuz'da, Ağustos'ta zirve yaptı o volatilite tekrar ve şimdi yeniden yukarı yönlü gidiyor. Yani evet. Bu tablo anlaşılan o ki bir süre daha böyle gidecek.
0: Öyle
1: çünkü
0: gördüm.
1: Yani yeni normal bu, ama hikaye acaba başka yan efektler yaratabilir mi? Mesela motorin meselesi. Yani ciddi bir şekilde Fatih Birol'un da uyardığı şekliyle hani piyasalardaki fiyatlamalar bir tarafa, ama diğer yandan da böyle bir işte enflasyonu da tetikleyen, küresel ekonomiyi de yakından ilgilendiren durumu var. Hocam siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani ekonomik görünüme etkisi açısından petrol fiyatlarındaki bu volatiliteyi nasıl okumak, yorumlamak, plan yaparken, hedef koyarken nasıl acaba hesap yapmak lazım?
2: Yani burada savaşın başından beri konuştuğumuz biraz rasyonel

0: devletinin hakim olacağı şey beklentisine dayalıydı. Nedeni de tabii ki seçimler yaklaşıyor. Ara seçimler Amerika'da yaklaşıyor. Böyle bir zamanda Trump'ın bu en azından İran'la olan bu Hürmüz'deki savaşı biraz daha sönümlendirip kontrol altında tutup belki seçimler sonrasında tekrar kozlarını paylaşmayı tercih edebileceği. Çünkü Kongre'yi kaybetme ihtimali giderek artıyor. Bu da kendisinin azline kadar gidebilecek bir süreç demek. Yani tam bir topal ördek başkan durumu söz konusu olabilir. Bu da ülkeyi yönetmesi konusunda çok ciddi kısıtlar getirecek. Kendi hareket kararlarına kısıtlar getirecek elbette ki. Ama bunu bile dikkate almıyor Trump. Yine her durumda gerektiğinde saldırmaya devam edeceğini. Çünkü İran'ın pozisyonu bir ölçüde burada İran geri adım atmadığı için de Trump'ı buna zorluyor gibi. Ama Trump da herhangi bir şekilde arka kapı diplomasisini kullanıp bir çözüm arayışında değil. Yani Amerika'da sizin de söylediğiniz gibi benzin fiyatları bizde de artıyor, orada da artıyor ama benzin işte 4.15'teyken galonu Amerika'da motorin 5.90'a çıkmış galonu, evet. Dolar yani. Yani %50 artış fark var bu. Bu ciddi boyutta. Tabii bir de Hakan Bey'in de söylediği gibi Uluslararası Enerji Ajansı da bunu vurguluyor. Yani dizel yakıt giderek sıktı ve üretim anlamında ciddi bir sorun var. Arz tarafından sorun yaşanma ihtimali var. Bütün bunlar ben belirsizlikleri arttırdığını düşünüyorum. Ama sonuçta şöyle diyebiliriz. Belki burada işte dünya ekonomisi bu kadar yüksek petrol fiyatlarını da fiyatlarında da bunu tam maliyetlere yansıtmadan devam edebilecek kapasitede, ama bu kadar kısa dönemde bu uyarlamayı yapması mümkün değil dünya ekonomisinin. Bu mutlaka enflasyon olarak ülkelerde, bizim gibi ülkelerde, Amerika'da ve başka ülkelerde etkisini yaratacak. Ama öte yandan da merkez bankalarının kısıtları var. Yani Trump Amerika'da açık açık merkez bankasını tehdit etti. Yani faizi arttırırsanız ben de gerekli önlemleri, tam tersi yönde önlemler alırım dedi. Yani o anlamda bir şey tamamen yokuşa sürüyor. Ekonomi politikası yapmak konusunda da başarısız, ama bunun dünyada belirsizliği arttırması, bizim de tabii OVP'de dahil olmak üzere bütün politikalarımızda doğrudan etkileyen bir durum. O anlamda hala çözülmesi için, yani seçime kadar, seçim öncesindeki aylarda çözülmüyorsa o kadar kolay bir çözüm beklememek lazım. Ben tabii teknik analizleri takip edemiyorum o kadar, ama yani burada bir temel analiz bile yapmak mümkün değil. Çünkü pozisyonlarını tam göremediniz. Yani bir taraftan iktisatçı olacaksınız ama öbür taraftan aynı zamanda uluslararası jeopolitik durumları da analiz edebileceksiniz. Bütün bunları yaptığınız zaman bile sonuçta ortada rasyonel bir zemin görmek, özellikle Trump tarafında bir anlaşmaya varmak için mutlaka bazı tavizlerde bulunmanız lazım. Ama bunları da net bir şekilde verecek birisi değil ve son anda farklı yöne gidebilecek birisi. Yani ekonomi politikaları yapan kişi rasyonel düşünen kişi değil. Son kertede kararı veren kişi. Bu tabii ki Amerika için ve dünya ekonomisi için büyük bir risk. Hele tahvil faizlerinin şimdi 5.28, 5.29'da bulunmuş 30 yıllıklar artmaya devam ettiği bir dönemde borç sorunu, kamu borç sorunu gibi bir sorun giderek gelişmiş ülkelerin önüne ciddi boyutta bir tehdit haline geldiği bir dönemde Trump'ın özellikle bu Hürmüz Boğazı konusunda biraz daha geri adım atmasını beklersiniz, ama atılmıyor.
1: Evet, şimdi bu petrol fiyatlarının bize de etkisi var, işte biraz önce konuştuğumuz gibi özellikle enflasyon noktasından başlayarak. Şimdi orta vadeli programı bu geçtiğimiz hafta sonu pazar günü Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında açıklandı. Hafta başından bu yana da okumaya çalışıyoruz, değerlendiriyoruz. Sizlerin de bir yorumlarını almak isterim. Hem makro açıdan Kamil Hocam'a sormak isterim, hem de aslında bu OVP'nin içerisinde işte büyüme ne olacak, enflasyon ne olacak gibi konu başlıkları elbette ki çok önemliydi. Ya da işte içinden yaptığımız hesaplarla kurda ne öngörüyor acaba politika yapıcılar diye, ama özellikle bakılan bir yerde sanayi kesimi için bir şey var mıydı ve gördük ki hakikaten onun için ayrı bir yer açılmış. Evet. Ama o açılan sayfalarda yer alanlar ne kadar etkili olacak? Sanayi kesimi nasıl yorum yaptı OVP'ye ilişkin? Bizde arkadaşlarım hafta başından bu yana reel sektörün temsilcileriyle konuşuyorlar. Onların değerlendirmelerini alıyorlar. Ama siz de çok yakın temastasınız. Genel olarak nasıl bir karşılama oldu OVP'ye ilişkin olarak reel kesim tarafında?
2: Ya şimdi şu akut sorunlar, yani konjonktürün meseleleri biraz aslında her şeyin önüne geçmiş gibi. Yani belki daha fazla dikkat edilmesi gereken bir belge. Sonuçta bir iyi niyet belgesi değil, yani bir program bir şey anlatıyor. Tabii. Belki hani taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmemesinin bir yaptırımı yok. Hani belki siyasi yaptırım var ama hani Merkez Bankası gibi ona mektup yazmam gerekiyor falan gibi bir durumu yok. Fakat mesela işte akaryakıt şimdi 90 liraya geldi değil mi? 7.72 falan civarında bir artış oldu motorinde. 90 liraya geldi. Şimdi bu yüzlerin üzerine çıkması ya da yüzler civarında dolanması piyasada bir zam daha olursa biz vallahi bu otobüs biletlerine, yani sezon da geçiyor ama çok da böyle yani dolu gidiyoruz, dolu geliyoruz ama biz para kazanamıyoruz şikayetlerini iyice arttırıyor. Yani bir hani ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Evet. Bir sahada bunun yani şimdi orta vadeli programda enflasyon, yani bunları şey için söylemiyorum. Yani 28,5-28,4 olmuş. 21'e çıkartılmış filan. Ya böyle 12 puan birden artışlar neye işaret eder filan. Bunlardan çok yani bu akaryakıtta olup biten işime nasıl yansıyacak? Yeni kredi var mı? Kredi alamıyorum. Ya şimdi 37 diye ifade ettiler. 12 puanlığında bakanlık bizi ödeyeceğiz dedi. 25'e düşürdü krediyi ama bundan bize bir şey düşer mi? Çok sıra varmış. Biz burayı nasıl elde edeceğiz? Ya bu yatırım taahhütlü avans kredisi dendi. Bununla nasıl erişeceğiz? Bunun koşulları ne zaman belli olacak? Çünkü sanayinin bugün en temel meselesi reel sektörün gerçekten teknolojik dönüşüm. Hı hı. Yani çok ciddi, her gün bir devrim oluyor dünyada.
1: Gerçekten öyle. Yani
2: öyle bir şey var.
1: Evet.
2: Yani şimdi bunun dışında kalmak sizin rekabet gücünüzü falan çok etkileyen bir konu. Bu sanayici bunun iliklerine kadar farkında. Esas olarak beklentileri bu yönde. Sanayiye ilişkin daha fazla maddenin gündeme gelmiş olması önemli. Ne bileyim, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık gibi maddelerin gıda sektöründen enerji sektörüne, suya vesaireye verdiği referansların kendi sektörlerine nasıl etki edebileceğine ilişkin düşünenler de var. Bunları da hesaba katanlar var. Ama bir teknolojik yenilenme için paraya ihtiyaç var. Ve bu sanayinin temel meselesi olmaya devam ediyor. Finansmana erişim hem çok zor hem de çok pahalı. Hı. Burada önümüzdeki süreçte gördüğümüz genel olarak işte dün de bir özellikle kadın sanayicilerin yoğunlukta olduğu bir toplantıdaydık. Onlar da önümüzdeki döneme coşkuyla yani Gaya, onu da ifade etmiş olalım, ismi de Gaya. Çok önemli sanayiciler var aralarında. Coşkuyla önümüzdeki döneme hazırlanmak istiyorlar ama hep öne çıkan konu belirsizlikler. Hı hı. Yani orta vadeli programdan ötesinde onun yani bakıyorlar ya kur ne olacak? Hı. Yani önümüzdeki dönem. Oradan bir işaret var mı? Diyorum ki vallahi gayri safi yurt içi hasılanın Türk lirası hesabıyla dolar hesabını işte biz gazeteciler, ekonomistler bu hesabı yapıyorlar biliyorsunuz. İşte 2027 56 lira görünüyor.
1: Evet.
2: 2028 64 lira, 2029 69 lira görünüyor. Yani bu 3 yıllık periyot içerisinde %46-47 gibi Türk lirasının dolar karşısında bir değer kaybı öngörülüyormuş gibi ya da hesaplar onun üzerinden yapılmış gibi görünüyor. Çünkü yoksa açıklanan bir tahmin falan yok ortada.
1: Evet, evet.
2: Ama deflatöre bakıyorsunuz enflasyonun 57-58 civarında olduğu görünüyor. Demek ki carry trade bazlı bu program uygulanmaya eksiklerine rağmen vesaire.

0: vesaire filan devam edecek. Belki işte enflasyon yukarı çıkartılması, acaba bazı hedefler daha gevşetiliyor, sıkılık rafa mı kalkıyor, soru işaretlerine yol açıyor ama ortada da kurların yine bir kur rejiminin uygulanmaya devam edileceği, belli bir baskı altında kalacağı bir konum var. Sanayici esas olarak buralara daha fazla bakıyor ve esas itibariyle de önümüzdeki dönemden beklentisi ucuz finansmana erişim. Çünkü başka türlü, biraz fazla uzattım ama
1: Yok yok,
0: şimdi
1: konuşacağız. iPhone'um yeni katlanabilir modeli, çok özür diliyorum. Son dakikada gördüm de 1999 dolar fiyatla piyasaya sürülecekmiş. 2000 dolar.
0: 2000 dolar.
1: Ya, araba parasına doğru gidiyor bu iş yani. Bu
0: Aynen
1: ne biçim
0: öyle.
1: paralar bunlar?
0: İndirim yapmışlar.
1: Tabii bu Amerika'da satışa sunulduğu fiyat, yani Türkiye'de ne olacak, ne kadar olacak onu bilmiyorum ama bu akşam biraz bu Apple'ın yeni ürünleri çok gündemde. Arkadaşlarım da son dakika vermiş, çok özür diliyorum. Gözüm takıldı.
0: Yok.
1: Rakamı görünce bir gözüm takıldı.
0: Herkesi yakından ilgilendiren bir durum ama kimileri demek ki imrenerek bakmaya devam edecek.
1: Yani evet, yani sadece o değil ama yani dünyada, konuyu değiştirmek istemem ama yani her şey ucuzlarken, özellikle
0: evet,
1: teknolojinin ucuzladığından bahsederken, rekabet çok kızışmışken, işte Çinlileri, Korelileri vesaire hesaba katarken, Amerika'da Apple'ın bu hamlesinin bilmiyorum nasıl ekonomik sonuçları olur, onu da ayrı belki küresel piyasalarda bakarız. Çok özür
0: evet,
1: diliyorum, buyurun.
0: Katma değerde böyle bir şey işte, para kazandırıyor.
1: Değil mi?
0: Şu anda hemen herkesin yine konuştuğu konu, ya iş var ama malını ucuza verirsen, zararına verirsen iş var.
1: O iş mi ama?
0: Ama iş mi? Yani böyle bir noktaya gelmiş vaziyetteler ve geçen gün konuk oluyor programda Bahadır Aslan'la
1: evet,
0: sohbet ederken dedi ki, yani şimdi 480 bin civarında işletme var,
1: evet,
0: Türkiye'de sanayi işletmesi. Bunların 418 bini mikro işletme.
1: Evet.
0: Senelik cirosu 140 bin dolar.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani şimdi 418, bunlar nasıl Ar-Ge yapacak, inovasyon yapacak, teknolojiye?
1: Yok,
0: yani çok
1: değil,
0: farklı akıllara ihtiyaç olan bir dönem. Orta vadeli programda mesela bu yönde bir şey görüyor muyuz? Pek görmüyoruz.
1: Çok önemli bir yere değindiniz. Onu ayrıca konuşuruz. Bader Bey'in de kulakları çınlasın. Onun rakamları gerçekten efsane,
0: evet,
1: bununla ilgili.
0: Evet,
1: çok
0: iyi
1: resmi çok iyi ortaya koyuyor. Kamil Hocam, makro taraftan bakalım. Büyüme, enflasyon, cari açık, bütün bunlara baktığımızda siz nasıl bir tablo çıkardınız OVP'den?
2: Ben öncelikle söyleyeyim, Hakan Bey gibi OVP'den çok fazla bir şey beklemiyorum. Orta vadede bile, çünkü çok çok ciddi revizyon olduğunu biliyoruz. Geçen yıldan bu yana çok ciddi revizyonlar var. Ve özellikle sanayi ya da yapısal reformlar konusunda da bana biraz temenniler manzumesi gibi geliyor. Ve herhangi bir şekilde geçmişte söylenen ya da verilen, yapılacağı söylenen, yazılan maddeler, politika adımlarının bir sonraki yıl ya da ertesi yıllarda nasıl değerlendirip değerlendirmediğine dair ben çok da fazla bir detaylı bir analiz görmüyorum. O anlamda OVP'yi hakkını vermek lazım. Merkez Bankası yılda 3 rapor yayınlıyor. Bir ölçüde ekonomiye yön veriyor. Ama biz kamu tarafından başka bir ses duyamıyoruz. OVP bir ölçüde onun derli toplu bir çalışması gibi geliyor. Ama o derli toplu çalışmada da sonuçta biz sürekli her sene çok ciddi revizyona tabi olduğu için o elbette ki ona göre biraz discount etmemiz, iskontoyla yaklaşmamız gerekiyor OVP'deki rakamlara. Nitekim ben geçtiğimiz hafta yaptığım yorumda da ben OVP'de enflasyon 2027 için 20 civarında olacağını söylemiştim. Yani beklediğimi, büyümenin de %4-4,5 aralığında bir yerde olacağını. Çünkü yani düşündüğünüz, geçtiğimiz yıl %9, bu yıl sonuçta %21 yaptılar 2027'ye yönelik tahmini ya da hedefi. O anlamda 12 puanlık bir düzeltme var. Bu da bir seçim yılında beklenen bir düzeltme. Tabii bunu şöyle diyebilir aynı zamanda Merkez Bankası ya da Hazine, ya benzin, petrol fiyatlarındaki artışın etkisi de var ama o 65'ten 76'ya çıkıyor. Çok büyük bir artış yok oraya baktığımızda. O anlamda büyüme tarafı bu sene için %3.3 biraz daha gerçekçi değil. Son çeyrekte çok ciddi politikaların devreye girmesi lazım. Yani genişlemeci. Son çeyrekte büyük, önemli bir büyüme yakalamamız lazım ki 3.3'ü tutturabilirim ya da geçmiş çeyreklere ciddi bir revizyon gelmesi lazım. Onun da bir nedeni olması lazım tabii. Ama şu andaki verilerle, elimizdeki verilerle 3.3'ü tutturmak biraz daha zor gözüküyor. Gelecek yıl 4.2 büyüme, cari açıkta %2.6'ya çıkarılmış galiba. Bu gerçekçi. 4.2 de seçim yılı olduğunu düşünürseniz ya da bir sonraki yıl bile olsa yine seçime giden yoldaki bir yıl. O anlamda rakamlar beklentilerle uyuşuyor. Ama benim işte bundan 2-3 yıldır söylediğim, sonuçta biz bu seçime kadar enflasyonu tek haneye indiremeyeceğiz. Ben %20'lerin altında görürüz diye düşünmüştüm eskiden ama ne yazık ki bu sene biraz da tabii ki petrol fiyatlarındaki artışın da etkisi var. Ama maliye tarafında herhangi bir şekilde ciddi boyutta bir uyarlama olmadığı için hala bütçe açığı %3'ler civarında. Daha da aşağı çekemiyoruz. Gelecek yıllarda da böyle gözüküyor. Yani o anlamda maliyenin, maliye politikalarının enflasyonla mücadeleye ciddi boyutta bir destek verdiğini hala söylemek mümkün değil. O anlamda da zamana yayılan bir enflasyonla mücadele programı ama seçim dönemi geldiği için bir ölçüde bir ara verilecek. Yani ara verilmek tabii 2021'deki gibi NAS politikaları bence olmayacak. Benim bu OVP'den çıkarım bir ölçüde var olan ekiple, var olan ekonomi yönetimi devam edecek seçim döneminde de. Biraz daha popülist politikalar çok aşırı doz olmaması çalışılacak ve seçimin hemen arkasından dezenflasyon yine hükümet iktidarda kalırsa varsayım altında doğrudan dezenflasyon programına devam edilecek varsayımı. En azından böyle bir çıkarsama yapmak daha da mümkün gözüküyor bu OVP ile. Ama yani genelde baktığınız bu şekilde yorumlayabilirim. Daha detaylı varsa sorunuz tabii onlara da.
1: Tamam hocam, tabii ki bakarız. Şimdi bir müsaade isteyeyim, sizden bir kısa reklam arasına gidelim. Giderken de biraz önce motorun fiyatlarından bahsettik. Analistler de aynı yorumları yapıyor. Küresel rafineri sektöründe yaşanan motorun sıkıntısının önümüzdeki aylarda hem arzın daralmasına hem de fiyatların yüksek seyretmesine ve talebin baskılanmasına sebep olacağını söylüyorlar. Kısa bir haber arkadaşlarım derlemiş. Bunu da izleyelim.
3: Analistlere göre küresel rafineri sektöründe yaşanan motorin sıkıntısı önümüzdeki aylarda arzın daha da daralmasına, fiyatların yüksek seyretmesine ve talebin baskılanmasına yol açabilir. Basra Körfezi'nde 6 aydan uzun süredir devam eden ve bölgedeki üretimi aksatan savaşın yanı sıra Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları küresel yakıt arzı üzerindeki baskıyı artırıyor. Vitol Grup CEO'su Russell Hardy, Asya Pasifik Petrol Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Orta Doğu ve Rusya'daki başlıca rafineri merkezlerinden kaynaklanan yakıt ihracatı kaybının her bir bölge için günlük 2 milyon varile ulaştığını belirtti. Hardy'ye göre diğer bölgelerdeki rafineriler hala hazırda kapasitelerinin sınırında çalışırken, tüketiciler artan ihtiyacı karşılamak için damıtılmış yakıt stoklarına yöneliyor. Bu durum, mevcut stokların azalmaya devam etmesine neden oluyor. Hardy, mevcut rafineri kapasitesinin stoklardan yapılan çekişleri önleyecek ölçüde artırılmadığını ifade etti. Yüksek motorin marjları Rusya ve Orta Doğu dışındaki rafinerileri yüksek kapasiteyle çalışmaya teşvik ediyor. Ancak analistler rafinerilerin bu çalışma temposunu ne kadar süre sürdürebileceği konusunda risklerin arttığına dikkat çekiyor. Rafineri ekipmanlarının uzun süre yüksek kapasiteyle çalıştırılması arıza riskini yükseltirken, olası üretim kesintilerinin tampon stokların sınırlı olduğu mevcut ortamda krizi daha da derinleştirebileceği belirtiliyor. Kuwait Petroleum'dan Şeyh Halit El Sabah, küresel rafineri sisteminin mevcut koşullarda yıl sonuna kadar dayanabilmesinin dahi önemli bir başarı olacağını belirtti. El Sabah, yakıt piyasasında yakın dönemde büyük bir kıtlık riski bulunduğuna da dikkat çekti. El Sabah, Kuzeybatı Avrupa'yı oldukça zorlu bir kışın beklediğini belirterek, mevcut sıkıntıların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti.

0: Κύριε Παπαδά.
1: Άδειξη, άδεια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ABD Başkanı petrol fiyatları yükseldikçe petrol fiyatları düşecek notlarını paylaşıyor demiştik. Yine seçimden sonra petrol fiyatları düşecek demiş. Demek ki Kasım'a kadar bu vaatler, yani seçime ben düşük petrol fiyatıyla giremiyorum ama size temin ederim ki tekrar bana destek olursanız petrol fiyatlarını düşüreceğim. Yani sanki yükselten kendisi gibi değilmiş gibi böyle bir tuhaf konjonktürdeyiz gerçekten. Yine OVP notlarına dönecek olursak, biraz önce aslında reel kesimin ne kadar neye ihtiyacı olduğunu çok güzel özetlediniz rakamlarla da. Yani bizim bir dönüşüm sürecine ihtiyacımız var. Bunun için bir yol haritasına, belli bir stratejiye. Bilmiyorum OVP'nin içerisinde zaten o kadar kapsamlı bir şey yapılabilir miydi ama hani bunun ifade edilmesi önemli olurdu.
2: Tabii.
1: Belki onun dışında bir yeni politikadan biz yeni dönemde söz edeceğiz, söz etmek durumunda kalacağız. Mesela orada Sayın Cevdet Yılmaz açıkladı. Dedi ki seçici olmak kaydıyla işte sektörlere teşvik vereceğiz, destek vereceğiz ve yatırım ve üretim odaklı. Şimdi biz konuşuyoruz hafta başından bu yana. İşte yatırım deyince ne anlıyoruz reel kesimde? İşte kapasite yatırımlarından anlıyoruz değil mi? Ama baktığımız zaman bugün aslında kapasiteler çok kullanılmıyor. Yani oldukça kapasite oranları düşük. Ama onun dışında bu böylesi bir yatırım değil ama baktığınız zaman teknolojik değişime yönelik aslında spesifik yatırımları belki konuşmak gerekebilir. Evet. Yani kasıtları tam olarak o mudur değil midir bilmiyorum ama o da önemli bir yatırımdır nihayetinde. Yani yeni dönemde belki de şirketler için kapasite yatırımlarından ziyade daha efektif, daha verimli, daha etkin ve karlı işler yapabilmek adına, işte biraz önce Apple'ı konuşuyorduk. Zaten o ölçekleri yakalamamız hiç mümkün değil, hele ki Çin varken. Belki o tarafa odaklı olmak lazım. Bu anlamda nasıl bir yol yön izlemek lazım? Mesela sanayi kesimi bu noktada ne kadar bilinçli ve ne kadar yeni dönem yatırımlarını oraya yönetmek arzusunda ya da bunun için arayışta mı? Ne diyorsunuz?
2: Arayışta olduğu kesin. Yani bir kere dünyadan kopuk bir sanayimiz yok. Yani orayı iyi takip eden, orada rekabet eden, rekabetinde de hem ürün çeşitliliği hem pazar çeşitliliği bakımından, değil mi? Geçenlerde gene bir hocamızın şeyinden, notlarından hatırladım. İşte gene o da tabii kaynak OECD falan göstererek 1800 kadar üründe yüzden fazla ülkeye sürekli ihracat yapabiliyoruz. Hani miktarları Çin kadar değil ama neredeyse çeşitliliği Çin kadar, Hindistan kadar. Bu şimdi önemli bir rekabet gücü. Bu da zaten rakiplerinizi tahlil etmeden, sahada olmadan, mücadele etmeden olabilecek bir şey değil. Yani ben artık zaten öyle bir dünyada kalmadı.
1: Doğru.
2: Hatta daha da değiştirmemiz lazım. Yani ben bunu ürettim arkadaş, birileri gelir alır. Böyle bir artık yol, yöntem değil. Giderek daha fazla kimin neye talep ettiği de değil. İhtiyacı nedir?
1: Hı hı.
2: Ben bunun ihtiyacını buna nasıl anlatır ve buna nasıl benim o ihtiyaca ilişkin ürettiğim ürünü önüne koyabilirim. Yani tarım makinalarından tutun da bu. Yani teknolojik pek çok şeye kadar.
1: Tabii.
2: Tabii en yüksek düzeydeki teknoloji şu, yani o çiplerle ilgili olan vesaire falan, o çok kısıtlı bir yerde. İşte Güney Kore, Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir çerçevede onu konuşuyoruz. Çünkü ya, Almanya'da da bugün öyle bir şey yok.
1: Yok
2: işte, bir Hollanda'da bunların işte belli bir şeyini yapabilen, linotype'ını yapabilen bir makineler var filan. Onu da zaten Çinliler, biz onu da yaptık filan dediler.
1: Doğru.
2: Yani orada geçiyor bu şey. Almanya'da da, Almanya'nın gündemiyle bu anlamda Türkiye'nin sanayi gündemi, zaman zaman söylüyoruz.
1: Hı hı.
2: Birbirine benziyor aslında.
1: Evet.
2: Acaba işbirlikleri ortaya konulabilir mi? Ama sanayicinin bunun farkında olduğunun bir göstergesi de işte geçenlerde İstanbul Sanayi Odası'nda beraber de konuştuk, değil mi? Yani işte girişimci devlet,
1: evet,
2: yeni bir belki geçmiş dönemlerdeki o katı tutumu devam ettirmeyen ama planlamaya önem veren, belirsizlikleri, o kapasiteleri azaltacak bir yol haritası çizen bir devlete de, bir akıllı devlete de ihtiyaç var. Hem akıllı devlete hem akıllı sanayicilere ihtiyacımız var.
1: Her şeyin akıllısı makbul bu aralar. Evet, bu akıllı aralar telefon, öyle. Akıllı televizyon, akıllı devlet, akıllı iş insanı, akıllı sanayici. Evet, öyle, ama akıllı para zaten hep önemli. Gerçekten öyle bir dönemdeyiz. Çok güzel dönemdeyiz. İfade ettiniz.
2: Ya şimdi işte o 480 bin ya da 500 bin diyelim işletmeye, sanayi işletmesine, yani dönecek olursak 70 bin metal işleyen şey var. Fabrikasyon metal işleyen
1: şirket var.
2: Şirketimiz var ya, yani imalatçımız var.
1: Evet.
2: Kapkacak, işte kapı pencere falan üretiyorlar.
1: Evet.
2: Gerçekten 70 bine ihtiyaç var mı?
1: Evet. Yani, bu yani bir taraftan her şeyi biz üretebiliyoruz, memnuniyetini çok yaşadık. Çok evet, önemli. Pandemide çok önemli. Özellikle gördük. Ama bu devirde ne kadar önemli dediğiniz gibi değil mi? Belki yeniden düşünmek lazım.
2: Ölçekler de çok önemli. Kesinlikle. Evet. Ama bunun için hani ne talep var? Yani diyor ki sanayici de, ya artık ben bir fabrikalar satılıyor, kiralanıyor diye bir yazı yazmıştım. Hmm. Bir sanayici aradı, dedi ki evet dedi, ben de kiraladım dedi. Parasızlıktan değil ama dedi.
1: Hmm.
2: Yani ben Yutak kredisi de alırım, o imkanım da var, diğer kredileri de alırım, yatırımlarımı da yaparım. Ama ne işe girsem Çinli'den dayak yiyorum. Hmm. Birinin bana ya şu alana gidersen şu tür imkanlarım var ve seni şöyle destekleyebiliriz göstermesi gerekiyor. Ve benim bu ölçekleri yakalamam gerekiyor. Başka türlü mücadele bile edemiyor. Öyle bir yani özellikle Çin kendi yaşadığı aşırı üretim krizini bir anlamda ihracat onun için çok bağlayıcı ve önemli hale gelmiş. Her yere bu kapasitesinin fazlalığını oralara bir şekilde yedirmeye çalışıyor. Evet. Merkez ülkeler dahil Almanya'nın otomotiv endüstrisine ne yaptığını dünya alem biliyor. Bizim de yapıyor. Bizim endüstrilerimizdeki kapasiteleri de yapıyor. İşte bazı alanlarda mesela işte konuşuluyor son dönemde hazır giyimde dahi 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkmış ithalatı son 5 yıl içerisinde.
1: Evet.
2: Mobilyada keza 1.4 milyar dolara geldi. Son 5 yıl içinde 2'ye katlandı.
1: Evet.
2: Deri ayakkabı falan, yani bizim dönüştüremediğimiz, teknoloji koyamadığımız, ölçeğini büyütemediğimiz hemen her alanda bir başka kapasite, büyük oranda da Çin gelip oraya yerleşiyor.
1: Evet.
2: Sizin buna bir politika üretmeniz şart.
1: Şimdi aslında Kamil Hocam, ekonomi politikaları tarafında dünyada da yepyeni bir aslında döneme girmek durumundayız gibi geliyor bana. Yani bu yapay zekanın geldiği ve gidebileceği noktalar çok korkutucu ve hali hazırda işte Amerika'yı konuşuyoruz, biz de içeride Türkiye, Avrupa'yı konuşuyoruz. Yani mevcut anlayışlarla, mevcut ekonomik modellerle İleriye gidemediğimiz bir noktadayız. Yani işte biz de sadece enflasyonu düşünün. Yani o bile işte tek başına para politikasıyla olmuyor. Faizlerin etkinliği o önemli, çok kuvvetli araç bile belli bir noktadan sonra. Tabii ki izlenen politikaların ve seçimlerin sonucu olarak, ama yani geldiğimiz noktada oralarda da yeni bir modele, iktisatta da yeni bir modele sanki ihtiyacımız var gibi. Ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Zaman zaman aklınızdan geçiyor mu?
3: Elbette, yani şu aşamada baktığımızda yapay zekanın en doğrudan etkisi hemen hemen her sektörü etkileyecek. Ama istihdam konusunda özellikle yeni istihdam yaratma kapasitesini sektörlerin olumsuz etkileyecek. Var olan iş gücünü daha fazla yapay zeka ile daha verimli kullanma yoluna gidecek şirketler. Böyle oldukça da karlılıklarını arttırmak için bir ölçüde, böyle oldukça da ya yeni mezunların iş bulması, bu giderek zor olan bir aşama olacak. Yani işsizlik o açıdan giderek artabilir. Tabii daha da uzun vadede yapay zekanın, yani Daron Acemoğlu'nun her ortamda söylemeye çalıştığı gibi çok hızlı bir dönüşüm söz konusu ve hatta yapay zeka şirketlerinden işte bugün haberlerde vardı, yeni ayrılan bir araştırmacı yapay zeka bir gün gelip insanlığı yok edebilir bile. Yani bu tehditler çok yüksek, şu aşamada tehdit ihtimali oldukça yüksek ama ekonomi politikalarını tasarlamak için şu aşamada bence yine getirilmesi gereken kısıtlar yapay zeka nasıl düzenlenebilir? Nasıl bir düzenleme sistemi olabilir ve yapay zekanın aynı zamanda verimliliği arttırmak ve yeni istihdam yaratmak açısından nasıl kullanılabilir? Şu aşamada bunda hiçbir dünyanın, belki Avrupa bu açıdan biraz daha düzenlemeler getiriyor. Amerika'da bu tamamen kendi haline bırakılmış ve önü açılmış. Şirketler birbirine rakip halde en iyisini yapsın. En başarılısı önde olsun ama en başarılısını yarattığı yapay zeka bir gün gelip bütün insan, bütün web sitelerindeki bütün bilgileri, her şeyi tamamen farklı bir bilgileri alıp onları farklı yorumlayabilir. Bizim bilgilere ulaşmamızı engelleyebilir. Bütün bunlar mümkün. Ama benim şu aşamada bizim kısa dönemli politikalar açısından, orta vadeli politikalar açısından baktığımızda tabii ki Hakan Bey'in de bahsettiği Çin rekabeti burada çok çok önemli. Bizim gibi ülkelerde Çin daha verimli, Hindistan daha büyük montanda üretim yapıyor. Doğal olarak maliyetleri düşük olabilir. Bunların bizim ülkemizde sanayi sektörü karşısında yarattığı baskı çok önemli ve devletin burada getireceği politikalar neler olabilir? Korumacı politikaların ötesinde yön gösterici politikalar, bu girişimci devlet konusu mesela. Belki bu iyi bir şey olabilir. OVP'ye girmiş ama o kadar. Yani onun ötesinde daha fazla bir detay var mı? Yok. OVP'de başka bir şey, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şey dedi, %3.3'lük büyümenin yaklaşık 1/3'ü şeyden gelecek, verimlilik artışları.

0: açısından gelecek toplam faktör verilmeliği. Bunun nasıl olduğunu benim anlamam, ben nereden nasıl, belki savunma sanayinde bir bright spot var, yani güzel bir haberler geliyor ama geri kalanında ben sanayinin geri kalanında o kadar güçlü bir verimlilik artışı olabilecek bir ortam göremiyorum. Ama demek ki veriler de bunu görüyorlar. Bizim tabii Türkiye'de yapay zeka çerçevesinde baktığımızda hazır mıyız değil miyiz? Bence biz hiç hazır değiliz. Bizim en büyük sorunumuz kısa vadeli sorunlar. Enflasyonunu çözememiş bir ülke, bırakınız bundan 5-10 yıl sonrası yapay zekanın getirdiği tehdit. Biz oralarda tamamen diğer ülkeler bize ne veriyorsa onu alacağız. Yani biz onu kullanacağız. Biz hiçbir şekilde öncü rolüne soyunamayız bu noktada. Çünkü bizim bütün enerjimiz, bütün dikkatimiz kısa vadeli seçim ya da işte enflasyon problemleri gibi sorunlarla uğraşmakla geçiyor. O anlamda da sanayi bu arada bir ölçüde işte kendi yağıyla kavrulamıyor. Tam tersi yaptıkları yatırımların giderek kapasite kullanımları %73,5 civarında devam ediyor. İşte birkaç yıllık süredir sizin de vurguladığınız gibi kapasite kullanımı artmadan siz yeni yatırımlara giderseniz ne kadar mantıklı olabilir? Bu birincisi. Tabii diğer tarafta da teknolojik dönüşüme bu yüksek faizlerle borçlanıp kredi alıp teknolojik dönüşüme yatırım yapmanın mantığı nerededir diye düşünmek lazım. Bütün bunlar bizim bu dönüşüm çağında, bana göre çok hızlı dönüşüm çağında bizim olabildiğince geriden diğer ülkeleri, bizim gibi ülkeleri bile çok geriden takip etmemize yol açacak diye düşünüyorum.
1: Peki, bir kısa reklam aramız daha var. Gidelim gelelim.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Biraz önce Kamil Hocam çok güzel anlattı. Yani enflasyonu daha çözemediğimiz bir noktadayız. Bırakınız yapay zekayı dedi ama öyle veya böyle çok ciddi değişen, işte Hakan Bey'in söylediği gibi her gün bir devrim yaşadığımız bir konjonktürde yaşıyoruz. Yani ucundan köşesinden bir yerinden tutacağız bunu. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok diye düşünüyorum.
2: Evet, ya tutanlar da var.
1: Yani, var ama tabii bunun kitlesi, yani ülkeye yansıması önemli.
2: Yani yayılması, böyle tabii. Ülkenin buna intibak etmesi, bunlar ciddi zaman alacak konular. Daha önümüzde tabii ki yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm meseleleri de var. Yani burada da takvim işliyor.
1: Evet.
2: O hani bazen zikzaklar vesaire falan var ama işte birçok şey de kapıya gelmiş vaziyette. E şimdi finansmana erişim vesaire falan konularında bu kanallar üzerinden gidenlerin daha şanslı olduğu bir ortam yaşanıyor. Türkiye'nin kendisinde, kendi sanayisi içinde yeşil dönüşüme hizmet eden çok değişik ürünlerin Avrupa Birliği'ne pazarlanmasında bir başarı olduğunu görüyoruz. Bazen bu uyumlar da yakalanabiliyor. Hı hı. Yani dediğim gibi Türkiye kopuk değil. Belli kasları var ama hep sanayicilerin de söylediği, bütün iş dünyasında aslında hemfikir olduğu, bu programın tabii ki her ilacın bir takım yan tesirleri var. Programa biliyorsunuz başlangıçta eksiklerini görenler, ifade edenler oldu ama temel bir karşı çıkış olmadı. Yani bir yeniden bir toparlanmamız gerektiği ve bir finansal istikrar, bunun da temelinde enflasyonla mücadelenin olması, hı hı, gerektiğinde bir mutabakat da vardı. Tabii. Önemli bir şanstı. Ama bu süreç o kadar çok uzadı ki. Hı. Yani hakikaten üreten kesimler, sadece üreten kesimler de değil, yani turizm de bundan ciddi şekilde, hı, etkileniyor. Evet. Bakmayın, herkes, yani herkes etkileniyor. Yani müteahhitlik kesimi de etkileniyor. Herkes etkileniyor. Böyle bir işte bakıyorum bugün mesela sigortacılarla sohbet ediyorum. Nasıl gidiyor diyorum. Prim mesela üretiminiz ne durumda diyorum. İlk yarıda biraz düştü diyorlar. Hmm. İnşallah ikinci yarıda toparlarız diyorlar. Ümit var mı diyorum. Yapıyorlar. Yani çok fazla yok. Şimdi geçmişten gelen, nasıl mesela otomotiv sektöründe alınmış 3 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık sözleşmelere dayanan üretimler var. Ne yaparsanız yapın, siz onu bu senede üretiyorsunuz.
1: Evet,
2: fiyat,
1: evet,
2: tutturdunuz, tutturamadınız ama taahhüdünüz var. Başka türlü alamıyorsunuz ama herkes ne diyor? Bir yeni model, yeni parça siparişi alamıyorum diyor. Sigorta da diyor ki ben primlerim düştüyse bu sene dünden gelen, geçen seneden gelen primlerim, poliçelerim var. Onlar devam ediyor. O primler benim işime yarıyor. Ama bu sene düşen primlerin ben sıkıntısını önümüzdeki yıl yaşayacağım.
1: Tabii, tabii. Yani aslında, devreden bir aslında negatif tablo şey var. Süremizin sonuna geliyoruz. Kamil Hocam'ın yarınki PPK'ya ilişkin beklentisini almadan bırakmayayım dedim.
2: Tamam.
1: Elçiye zeval olmaz. Benim işim bu, sormam lazım.
3: Ben de siz sormasaydınız ben de hatırlatacaktım.
1: Buyurun hocam.
3: Ben değişim beklemiyorum. Yani %37 politika faizinin kalacağını düşünüyorum. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir taraftan petrol fiyatları bu kadar yüksek seyrederken, öte yandan aylık enflasyon gelişimine baktığımızda mevsimsel olarak düzeltilmiş bile yapsanız, bir ikinin altını görmediğimiz bir noktadayız. Ve yıl sonuna kadar 30'u geçme ihtimali yüksek bir enflasyondan bahsederken, faizleri indirmek için şu aşamada en azından bu ay bir yer yok. Gelecek ay eğer petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve bunun bizim doğrudan arz yönlü etki

0: hisse nasıl olacağına bağlı olarak belki faiz indirimi gelecek ay bile ertelenebilir. Ama eğer biraz daha normale dönerse bu petrol fiyatları, beklentiler de biraz iyileşmeye devam ederse, o zaman 2 puanlık indirim yıl sonuna kadar korunabilir diye düşünüyorum. Ama bütün her şey iktisatçıların yani genelde söylediği koşullu, var olan şartlara göre politika kararı da ona göre değişecek.
1: Siz de değişim beklemiyor musunuz?
2: Ben de beklemiyorum. Bir de şimdi bu 28'in tutabilmesi için 1,25 gibi aylık enflasyon lazım yıl sonuna kadar. Bu akaryakıt fiyatları, bu onun her yere yansıması buna ne kadar imkan tanıyacak? Onun için Merkez Bankası da biraz daha temkinli olmaya devam edecektir. Ama eğilimi indirmek yönünde ondan sonraki aylarda yani toplantılarda bekleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık Hakan Beyciğim. Teşekkürler.
0: Teşekkür
1: Kamil
0: ederiz.
1: Hocam çok sağ olun. Efendim ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ABD Hazine Bakanlığı yarın 6 milyar dolara yakın uzun vadeli tahvil geri alımı gerçekleştireceğini bildirdi. ABD Hazinesi geçen ay piyasa likiditesini dengelemek amacıyla uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az 2 katına çıkaracağını açıklamıştı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple yeni iPhone 18 Pro modelinin fiyatını 1199 dolar olarak açıkladı. Katlanabilir yeni iPhone modeli ise 1999 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. ABD'de kamu borcunun milli geliri oranı 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez %100'e ulaştı. Kamu borcundaki sürekli artış küresel sermaye piyasaları ve ABD hazine tahvil getirileri üzerinde baskı oluşturuyor. BOFA analistleri 2026 küresel büyüme tahminini 10 baz puan artırarak %3,3'e yükseltti. Banka 2027 yıl sonu büyüme tahminini ise hafif aşağı yönlü revizyonla %3,4'e düşürdü. İşkur'un Ağustos 2026 istatistik bültenine göre kayıtlı iş arayan sayısı Ağustos ayında 2026'da yıllık bazda %1,57 artarak 2.337.700

0: Primini tamamladı. %0,70'lik yukarı yönlü bir hareketle 14.505 seviyesini gördük. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL tarafında ise yatay negatif bir seyir var. Euro dolar çaprazında da yatay pozitif bir seyir görüyoruz. 1.1629'dan geçiyor orada işlemler. Avrupa borsaları kayıplı bir günü geride bıraktı. Tüm merkez borsalarda gün sonu itibariyle kayıplar vardı. Londra FTSE 100 günü %1,31. Paris CAC 40 %1,94, Frankfurt DAX %1,66 ve İtalya FTSE MIB endeksi de %0,58'lik geri çekilmelerle tamamladı. ABD tarafı da satıcılı. Dow Jones'da %0,64, S&P 500'de %0,41 ve Nasdaq tarafında da an itibariyle %0,63 kadar geri çekilme var. Tahvil getirilerinde yön yukarıda olmayı sürdürüyor. 10 yıllıklarda %4,83 seviyesine geldik. 5 yıllık tahvilin getirisi an itibariyle %4,61'de şekillenirken ABD 2 yıllık tahvilinde ise %4,42 düzeyinde bir getiri seviyesi görüyoruz. Özellikle dolar endeksinde DXY tarafında gördüğümüz geri çekilme emtia tarafında yeniden yönü yukarıya çevirdi. Altında, ons altında an itibariyle %0,97'lik bir prim var. 4.398 dolar civarından geçiyor işlemler. Gümüşte %2,36'lık yukarı yönlü bir hareket bizi 67 dolar 30 sent seviyesine taşımış durumda. Bitcoin'de yatay negatif bir seyir var. 78.393 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde ise yön yukarıda. Brent'te 100 doları aştı. Şu anda 101 dolar 45 sent seviyesini görüyoruz. %3,61'lik bir yukarı yönlü hareketi var Brent'in. Amerikan tipi ham petrole baktığımızda orada da %3,73'lük yukarı yönlü bir hareketle 96 dolar 50 sent seviyesini görüyoruz tabelada. Evet, rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili arkadaşım Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarına kulak veriyoruz.
1: Gün içerisinde bizim bandı hazırladığımız dakikalara kadar ABD 10 yıllıklarında %4,81'in de üzerine çıktığına tanıklık ettik ABD 10 yıllıklarının ve bu Kasım 2023'ten beri gelmiş olduğu en yüksek noktaydı. Belki de siz bu bandı izleyene kadar daha yüksek seviyelerde burada zaman dilimi de genişletilerek daha yukarıda bir güncel seviyeyi konuşuyor olacaksınız ya da yenisine tanıklık edeceksiniz. Aynı günün içerisinde Almanya'da da 10 yıllık tahvile 17 yılın en yüksek faizi bir nevi talep edildi 2009'dan bu yana ve bugünün içerisinde 100 doların üzerinde sizleyene kadar aşağıya gelmezse eğer bir Brent petrol ve 96 dolarlara yakın bir Amerikan tipi ham petrol seyri izliyoruz. Neden Çağlar, zaten biz bunları gün içi takip edebilirdik, sen bir de bize bu saatte özet hazırladın bunun için diye soracak olursanız da aslında önceki hazırladığımız son birkaç gündeki notlarda ima etmeye çalıştığımız belirsizliğin bir nevi fiyatlamalarını görür vaziyetteyiz. Bunun ana motoru olarak izlediğimiz savaş halen sona ermediği gibi önümüzdeki kalan yılın ayları başta olmak üzere 2027'de enflasyon hedeflerinin, enflasyonla ilgili beklentilerin giderek tırnak içerisinde bozulduğuna tanıklık ediyoruz. Borsalarda her ne kadar birbirinden ayrışsa da, olumlu borsalar olsa da mesela bizim borsamız bugün olumlu seyrediyordu. Kapanıştaki net rakamı görmedik henüz biz bandı hazırladığımız dakikalarda ama olumlu da noktalanabilir. Her şey çok güzel gidebilir borsalarında riskli varlıklar adına ama beyinsizlik ortadan kalkmadıkça belki de hayatlarımızda uzun süreler silinmeyecek izi bir enflasyon görünümünün kalıcılığına tanıklık ediyoruz canlı canlı. Savaş devam ettikçe de kamplaşma, tedarik zincirleri vesaire vesaire derken belirsizlik bir nevi kalıcı bir aslında baskı, ekonomik baskı ve strese neden olabilecek şekilde Eylül ayının ortalarına doğru ilerliyoruz. Bakalım haftanın kalan günlerini bunu değiştirecek olumlu bir takım şeylerden bahsedebilecek miyiz?
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Bu akşam sevgili Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Özlem burada stüdyoda. Özlemciğim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Mete'ciğim sen de hoş geldin.
3: Selam, hoş bulduk.
0: Şimdi yine piyasalar açısından oldukça yoğun ve karışık bir gündemin ortasındayız. Bir kere petrol fiyatlarıyla başlamak lazım. Yeniden 100 doların üzerindeyiz. 101 dolar 50 sent şu anda gördüğümüz seviye. Tabii buralar ne kadar kalıcı olur? Bundan sonra daha dramatik yükselişler görür müyüz? Çok hareketli bir ve yoğun haber akışı var. İşte İran'ın petrol tankerlerinin vurulması gibi, onlar zaten doğrudan fiyatlamalara yansıdı ama bundan sonrası ne olacak önemli. Bu akşam da Trump her zaman olduğu gibi petrol fiyatları düşecek yorumu yaptı ama bu sefer dedi ki Merak etmeyin, seçimden

0: Sonra petrol fiyatları düşecek. Seçime böyle giremiyoruz düşük petrol fiyatıyla ama emin olun petrol fiyatları seçimden sonra yükselecek, düşecek. Özür diliyorum. Belki de doğru söyledim, bilemiyorum. Dolayısıyla piyasalardaki fiyatlamaları da doğrudan etkiliyor tabii. Yani biz diyoruz ya, böyle bir alışılmış, kanıksanmış hareketler var. İşte bu 90 dolarlar, o seviyeler hani çok da etki etmiyor ufak tefek aşağı yönlü hareketlerle, ama iş 100 doların üzerinde gördüğümüz noktaya gelince acaba senaryoları değiştirir bir yerde miyiz? Ne diyorsun Mete, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, yani 100 dolar çok tehlikeli bir seviye. Onun üzerine de attı Kasım vadeliler. Yani bu işte cehennemin kapıları aralanıyor. Çünkü o seviyenin üzerine attığı zaman teknik olarak ya daha yukarılara da gidecek. Ya da ya 90 dolar oldu, daha yukarı çıkmaz diyenler artık ya ben kol kesme vakti geldi demeye başlıyorlar bu noktayı itibariyle. Ondan dolayı da böyle yukarı hareketler daha da fazla yukarı hareketin kapısını açıyor olabilir. Bir de üzerine üstlük Trump hani seçimden önce düşecek, merak etmeyin hemen düşüreceğiz gibi söylemlerde bulunabilirdi. O şaşırtmazdı ama şimdi ya seçimden sonra artı sonsuz bir vadeden bahsetmeye başlıyor. Yani bu düşmeyeceği işaret ediyor bence. O noktada da eğer ki petrol fiyatları düşmeyecekse hizmetlere kadar her şeyin fiyatını yukarıya iten bir mevzu değil mi şimdi bu petrol fiyatının yukarıya gitmesi? Yani enflasyon yaratıyor, küresel enflasyon yaratıyor. İşte Japonya'sından yarın Avrupa Merkez Bankası'nı göreceğiz. Fed zaten işte sene sonuna kadar %100 fiyatlanıyor. Her ne kadar ilk toplantıda işte %60'larda vesaire olsa da, ama bütün dünya faiz arttıracak. Faiz arttırma ihtimalleri de daha yukarı çıkıyor petrol fiyatı yukarıya gittikçe. Bu da hiç müsbet bir durum değil. Tabii orada şey vardı, biraz önce senin söylediğin işte Avrupa tarafı, işte Euro dolar tarafına baktığımız zaman o da enteresan. Yani Amerika'dan daha çok Avrupa'nın bu tarafa daha hassas olduğu enflasyonist baskılara, yani %3.3 manşet enflasyon gördü adamlar 2'ye hedeflerken, onlar çok daha hızlı koşacaklar. Çok daha fazla faiz arttırmaları gerekecek bu petrol fiyatı kaynaklı enflasyonist ortam içinde. Yani dünya farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Sınırlardayız. Her şeyde sınırdayız. Yani petrol fiyatını yukarıya kırıyoruz. İşte Amerikan, biraz önce işte Çağlar söyledi, 10 yıllıklar hatta bugün 4.86'yı falan gördük yani. O tarafta da o kadar yukarıya doğru ittiriyor ki aynı kol kesme işi o tarafta da olabilir. Ve bu dünya bu şekilde ilerlerken birazdan konuşuruz. Biz tam tersi yönde ilerlemek için gayret gösteriyoruz. Acaba işe yarıyor mu, konuşacağız.
0: Peki şimdi dediğin doğru, yani tahviller konusu zaten çok uzun zamandır sıkıntı yaratmaya devam ediyordu. Şimdi Amerikan Merkez Hazine Bakanlığı biraz önce de aktardım haber başlıklarında, yarın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alımı gerçekleştirecek. Şimdi ilk bir müdahale yapmıştı ama evet, o küçük bir müdahaleydi. Evet, bir etkisi oldu ama çok kısa süreli oldu. Hemen onun arkasından Besant ne dedi? Daha fazla yapabiliriz elimizde. Bizde başka güçler de var, imkanlar da var. Nitekim bunların da devam ettiğini görüyoruz herhalde bununla. Ama yine de acaba bu çok uzun soluklu yukarı yönlü hareketlere ne kadar etki edecek? Yine geçen seferki gibi mi olacak? Çünkü bunun temelinde evet enflasyon, petrol fiyatlarındaki yükseliş vesaire var ama yine biraz önce bahsettiğim üzere ve sürekli de konuştuğumuz üzere aslında kamunun borç problemi var ve bu da bugünden yarına sönümlenecek bir durumda değil. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Kesinlikle, yani bu müdahalelerin devam edeceğini tahmin ediyorduk. Çünkü dediğin gibi çok hem küçük bir müdahaleydi hem de temel faktörler sürüklüyor. Yani bir arızi bir durum sürüklemiyor tahvil faizlerini. Bunların en önemlisi borç yükü olabilir ama onun dışındaki saydığımız hani konjonktürel faktörler de bugünden yarına çözülmüyor. Yani enflasyon hızlıca düşmüyor, işte ikiye doğru evrilecek veya jeopolitik riskler ortadan kalkmıyor. İşte bir günde her şey değişebiliyor. O yüzden de hem yapısal hem de konjonktürel faktörler yukarıya taşıyor. Onun için bu müdahaleler belki bir parça zaman kazanma ama dediğim gibi yani bir gün sürdü etkisi 30 yıllık faizlerde geçen seferki müdahalenin. Belki müdahaleler arttıkça belki hani sönümlenebilir yukarı hareketler ama ya da bir belli bir seviyenin üzerine hani çıkmakta zorlanabilir. Ama ateşe hani bir bardak su dökmek gibi kalıyor. Muhtemelen yarınki ihale sonrasında da vakit kazanmaktan şunu kastediyorum. Yani bütün koşulların çok elverişli bir noktada birleşmesi lazım. Tam böyle bir müdahalenin üzerine atıyorum iyi bir haber. Enflasyonun düşüne dair işte cuma göreceğiz ABD enflasyonunu. Düşüne dair bir şey belki birlikte taşıyabilir biraz daha aşağı noktalara. Ama dediğin çok doğru. Bugünden yarına maalesef ki bir şeyi yok, etkisi yok. İşte enflasyonun yükselmesi bir parça yardımcı olacaktı. Şimdi o da mesela o destek de yavaş yavaş ortadan kalkıyor olacak. Hani çözümü nedir dersen tabii ki de ABD'nin rezerv para, ABD dolarının rezerv para olması zaten oldukça yardımcı. Ama yine de çevrilmesi gereken ciddi miktarda bir borç var. Bu tarafta böyle krizvari hani bir şey tanımlamak istemem ama birkaç senedir biz ABD'nin bir noktada sıkışmakta olduğunu konuşuyorduk. Önümüzdeki dönem bu anlamda biraz daha zor bir yıl olabilir ABD faizleri açısından. Biraz önce söylediğim gibi yani bütün olumlu faktörler ancak bir araya gelirse, en azından bu konjonktürel yükler atıyorum savaşın sönümlenmesi gibi, enflasyonun düşmesi gibi faktörler bir araya gelirse, Fed'in faiz indirimi sürecine falan gireceği bir kompozisyon oluşursa ancak bir parça rahatlama, nefes alma söz konusu olabilir. Biraz daha zaman kazanabilir. Bence ABD hazinesi de işte aralıkları hani aralarda bir küçük bir nefes veriyor. Onun dışında çok yapısal olduğunun tabii ki de kendileri de farkında.
0: Peki şimdi Mete Özlem dedi ki krizvari bir tanımı yapmak istemiyorum ama piyasalar biraz endişeli, özellikle hisse senetleri piyasalarında düzeltme görebiliriz yorumlarını çok sık duymaya başladım. Üstelik bunlar böyle hani küçük küçük de değil, belki biraz daha şiddetiyle birlikte. Acaba yeni dönemde eğer bu müdahalelerin de etkisi hala sınırlı kalmaya devam ederse, petrol fiyatları düşmez ise ya da bir süre daha böyle gidecek ise ve enflasyon da beklentiler doğrultusunda önemsiz kalmayacaksa, acaba hisse senetleri piyasalarında daha büyük bir satış dalgası karşımıza çıkabilir mi? Ne diyorsun?
1: Çıkıyor olması lazım. Yani Amerika nasıl bu kadar dirayetli, dirençli duruyor? Özellikle Nasdaq yüzde sadece 0.28 aşağıda. Mesela böyle bir günde Avrupa duman olmuş, 1.6 düşmüş vesaire. Şey oluyor yani, bir şekilde inanılmaz dayanıklı. Nedenini ben bilmiyorum yani. Tamam, anlıyorum işte yapay zeka hype vesaire bir şekilde taşıyor. Yani onun dışında sırf temel olarak baktığım zaman bu özellikle uzun vadeli tahvil faizleri ki ya taşıması bile değirmen dönmez. Yani 4 ne 2 ne 6 ne, yani bunlar minik minik rakamlardan bahsediyoruz en nihayetinde. Yani müdahale bile bu yield curve'ü kontrol etme bu şekilde mi yapılır? Minik minik mi yapılır? Artı yani kontrol edemeyeceğim bir şey. Sel gibidir işte küresel fixed income piyasaları, sabit getirilmeyen kıymet piyasaları. Hani eser geçer, nereye gitmek istiyorsa o tarafa gider. Yani su yolunu bulursan da hiçbir şey yapamazsın. Ondan dolayı da hani bunun bir yansıması olması lazım. Faizler sanki daha da yükselecek gibi duruyor, momentumu, o güç toplamayı hep beraber seziyoruz zaten. Bir noktada kırılarak düzeltiyor olması lazım. Amerikan borsalarından bahsediyorum. Diğer taraflarda zaten bir aşağı geliş başladı. Yani Avrupa'da bunu net bir şekilde zaten görebiliyoruz. Ben katılıyorum, ben kırılgan.
0: Avrupa yarın faiz artışına gidecek mi?
2: Öyle görünüyor. Ciddi bir konsensus var. Daha önceki açıklamalar da zaten bu yöndeydi. Benim aslında beklentimin aksine, yani daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk, yani Avrupa ekonomisi pek öyle faiz artışına müsaade edebilecek bir güç göstermiyor ABD ekonomisi gibi. O yüzden kolay olmayacaktır gibi bir yorumda bulunmuştum. Ama enflasyona karşı önlem alma atikliği diyeyim veya refleksi diyeyim Avrupa'nın çok daha yüksek. Her zaman öyle oldu. Bunun bir yansımasını göreceğiz gibi görünüyor. Bunun bir hani döngüye dönüşmesini beklemem, bir silsile haline almasını beklemem. Zaten aslında hani hedefe ulaştığı bir sapma söz konusu oldu. Şimdi petrol fiyatları endişe nedeni. Buna önlem olarak da belki de önden de hatta bir adım atıyorlar. Bu anlamda Fed'deki temkini izle gör, iyice emin ol yaklaşımını Avrupa'da görmüyoruz. Bu anlamda da bir faiz artışı göreceğiz gibi görünüyor. Yine söylüyorum ama Avrupa ekonomisi gücü itibariyle diyelim, büyüme yaratma potansiyeli itibariyle, sanayi dönüşümü itibariyle rahat rahat faiz arttırarak hareket edebileceği lükse sahip bir yapıda değil şu anda. Hı hı. O yüzden de bir faiz artışı sonra sözlü yönlendirmelerle muhtemelen yönetilecek bir süreç olacak diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi Mete, biraz önce aslında işaret ettin Euro-Dolar paritesinin seyrine. Normal koşullarda bugün dolar endeksinde kuvvetli bir geri çekilme yaşadık aslında. Ama Euro-Dolar'a baktığımızda mevcut seviyesini koruduğunu görüyoruz. Orası bize ne anlatıyor ve bundan sonraki dönem için acaba yön nasıl olur Euro-Dolar'da?
1: Euro zincirleme faiz arttıracak. Yani iki toplantıda bir faiz arttıracak gibi görünüyor şu anda. Swap fiyatlaması üzerinden işte WIRP, Bloomberg'den baktığımız zaman her iki toplantıda bir faiz artışı zincirleme Ekim-Kasım 2027'ye kadar bu şekilde gidiyor gibi duruyor. Bir tane mandate var onların. Amerikan Merkez Bankası gibi ikili bir görevi yok ki. Onun hani istihdamı, işte azami istihdamı sağlayacağım kısmı onda eksik. Ondan dolayı da elbette ki çok daha güçlü duracak. Tek önemsediği adamların enflasyon. Ondan dolayı da enflasyonu indirmek birinci amaç. 2 ile 3.3 arasında da dağlar kadar farkı olduğu için buna ulaşıncaya kadar da devam edecek misyonuna gibi duruyor. Olay da elinde azami istihdamı sağlamak. Evet, daha temkinli olabilirdi. Amerikan Merkez Bankası gibi birazcık daha sere sere devam ederdi. Şu anda güçlü bir şekilde faiz arttırıp enflasyonu ezmesi gereken bir durumda. Güçlü faiz arttırdığım zaman da faizin daha yukarı trendde ise cazibem daha fazla oluyor. Yani mutlak değer olarak elbette ki Amerika'daki faizlerden daha düşük seviyede, ne kadar 150 bas puan falan daha düşük, ama buna rağmen yön olarak daha fazla faiz artışı yapacağı için sanki euro güçlenmeye devam edecek gibi. Hani o tarafta DXY aşağı, euro dolarda işte 1.16'lardan 1.19'lara doğru tekrar yolculuk yapar gibi duruyor.
0: Şimdi gerçekten ABD hisse senedi piyasalarının sürükleyicisi bu yapay zeka konusu oldu. İşte yapay zeka o ekosistemi diyelim, evreni diyelim, neyse, onun etrafındaki şirketler. Bazen biri bazen diğeri öne çıkıyor. Muhteşem yedililerle başlayan hikaye bambaşka yerlere de evrildi ve kuvvetli. Ama sanki oradaki böyle bir rahat duruş tırnak içinde, ne olacağını bilmiyoruz ama Mete de dedi ya, ben anlamıyorum nasıl bu kadar sağlam duruyor. Hala acaba Fed'in faiz arttırmayacağına dair bir düşünce var mı sorusunu getiriyor benim aklıma. Çünkü evet, yani bütün koşullara baktığın zaman bir faiz artışı fiyatlaması var ve kuvvetli. Ama hem işte Trump'ın tehditleri, hatta çok ileri boyutlara farklı, yani bugüne kadar görmediğimiz şekillerde tehdit etmeye başladı Fed'i. Hem de hani Amerika'nın işte bu MAGA stratejisi ve bakış açısıyla düşündüğümüzde, daha büyük resme baktığımızda, hani bu iş faiz artışları olmadan da sürdürülebilir duygusu da var gibi geliyor hala bana. Sen ne diyorsun özellikle bu konjonktüre baktığımızda? Cuma günü de beklenenden daha yüksek bir enflasyon görürsek, ona rağmen acaba Fed faiz artışını yapmayabilir mi?
2: Aslında yani CME Fed Watch'u her gün izlediğinizde ne kadar o beklentilerin kaygan bir zeminde olduğunu görüyoruz. Yani %60'a çıkıyor, birden işte 40 küsur 36 falan filan düşüyor, sonra 50 oluyor filan. O yüzden dediğin çok doğru. Yani bence piyasada belki de konsensus bir yere işaret ediyor gibi görünebilir ama bence bölünmüşlük var bu konuda kesinlikle. Yani Fed'in faiz arttırmayabileceğine, bu şekilde devam edebileceğine. Bir de Walsh'da tamam, yani Jack Snow'da bir parça daha sanki netmiş gibi konuşsa dahi karakter itibariyle böyle muğlak kalmayı tercih eden bir yaklaşım olduğu için Fed'in kararlarıyla ilgili artık kestirimde bulunmak çok güç. Ama neye bakıyoruz? Zaten her zaman yaptığımız gibi hani göstergelere baktığımızda ABD ekonomisi gerçekten güçlü. Yani sadece ben hisse senedi piyasasını taşıyan, tabii ki de yani AI öncülüğünde gidiyor, AI şirketleri öncülüğünde gidiyor ama istihdam piyasası da kuvvetli. İstihdam piyasası zayıflasa dahi ekonominin geri kalanı, yani daha doğrusu istihdam piyasasının zayıflaması verimlilik artışına sanki işaret ediyormuş gibi. Çünkü büyüme göstergeleri iyi gidiyor. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracak bir kuvveti var ekonominin. Ha, bu verimlilik artışı kaynaklı ise, bunu biraz gecikmeli bir şekilde tespit edebiliyoruz. O zaman bununla ilgili bulgulara dayanarak Fed, çünkü işte çalışma grupları var biliyorsunuz, işte neydi isimleri şey.
0: Evet evet.
2: Unuttum şimdi. Görev gücü.
0: Görev gücü.
2: Task force
0: var. Task force.
2: Bunlar belki de zaten hani yaptıkları çalışmalar dolayısıyla verimlilik artışı kaynaklı bir kayıp, daha doğrusu paralelinde bir kayıp istihdam piyasasında görüyor olabilirler. Dolayısıyla da enflasyonun düşüşüyle birlikte, yani büyüme, enflasyonsuz bir büyümenin yaratılabildiğine kanaat getirirler ve faiz artırımını öteleyebilirler.
0: Bana şey gibi geldi, böyle sürekli artık kafam komplo teorilerine de çalışıyor. Acaba bu task force Warsh'un faiz arttırmaması için gerekçeleri yaratmak üzere mi orada?
2: Yani o kadar böyle
0: olur mu olur yıldız, bilmiyorum artık.
2: Yıldız takım akademisyenler herhalde ona o kadar sayıda alet olan olmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Yani bir iki belki çıkar tabii, hizmet edecek ama bayağı kuvvetli isimler var ve bayağı sayıları da yüksek. Dolayısıyla da faiz artırmadan idare etmesi ancak ve ancak ciddi bir verimlilik artışıyla mümkün olacaktır.
0: Onu da altını çizmeye devam ediyor bu arada,
2: tabii,
0: değil
2: tabii, mi? Tabii tabii, ama şu anda verilerle bunu görüyor muyuz? Henüz o kadar da değil. Yani enflasyon düşmüyor bir kere. Evet. Düşmüyor derken hani nispi olarak konuşuyorum. Hı-hı. Yeterince düşmüyor.
0: Şimdi Mete, Amerikalı şirketler bu yapay zeka borçlarının yoğunluğu ve iç piyasadaki zorluklar nedeniyle Avrupa'ya kanalize olmuşlar. Bugünkü haber akışı içinde vardı, bilmiyorum takip ettin mi? Avrupa tahvil piyasalarına yöneldikleri görülüyor. Mesela Amazon ilk sterlin tahvillerinin satışına başlamış. Uber de ilk euro tahvillerini piyasaya sürmüş. Bu ne anlam ifade ediyor acaba?
1: Yani bütün dünyadan borç almaya çalışan bir dünya yapay zeka şirketi var. Bu kadar fazla talep varken ama piyasada bu kadar para yokken elbette ki bütün dünyanın faizlerini yükseltiyorsun doğal olarak. Bu da o anlama geliyor. Yani işte hem pound'un hem işte euro'nun faizleri bu kadar büyük para ihtiyacı olan şirketlerin talepleri karşısında o zaman daha fazla bir getiri ver, ben senin tahvil ihracına katılayım diyor. Bir miktar şey var, nakit var piyasada, kim daha fazla faiz önerirse o tarafa gitme heveslisi bu nakit. Ondan dolayı topyekun bütün dünyada faizler yükseliyor. Ya bakın, bizim son bir haftada yaşadıklarımızı, borsa rally yaptı, her şeyi, mevduat faizleri aşağı düşüyor. Bizim tahviller de aşağı gelemedi. Yani bir şekilde biz de tahvil faizlerinden bahsediyorum, aşağı gelemedi bu kadar olumlu bir görsel içinde kendi lokal tarafımızda. Çünkü uluslararası piyasalarda tahvil faizlerini sürekli yukarıya iten o enerji bizim tahvillerimizin de aşağı gelmesini faiz olarak engelliyor.
0: Evet, bunu ayrıca konuşacağız. O fotoğrafı, çektiğim fotoğrafın üzerinden biraz analiz yapacağız şüphesiz. Şimdi bu arada Çin'in de verileri geldi bugün. O tarafta da özellikle üfe tarafında yükseliş devam ediyor. Yani bu dalga orayı da etkiliyor, bu savaş ya da içinde bulunduğumuz işte bütün bu yükselen faizler, enflasyonist ortam. Orada da aynı şekil var, de bir tablo var. Bu acaba dünyanın geri kalanına nasıl sirayet eder? Şimdi bakıyorum, işte büyüme rakamlarını revize etmişler. Bu yıl için daha iyi büyüme performansı bekliyorlar küresel piyasalar açısından, ama küresel ekonomi açısından, ama mesela gelecek yıl biraz daha düşük. Tabii burada Çin çok önemli bir katalizör, değil mi? Orayı nasıl okumak lazım?
2: Kesinlikle, hem ithalat hem de ihracat bacağı aracılığıyla dünyaya enflasyon, hem üretim ihraç ediyor veya ithal ediyor ama aynı zamanda enflasyon yaratıyor da, hem kendi ekonomisi için hem yurt dışı için. Belki hani düşük oranlardan bahsediyor olabiliriz ama maliyet artışları dünyanın geri kalanına yapılan üretimi olduğu gibi enflasyonist şekilde arz edilmesine neden oluyor. Bu şey tüm emtia, başta emtia piyasası olmak üzere devam ettiği sürece, yani jeopolitik riskler kaynaklı enerji maliyetlerindeki artış devam ettiği sürece Çin'in de bundan azade kalması mümkün değil. Ve de üretimin çok büyük bir kısmını, dünya üretimin çok büyük bir kısmını gerçekleştirdiği için de enflasyon ihraç etme potansiyeli var maalesef ki.
0: Peki son bir emtiaya bakalım reklama gitmeden önce. Bugün işte dolardaki geri çekilme altın üzerine bir pozitif etki yarattı. Ama yani tahvil faizleri bu kadar yüksek olmaya devam ettikçe orası bir toparlanamıyor. Yine de birçok analist, yorumcu altında orta uzun vadede yönün hala yukarıda olduğunu söylüyor. Fakat mevcut tabloyu nasıl okuyorsun Mete sen? Yani orada bir nereye doğru evrilebiliriz? Kritik seviyeler nerelerdir? Ya da altını portföylerde ne kadar daha tutmaya devam etmeliyiz? Mesela bugün sevgili Uğraz Sabah diyordu ki bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Böyle de bakışlar var. Sen ne diyorsun altın için?
1: Ya Uğraz kardeşime gayet katılıyorum. Satış fırsatı olarak değerlendirmeyi yeğlerim. Çünkü bir yola çıktık faizlerde. Her gün daha yükseğini görüyoruz. Bu en nihayetinde altın yatırımcısını da faize yöneltmeyecek. Yani özellikle büyük merkez bankalarının eminim şu anda içleri gidiyordur. Yani bu yükselmiş olan faizlerden alsak mı şeklinde. Şimdi bir nokta itibariyle altından çıkış ve faizli enstrümanlara gidişi orada göreceğiz. Faiz en büyük düşmanı değil mi altının? Mesela böylesine bir günde niye altın %1 yukarıda? Ben bunu izah edemiyorum. Yani Amerikan tahvil faizinin rekor seviyelere gittiği böylesine bir günde olmuyor olması lazımdı. Bence bir gel durumu. Bu bakın yükseliyoruz, buna rağmen burada çok güzel kazanç var buyurun diyenler en nihayetinde gelenlere damperli kamyonla eldeki malı boşaltacaklar kanımca.
0: Sen ne diyorsun Özde?
2: Çok güzel ifade etti Mete. Ben biraz daha böyle günlük hareketlerin yansıması diye düşünüyorum. Yani 101 dolarlık bir Brent'in karşılığı jeopolitik risklerdeki aşılmamış bir eşiğin aşılmasının karşılığı olduğunu düşünüyorum. Şeye çok katılıyorum, Mete'ye çok katılıyorum. Yani bu bir tahvil, altın sat, tahvil al, merkez bankaları tarafından konuşuyorum, şeyine dönüşebilir gayet de, hareketine dönüşebilir. Ama şu aşamada zannediyorum biraz günlük hareketlere bağlı olarak veya günlük o jeopolitik haber akışına bağlı olarak bir sıçrama gösteriyor şu anda altın.
0: Peki. Hatırlıyor musunuz İtalya'nın eski başbakanı, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Super Mario lakaplı Mario Draghi bir mektup yazmıştı. Bundan 2 yıl kadar önce ve çok sert bir mektuptu bu. Avrupa silkelen kendine gel diyordu. Çok ciddi yatırımlar yapman gerekiyor diyordu. O günden bugüne Avrupa Draghi'nin önerilerinin %15,7'sini yapabilmiş. Güzel bir haber arkadaşlarım hazırlamış. Kısa bir şey, onu izleyelim, arkasından reklamları, sonra dönelim gelelim, kaldığımız yerden devam edelim.
3: İtalya eski başbakanı Mario Draghi'nin rekabetçilik krizine çözüm bulamadığı takdirde Avrupa Birliği'nin yavaş bir çöküş süreciyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmasının üzerinden 2 yıl geçti. Ancak Draghi'nin önerdiği reçetenin çok az bir kısmı hayata geçirilebildi. Avrupa Politika İnovasyon Konseyi tarafından hazırlanan takip raporuna göre Draghi'nin raporunda yer alan 383 öneriden sadece %15,7'si Temmuz ayı itibarıyla tam olarak uygulandı. Bu sınırlı ilerleme Avrupa Birliği liderlerinin ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ekonomik canlanmayı birliğin gündeminin merkezine koyma yönündeki defalarca tekrarlanan taahhütlerine rağmen gerçekleşti. Von der Leyen tarafından ikinci dönemi için bir politika yol haritası olarak benimsenen Draghi'nin önerileri, Ukrayna'daki savaş, göç meselesi ve Avrupa Birliği'nin bir sonraki ortak bütçesine ilişkin tartışmaların gölgesinde kaldı. Sermaye piyasalarının entegrasyonu, tek pazar içindeki engellerin kaldırılması ve stratejik bağlılıkların azaltılması gibi en önemli reformlar, raporun aşmayı hedeflediği ulusal siyasi çekişmelerin kıskacında kalmaya devam ediyor. Parçalı enerji piyasalarının entegrasyonundan savunma tedariği ve telekomünikasyon alanındaki kuralların uyumlaştırılmasına kadar uzanan diğer tedbirlerde ise yalnızca düzensiz ve yavaş bir ilerleme kaydedilebildi. Bu gecikme Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in yapay zeka alanındaki küresel yarışta arayı açtığı bir döneme denk geliyor. yapay zeka, veri merkezleri ve gelişmiş yarı iletkenlere yapılan yatırımlar Amerika Birleşik Devletleri'nin büyümesini desteklerken, ülke Temmuz 2024'ten bu yana gayri safi yurt içi hasıla büyümesi bakımından Avrupa Birliği'ni sürekli olarak geride bırakıyor. Draghi izleme çalışması, İtalyan eski başbakanının önerilerinin %41.3'ünün kısmen hayata geçirildiğini ortaya koyarak, Brüksel'in açıkladığı hedeflerle üye devletlerin kontrolü devretme konusundaki istekliliği arasındaki uçuruma dikkat çekiyor. Farklı bir metodoloji kullanan Institut Montaigne'in bir başka çalışması ise daha iyimser bir tablo çizerek Draghi'nin önerilerinin yaklaşık

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Dönelim içeriye. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı da takip edeceğiz. Faiz kararı var. Evet. Beklentiler yarın için bir faiz hamlesi olmayacağı yönünde. Ama hala yılın geri kalanı için faiz indirimleri fiyatlamalarda var. Tabii petrol fiyatlarının nereye doğru evrileceği, Merkez Bankası'nın bu anlamda ne kadar elinin hala rahat kalmaya devam edeceği, onlar ayrı belki konuşacağımız konular ama yarınki toplantıda eğer, Seven bir kere bekliyor musun onu sorayım, herhangi bir faiz aksiyonu, ama onun dışında sonrası için bir mesaj verebileceğini de düşünüyorum ben. Senin beklentin nasıl?
2: Yani Merkez Bankası piyasadan her zaman daha iyimser tarafta yer alıyor. Zaman zaman biliyorsunuz yakın vadeli beklentilere odaklanıyor. Zaman zaman daha orta vadeli beklentilere odaklanıyor. Ben yarın bir faiz kararı, bugünkü 100 doların üzeri petrol fiyatı biraz şüphe uyandırmakla birlikte beni şaşırtmaz mesela 100 bas puanlık bir faiz indirimi açıklasa şaşırtmaz. Neden böyle söylüyorum? Ağustos sonunda yaptığım diyeyim yorumlarda ya da yazdığım notlarda da, yani Merkez Bankası Başkanı haftalık repo ihalelerini açabiliriz dedikten sonra bunu hani Eylül toplantısına yakın zamanlarda yapacaktır piyasa gelişmelerine göre, Ekim ve Aralık ayında da faiz indirimi görebiliriz diye düşünüyordum. Ama beklediğimden çok daha erken bir açılış oldu. Tamam, ilk zamanlar hani zaten talep yoktu, fonlama olmadı zaten %37'den indirse dahi, ama nihayetinde normalleşme gerçekleşmiş oldu. Bir sonraki adım faiz indirimi ve bunun oluşturacak koşullarda enflasyonun düşüyor olması. Enflasyon da düştü. Yıldan yıla enflasyona baktığımız zaman ve de %28 civarında işte bir beklenti var yıl sonuyla alakalı, işte OVP'de %21 gelecek yıl sonu için. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın biraz daha orta vadeli beklentilere odaklanabileceğini düşünüyorum yarınki toplantıda. 100 dolar üzeri, yani burada işte şerh koymamın nedeni 100 dolar üzeri petrol fiyatı. Merkez Bankası'nı bir bekleyip görelim biraz daha neler olup bittiğini noktasına getirebilir. Ama her halükarda 30'un altına geldiğini göreceğiz biz bir sonraki ay veya bir sonraki ay. Muhtemelen önümüzdeki ay görüyor olacağız %30'un altı enflasyonunu. Merkez Bankası da bunu kullanmak isteyecektir. Kullanmak derken, yani önümüzdeki dönemi eğer 21 bekliyorsa ciddi bir zaten sıkı duruş diye ifade ettiği reel faiz var. Var. Buna dayanarak da alanım var diye düşünüp faiz indirimlerine başlayabilir Merkez Bankası. Başlamasa dahi açıklamalarının daha beklentilere odaklanan, daha iyimser, önümüzdeki döneme dair hazırlanıyor şekilde olacağını düşünüyorum yarın.
1: Sen ne bekliyorsun Mete?
3: Valla beni ve tahmin ediyorum bütün piyasayı da şoka uğratır eğer ki öyle indirim yaparsa, öyle söyleyeyim.
1: Biz bayağı bu ortamda şaşırırız. Değil mi?
3: Biz bayağı şaşırırız piyasacılar olarak. Özlem şaşırmaz ama instant bankaları mesela inanılmaz bir alım gelir banka hisselerine. Eğer ki öyle bir şey olursa işte paradan para kazanan, yani şimdi faiz oranları aşağı geldiği zaman mevduat faizi düşüyor. Bu bankaların spreadini açıyor. Banka da paradan para kazanır ama bu spread açılması bankalara pozitif yansıyan bir şey. Onun dışında da bazı kurumlar var, işte market zincirleri mesela cebinde para tutan, onlar için olumlu bir gün olmaz eğer öyle olursa. Ya da işte sigortacılık gibi işte faiz üzerinden getiri sağlayan nakit zengini şirketler için müsbet bir gün olmayabilir, ama bankacılık sektörü bunu kutlayacaktır eğer öyle bir şey olursa. Katiyen böyle bir şey beklemiyorum. Yani 100 dolar petrol fiyatının olduğu bu ortamda ve sadece bu da değil, yani dünyadaki bütün küresel merkez bankalarının faiz arttırsak mı ya da hadi arttırıyoruz bugün dediği günlerde, böyle bir şey yaptığımız takdirde şöyle bir durumla da karşılaşabiliriz. Hani son zaten açıklanmış olan veride bir miktar tahvil tarafından bir çıkış olmuştu. Evet. Carry trade tarafına baktığımız zaman. Üzerine üstlük %10 da şirketlerin yaptığı işte para piyasası fonlarına stopaj geldi. İstemiyoruz da demişsin adamlara. Bir de üstüne bunu indiriyorsun. Yani bunlar öyle şeylerdir ki ince ayar tutmayabilir bunlar. Yani çok hızlı bir şekilde sökün edebilir dışarı doğru. O zaman da çok hızlı bir şekilde senin rezerv kullanman gerekebilir. Bence asıl riskimiz budur. Bu riskle yüzleşmeye arzu etmeyecektir bence Merkez Bankası.
1: Peki, göreceğiz. Yarın sabah saat 10'da Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız.
2: 14'te
1: çok özür diliyorum. Ve sonrasında da açıklamaları takip edeceğiz. Bloomberg HT ekranlarında her zamanki gibi sizler de canlı canlı izleyebileceksiniz. Biraz önce çok kısacık bahsettin orta vadeli programdaki hedeflerden ama bir genel değerlendirmeni almak isterim. Bu hafta herkese soruyorum çünkü. orta vadeli programda Merkez Bankası aslında daha önce Sayın Karahan belirtmişti. Orada açıklanacak veriye bakacağız, öyle bir revizyon yapacağız diye. Nitekim geldi, yukarı yönlü revize oldu enflasyon. Büyüme tarafında da bir yukarı yönlü revizyon gördük. Ama tabii hani ikisi aynı anda nasıl olacak?
2: Evet, her zaman geçirmiş.

0: Zamanki çelişkiler de konuşuluyor ama sen genel hatlarıyla OVP'yi özellikle makro göstergelerde politika yapıcıların gördüğü resmi nasıl değerlendirdin, nasıl okudun?
1: Yani bence OVP'deki tek enteresan konu gelecek yılın enflasyon beklentisiydi. Onun dışındaki çelişkiler diyelim baki her sene yaşadığımız ve OVP'nin bir parçada kredibilitesini aslında veya kredibilitesi demeyeyim de tamam şöyle bir bakıp hemen kenara önümüze bakalım. Da. Aynen kenara koyalım önümüze bakalım dedirten bir şeyi var OVP'nin. Yapısı var öyle söyleyelim. İşte bir niyet beyanı gibi her sene biliyorsunuz. O yüzden de sadece sayısal işte şeye bakıyoruz, sayfaya daha çok bakıyoruz. Orada da Merkez Bankası'nın da belirttiği gibi yani keşke ilk önce Merkez Bankası açıklasaydı da o OVP'de oraya bakıp karar vereceğiz denseydi. Ben açıkladığında da garipsemiştim Sayın Karahan. Yani onlar açıklasın ona bakalım falan. Olmaması lazım yani Merkez Bankası'nın asıl vazifesi, asıl yol gösterici. Belki kapılar arkasında belki zaten öyledir ve çıkan sonuç bunun sonucudur ama iletişimi bu şekilde yapılmamalıydı o zaman diye düşünüyorum. Gerçekçi bir tahmin midir? Fena değil yani hani hiçbir şekilde gerçekleşmez diyemeyiz ama o büyüme oranıyla gerçekleşir mi? Orası biraz tabii şey muamma yani çok ciddi bir ihracat girişi olması lazım. Büyümenin iç talepten değil dış talepten kaynaklanıyor olması lazım. Sermaye girişinin devam ediyor olması lazım. Rezerv kuvvetlenmesinin devam ediyor olması lazım ki maliyetsiz bir büyüme söz konusu olsun ve döviz girişiyle de işte kur kontrolü devam etsin. Enflasyonist baskılarda iç talep kaynaklı olarak enflasyonist baskı oluşmasın. Yani mükemmel bir kompozisyon söz konusu olursa büyümeyle birlikte bu şekilde bir büyümeyle birlikte enflasyon hedefini tutturmamız söz konusu olabilir ama işte burası birazcık gerçekçi gelmiyor. Yani enflasyon benim tahminime göre de 20'nin biraz üzerinde gibi görüyorum ama büyüme tahminim daha düşük. Yine yani 3 veya 6 belki bir büyüme söz konusu olabilir. İşte seçim hazırlığı ülkede biraz hareketlilik getirir ama o hareketin yansıması enflasyonist olacaktır. Yani ben şimdilik daha enflasyon hedefine odaklı olarak oluşturdum kendi makro kompozisyonumu ama büyümeye verilen desteğe göre diyeyim veyahut da faiz indirimlerinin mesela beklediğimizden belki de daha hızlı gerçekleşmesine bağlı olarak bunu değiştirebilirim. Yani büyüme daha hızlı olacak, enflasyon da bu kadar düşük olmayacak noktasına gelebilirim.
0: Peki. Mete, SPK aldığı kararlarla şirketlerin fiili dolaşım oranı hesaplaması ve pay sahipliği konusunda çok önemli değişikliklere gitti. Geçtiğimiz dönemde de konuşuyorduk. MSCI başta olmak üzere uluslararası endeks sağlayıcıların eleştirileri vardı. Çok uzun zamandır çalışmaların yapıldığını da biliyorduk. Sen bu konuda SPK gerekeni yapacaktır tarafındaydın. Dolayısıyla bu düzenlemeleri nasıl karşıladın? Bunların acaba Türk Lirası varlıklar üzerinde, piyasalar üzerinde, borsa üzerinde bilhassa etkilerinin nasıl olabileceğini düşünüyorsun? Bir değerlendirmeni almak isterim.
2: Yani müthiş etkileri görmeye başladık. Devamı da gelecek. Yani az bu etki yani yapılması gereken şey yok orada. Böyle birkaç hafta içinde oldu bitti, devam ediyoruz yolumuza diye bir mevzu yok. Son bir haftadır baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz 30 çılgınca rally yapıyor. Özellikle işte X10, XB bankacılık dışı büyük hisselerin müthiş bir %5 falan bir hafta içinde yükseldi. Mesela X-Tümye, BIST100 dışındaki hisseler hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hafiften aşağı bile geldi son bir haftalık zaman zarfında ama BIST30 rallisi var. Çünkü orada işte fonlarda BIST30 tarafına çeşitli imtiyazlar verildi. Bu hani %5'in üzerinde taşıdığın serbest fonlardaki ise %20'yi geçemez falan meselesinden kendini hariç tutabildi BIST30 hisseleri. Onun için akın akın küçük hisselerden çıkıp büyük hisselere bir teveccüh var ki yani Ekim sonu 3'te 1'ini temizlemen lazım senin riskinin. İşte Kasım sonu 3'te 1'ini daha Aralık'ta geri kalanını da temizleyeceksin. Bütün bu regülasyona uyacaksın. Artı işte para piyasası fonları daha önce inanılmaz şey yapılabiliyordu, katkı sağlanabiliyordu. Bir yaş repo yapıyorsun mesela karşısında işte Borsa İstanbul repo piyasasında herhangi teminat göstermeden çok yüksek faizlerle karşı tarafın riskini alarak, sana geri ödememe riskini alarak para piyasası fonlarını şenlendirebiliyordun. Ama işte bu regülasyon buna izin vermiyor. Bunların hepsine baktığımız zaman hani daha yapılacak çok şey var. Bir haftadır gördüklerimiz bence hiçbir şey. Bunun devamı gelecek. Bu arada biraz önce OVP'den bahsettik. OVP'nin içine de entegre edilmiş işte 2027'nin ikinci çeyreğine kadar uyum sağlanması gereken çok önemli bir madde var. Bu yatırımcı risk merkezi, yatırımcı risk takip sistemi kurulacak. Yani bu riskleri önden görebilme amaçlı olarak. Yani bütün bunların hepsi çok daha katı kurallar, çok daha katı regülasyonlar getiriyor ki hani MSCI tamam, MSCI EM tarafı Kasım'a kadar pili dolaşım ve diğer maddeler vardı. Bence bunlar tamamlandı. Bunun riski kalmadı diyebiliriz artık. MSCI EM'de gelişmekte olan piyasalar endeksinde biz devam ederiz ama görüntü sadece MSCI EM'e şirin görünmek değil belli ki. Yani önümüzdeki dönemde hakikaten katı bir şekilde regülasyon değişimine, gözetimin, risklerin önden takip edilmesi. Ben bunları fevkalade müspet buluyorum. Onun dışında da orta vadeli programın içinde çok fazla madde var. Bu yani Türk lirası ile ilgili olarak işte fonların çeşitlendirilmesini açıkça istendiği yazıyor. Yani bu işte demek ki fon çeşidi tarafında Türk lirasında büyük ihtimalle para piyasası fonlarına %10 stopaj kondu ya şirketlere. Yani ben zincirleme bir şekilde bütün portföy yönetimi şirketlerinin kendileri kısa vadeli serbest fon çıkarır diye bekliyorum şimdi önümüzdeki dönemde. Çünkü içinde para piyasası yazan fonlar da geçerli bu stopaj. Ama kısa vadeli serbest fon dediğimizde hani bir tür para piyasası fonu. Yani bir 25 gün falan gibi bir asgari vade sınırlaması var ama çok çok benzeyen bir şeydir. Olmayan şirketler, portföy yönetim şirketleri burada çıkartır ve TL fon çeşitliliği artacak da bireysel emeklilik sisteminde, otomatik katılım sisteminde işte yeni ürün talepleri var. O taraf da şenlenecek. Yani fon yönetim tarafında, portföy yönetim tarafında bayağı büyük dokunuşlar var. Sermaye piyasalarına genel olarak büyük dokunuşlar, nitelikli halka arzlarının desteklenmesi var mesela. Hani araya karışmış ama ben daha ön sıradayım. Niteliksizim olanlar büyük ihtimalle daha geri plana atılacak. Birazcık hani şirketlerin o nitelik olarak işte teknoloji yoğun, ithal ikamesi vesaire pek çok orada madde var. Onların hepsine bakılacak. Bu takas şeyinin kısaltılması vardı. T artı 1'e getirilmesi. Normalde biz 2 gün sonra takası gerçekleştiriyoruz. Şimdi T artı 1 gümbür gümbür geliyor. Bütün hem aracı kurumların hem portföy yönetim şirketlerin buna hazır olması lazım. Yani orta vadeli programda böyle bir detayı ben daha önce hiç görmedim. Çok detaylı çalışıldığını söyleyebilirim. Bir de bu pazar sınıflandırması var. Ana pazar, yıldız pazar vesaire. O taraf işte krediye konu olabilitesini değiştiriyor. Bu işte likiditeyi, volatiliteyi daha fazla yansıtacak şekilde değişecek. Bu da fiili dolaşıma benzer bir şekilde o tarafın gösterimini çok çok daha kaliteli hale getirecek bir adım. Onu da ben beğendim. Bir de şey var, tokenizasyon. Mesela biz yani yıllardır konuşuyoruz. Geçen sene de işte bu Sapanca'daki bir sermaye piyasaları zirvesinde çok konuşulmuş bir mevzuydu. Bu tokenizasyona değinilmiş. Yani kripto varlık olarak sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi çok masif bir durum bu. Yani aslında TEPAS'a benzer bir sistem token halinde olacak ve bu orta vadeli programa kayıt düşülmüş. Bu da çok fantastik. Yani dünyada mesela para piyasası fonlarının vesaire tokenlaştırılması vardır. Yani sen bir kripto para borsasında gidip bir para piyasası fonunu alıp satabilir hale gelecek misin? Yani bu o tarafa doğru evriliyor olması lazım. Çünkü dünyada bu yapılıyor. Onun için yani ben bu OVP'yi sırf makro olarak görmedim. Her noktaya dokunan sermaye piyasalarını özellikle çok önemseyen bir orta vadeli program olarak görüyorum.
0: Peki Mete, ez cümle yatırımcı açısından tüm bu çok önemli değişiklikler, düzenlemeler ne anlam ifade edecek? Örneğin borsada ya da para piyasası fonlarında, yani genel olarak fon pazarında getiriler açısından mesela endişeler var idi. Acaba bu noktalarda yatırımcı için ne ifade ediyor bütün bu düzenlemeler? Onu da özetle söyleyebilir misin?
2: Para piyasası fonlarının getirisi azalacak. Geçmişte gördüğümüz yüksek para piyasası fonları getirilerini göremeyeceğiz. O zaman da enflasyonla para piyasası fonu getirisi arasındaki fark daraldığı için bazı yatırımcılar borsaya daha kanalize olmayı isteyecekler. Yani getiri açlığı içinde o getiri onları kesmediğinden dolayı başka mecralara bakıyor olacaklar. Borsada bu tercihlerden bir tanesi.

0: olacak. Bunu bir numaraya yazarım. İki numaraya da küçük hisselerden büyük hisselere bir akış başladı. Bunun devamı da gelecektir. Özellikle bankacılık sektöründe şunu görüyorum. Bankacılık sektörü senin başından bu yana baktığımız zaman süper ekstra geri kalmış durumda endeksin genelinden ve bu sebeplerin arasında yabancı çıkışı da var. Yabancı çıkışı var ve eğer ki MSCI EM'den çıkarsak yabancılar daha fazla da satar korkusuyla yerli çıkışı da vardı bankalardan. Şimdi eğer MSCI EM'de biz kalacaksak o gitmiş olanlar gelir ve onlar gelirken de şunu düşünür. Ben şimdi alayım ki yabancı geldiği zaman MSCI EM'de kalırsak onlar daha fazla alım yaparlar. Ben önden yüklemeli alarak daha fazla para kazanayım. Yaklaşım bu olacak. Bunun için bankacılık sektörünün daha yüksek ağırlıkta taşınması yerindedir bence.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak Türk lirasına da bakalım Özlem. Tabii OVP'nin içerisinde böyle bir şey yok ama hesap kitap yaparak orada nasıl bir görünüm izlediklerini anlayabiliyoruz. İşte o hesaplara baktığında bu 2027'de değil mi 56 lira, 28'de 64, 29'da da 69 gibi. Yani aslında mevcut kur politikasında bir değişiklik öngörülmüyor. Biraz önce Hakan Bey'le beraberdik, sanayici nasıl karşıladı OVP'yi deyince valla kuru soruyorlar sadece, başka da bir şeye bakmadılar dedi. Ondan sonra hani kur ne olacak, siz hesap yapıyorsunuz onu söyleyin deyip geçiyorlar dedi. Önemli ne olursa olsun. Tabii. Dolayısıyla o bacağın hala aynı şekilde yerli yerinde duracağını anlıyoruz. Öyle değil mi?
2: Niyet o gibi görünüyor. Ama tabii yani 3 sene ciddi bir süreç. Neler olup biteceğini bilemeyiz. Ama şunu belirtmek lazım. Mevcut kur politikasının devamı ancak ve ancak döviz girişinin istikrarlı bir şekilde devam etmesine bağlı. Bu döviz girişi ihracat kanalından, turizm kanalından veya yabancı sermaye kanalından gerçekleşiyor olabilir. Yabancı sermaye kanalı elbette hani istenen kalıcı sermaye olmakla birlikte sıcak para, carry trade şeklinde sirayet ediyor ve bu şekilde de önümüzdeki dönemde en azından kısa vadede demeyeyim aslında, yani görünür gelecekte bu şekilde devam edeceği bekleniyor. İşte burası asıl düşündüren taraf diyeyim. Yani burada işlerin tersine gideceği bir süreç söz konusu olursa, yeni jeopolitik riskler söz konusu olursa, bizim seçimimiz var, seçim dönemindeki gelişmeler yabancı yatırımcıyı veyahut da bütün bu döviz ihtiyacının karşılandığı kanalları ürkütecek nitelikte olursa. Dolayısıyla da burası her zaman bir kapı. Nasıl diyeyim, riskli kapı şeklinde devam ediyor ve buradan çıkışın tek yolu da çok ciddi bir rezerv birikiminin olması. Yani serbest piyasaya yavaş yavaş yedire dönülmesinin tek yolu çok ciddi rezerv, bu seviyeleri kastetmiyorum tabii, bütün rezerv yeterlilik rasyonlarının tamamen tuttuğu seviyelerden bahsediyorum. Bunu gerçekleştirecek bir konjonktür şu anda yok. Buna dayalı olarak mevcut politikanın devamı öngörülmüş olabilir. Yani çok ciddi bir ihracat geliri beklentisi olsa, turizm geliri beklentisi olsa, müthiş bir sermaye, doğrudan yabancı yatırım beklentisi olsa bu politikanın devamı değil, normalleşme belki de yol haritası görecektik OVP'de. Şimdilik böyle bir yaklaşım görmüyoruz. Yani sanayicinin şeylerini çok iyi anlıyoruz. Yani herkes aynı durumda. Sadece sanayici değil, hizmet sektörü de bu politikadan nasibini alıyor. Evet. Ama çıkış kolay değil maalesef, bir sefer girdikten sonra bu yola.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de ağzınıza sağlık arkadaşlarım. Özlem Denizli Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteydik. Rakamlarımıza bakalım gelin, her zaman olduğu gibi bitirirken. ABD'de satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. %0,67 Dow Jones'da, %0,46 S&P 500'de, %0,66 kadar da bir geri çekilme Nasdaq'ta var. Bir miktar başladığımız yerden bu yana satışların arttığını söyleyebiliriz. Akşam seansında primli VIO30 endeksi %1 kadar 17.900 1914 seviyesinden geçiyor. Kapanışa çok yaklaşmışken endekste fiyatlar. Evet, yarın ne var? Yarın içeride faiz kararını takip edeceğiz. Saat 14'te, 14.30'da Merkez Bankası'nın rezerv istatistiklerini alacağız. Almanya'nın TÜFE verisi var. Bizde içeride sanayi üretimi var. OPEC uluslararası enerji raporlarına bakacağız. Ama burada devamı var mı? Var, evet. Menkul kıymet para istatistiklerini alacağız. Euro bölgesinin faiz kararını takip edeceğiz. Sonra Lagarde'ın konuşması tabii. Amerika'dan da ÜFE ve işsizlik başvuruları verisi geliyor olacak. Evet, bitirirken güzel bir röportajla tamamlayalım. Intersem 2026 konferansında küresel yapı ve inşaat malzemeleri sektörünün önde gelen temsilcileri İstanbul'da bir araya gelmişler. Bloomberg HT de oradaydı. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ender Şahin Bloomberg HT mikrofonlarına konuştu. Güzel bir röportaj, bununla tamamlayalım. Yarın akşam tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.
3: Ender Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Intersem 2026 konferansındayız. Önce bir bu konferansla başlayalım. Bu konferansın Türk çimento sanayicisi için önemi nedir?
4: Çok teşekkür ederim Dilan Hanım. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Intersem dünyada senede 4 kere yapılan, biri Amerika'da, biri Uzak Doğu'da, biri Orta Doğu'da ve biri Türkiye'nin son 5 senedir ev sahipliğini yaptığı çimento sektörü için çok önemli bir konferans. Ve şunu gururla paylaşmak isterim ki 40 senelik Intersem tarihinde Intersem 2026 rekor delege katılımıyla şu anda birinci sıraya geldi. Bu da Türkiye'nin dünya konumundaki özellikle çimento ihracatı bazındaki önemini bir kez daha kanıtlar nitelikte. O yüzden bunun da gururunu yaşıyoruz.
3: Peki biraz da Türkiye'nin küresel çimento ticaretindeki yerini ve önemini, orada nasıl bir seyir var, orayı değerlendirelim mi?
4: Şimdi malumunuz Türkiye şu anda rakamsal istatistik anlamında da dünyanın en büyük çimento ihracatçısı. Kapasite anlamında da zaten hem stratejik lokasyonu hem de limanlarındaki kabiliyet ve ihracatçıların tecrübesi sayesinde dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyoruz. Ana pazarlarımız Afrika, Avrupa ve Amerika. Buralarda yatırımlar da yapıyor Türk firmaları. Yani sadece gidip oradaki üçüncü partilere Türkiye'den çimento satılmıyor, ihracat yapılmıyor. Ağırlıklı gemi yoluyla yapılan bir ihracat sektörü bu. Ama yurt dışındaki yatırımlarıyla da Türk firmaları özellikle Avrupa'da ve Amerika'da kurduğu tesisler, Afrika'da kurduğu yatırımlar, terminallerle de hızla büyüyor. Şu anda dünyada bir numarayız diyebilirim çimento.
3: Peki siz çimento ihracatında Türkiye'nin dünyadaki güçlü konumundan bahsettiniz. Burada artan enerji maliyetleri, lojistik sorunlar, jeopolitik riskler, karbon düzenlemeleri. Bunlar sizin ihracatınızı nasıl etkiliyor?
4: Evet, bu çok önemli bir soru ve bizim gündemimizi son zamanlarda özellikle kurcalayan bir durum. Çünkü özellikle Amerika-İran savaşından sonra işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, artan petrol fiyatları direkt bizim sektörümüzü etkiledi. Neden etkiledi? Çünkü biz deniz yoluyla ihracat yaptığımız için artan petrol fiyatlarıyla gemi navlunları çok fazla arttı. Bu bizi bir kere direkt etkiledi. Onun dışında biz enerji bağımlı bir sektörüz. Yani yurt dışından kömür ithal ediyoruz ve bu kömürleri fırınlarımızda yakıp çimentonun ham maddesi olan klinkeri üretiyoruz. Kömür fiyatları son 3 ayda Dinan Hanım %40 arttı. Şimdi bu konularla ilgili tabii sektör bu anlamda büyük bir dar boğazdan geçiyor. Ama dediğim gibi yani bu sıkıntıları bizim rakiplerimiz diğer ülkeler de yaşadığı için biz bunların altından tecrübemiz sayesinde en az hasarla Türkiye'nin jeopolitik konumu ve güçlü altyapısından dolayı şunu net söyleyebilirim ki biz tabii ki hasar aldık ama diğer rakiplerimize göre en iyi durumdayız diyebilirim.
3: O zaman bu hasar kısmını biraz açalım. Geçen yıla oranla bu yıl savaş başladıktan sonra ihracatta ne kadarlık bir düşüş oldu mu, ne kadarlık oldu?
4: Şöyle oldu şimdi. Bazı müşterilerimiz artan navlunlar nedeniyle fiyat tutturamadıkları için kontratlarını performa edemediler. Bu bir kere bir yansıdı ama bu iptal olan kontratları biz başka pazarlara satabildik. İşte o yüzden Türkiye'nin jeopolitik konumu burada ön plana çıkıyor. Diğer rakiplerimiz, örnek veriyorum Vietnam gibi, Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi rakiplerimiz bunları yapamadı. Ama biz bize geri gelen, iptal edilen tonajları bir şekilde başka yerlere, Suriye gibi yeni açılan pazarlara gönderebildik. Bu şekilde dengeledik ama maliyetlerimiz oldukça arttı. Bir de karbon fiyattan bahsettiniz. Şimdi karbon emisyonunun bize verdiği yükümlülük, artan vergiler sayesinde Avrupa'daki müşterilerimiz de şu anda zorlanıyor. Çünkü Avrupa Komisyonu'nun netleştirmediği bazı durumlar var. Hala bir denetçi firma atanması bekleniyor bizim karbon emisyonlarımızı ölçülmesi için. Ama bu netleşmediği için son çeyreğe kaldı. O yüzden birçok müşterimizi Avrupa'da kaybettik.
3: Yani sınırda karbon düzenlemesi şu an aktif ama siz şu an oraya bir ticaret yapamıyorsunuz.
4: Hayır, ticaret yapıyoruz. Biz diyoruz ki müşterilerimize bizim kilogram başına karbon salınımımız budur diyoruz. Ama bunu resmi akredite bir kuruluşun onaylaması lazım Avrupa adına. O kuruluş

0: daha Avrupa belirlemediği için işin açıkçası biz gecikiyoruz. Bu gecikmeden dolayı da müşteriler tedirginlik yaşıyor. Halihazırda Avrupa ihracatımız devam ediyor. Ama bizim verdiğimiz datalara göre hareket ediyor müşteri. Birinin gelip onu onaylaması, akredite bir kuruluşun gelmesi lazım. Ve o kuruluşta belirleyecek Avrupa Komisyonu. Burada bir problem yaşıyoruz, gecikme.
1: Peki siz yeni pazarlara açılmaktan bahsettiniz. Burada Türkiye'nin konumunu

0: birincisiyiz. Aynı şekilde Afrika'ya klinker anlamında bizim ana pazarlarımızdan. Gelecek pazarlarda da en umut vaat eden pazarlar Suriye ve tahmin edeceğiniz üzere Ukrayna. Çünkü burada yeniden bir inşa faaliyetleri tabii ki bekleniyor savaş sonrası. İşin açıkçası bunun hazırlığı içindeyiz. Özellikle Türk müteahhitlerimiz mesela Libya'ya gitmeye başladı. Libya da bizim için geleneksel bir pazardır ama son dönemlerde biraz sıkıntı yaşıyordu. Ama an itibariyle Türk müteahhitlerin Libya'ya geri dönmesiyle Libya'dan gelen siparişlerin de gözle görülür arttığını görüyoruz.
1: Şu an yani odaklandığınız pazar Suriye ama orada biraz daha finansman tarafı, orada bir yol kat edilmesi gerekiyor değil mi? En yakın vade ne dersiniz mesela? Ne kadarlık bir süre var?
0: Çok önemli çünkü şöyle Türkiye zaten Suriye'ye ihracat yapıyor ama şu anda giden çimento sadece oradaki tamirat işlerinde kullanılıyor. Hala büyük projeler başlamadı. Sebebi de sizin belirttiğiniz gibi finansman. Bu finansman sağlandığı zaman benim beklentim çok da uzun değil. 2-3 sene maksimum. Kısa vade olarak nitelendiriyoruz biz bunu. Orada da zaten Türkiye altyapı itibariyle hem karayoluyla hem deniz yoluyla sadece çimento da değil, bütün inşaat malzemeleriyle Suriye'ye tedarik etmeye, tedarikçi olarak aynı zamanda da müteahhit olarak Türkiye burada konumlanmaya hazır. Tek ihtiyacımız olan o finansmanın tamamlanması.
1: Peki şu an sektörde kapasite kullanım oranları nasıl? Çünkü ihracatçıların artık çok zor bir 3 yılı geride bırakırken sanayisizleşme riskine dikkat çekiyorlar. Sizin tarafta hem zorlandığınız başlıkları ele alalım, özellikle finansman tarafını, hem de kapasite kullanım oranlarını.
0: Kapasite kullanım oranları Türkiye aslında hem iç piyasasıyla hem ihracat piyasasıyla güçlü. Özellikle Türkiye'deki yatırımlar da devam ediyor şu anda zaten. İşte sadece Güneydoğu'daki TOKİ'ler deprem konutları son dönemde artık teslim edildiği için orada inşaat süreci yataya girdi ama yeni yatırımlar da geliyor. Dolar üzerimize bir baskı çünkü gerçek değerinde olmadığı için her zaman ihracatçı üzerinde bir baskı oluyor. Çünkü biz aynı şekilde ithalat da yaptığımız için bunlar denge anlamında bizi zorluyor. Finansmanda tabii ki finansmana ulaşmakta diğer bütün şirketler gibi Türkiye'de çimento sektörünün de zorluklar yaşadığını görüyoruz. Bu aşikar ama son zamanlardaki özellikle Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı politikalar ve destekler de biz büyük olumlulukla ve gelecek vadeden bize de fayda sağlayacak destek olarak görüyoruz.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: difference. So, yeah.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.